Hiç kimse evliya olmadan subay olamazdı. Hiç kimse daimi zikrin sahibi olmadan aşağı olamazdı. Unutmayın ki bir devre Osmanlı'nın kadırga sayısı bütün Avrupa'nın toplam kadırga sayısından daha fazlaydı. Bu ne demek? Düşünün bir defa ne demek olduğunu. Osmanlı ilahi kelimetullah için yaşadı. Bütün padişahlar her savaşta Allah'a aynı duayı yaptılar. Ya Rabbi, biz ilahi kelimetullah için yaşıyoruz. Sen bizim kalbimizde olanı bizden daha iyi bilirsin. Eğer böyle değilsek bu savaşı kaybedelim. Emanetimizi de her an vermeye hazırız. Ama böyleysek, ilahi kelimetullah için varsak, bunun için savaş veriyorsak, o zaman bize yardım et. İşte Allah'ın büyük evliyasından biri de Barbaros Hayrettin Paşa ve Andere Dore ile Plevezi Savaşı'na giriyor. Düşmanın gemileri o sırada Osmanlı donanmasının 3 katı. Asker sayısı gene öyle. Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor, söylediklerini söylüyor aynen. Eğer diyor, sen beni benden daha iyi bilirsin. Eğer öyle değilsem emaneti her an vermeye hazırım. Ama verirsem yardım et. Allah-u Teala'nın cevabı bütün gemilerin bordolarına Allah dilerse rüzgarları başka yönlerden estirir. Ayet-i kerimesini yazın diyor. Ve katranla bütün gemilere ayetler yazılıyor. Kapatlarıyla. Ve Andere'de dehşetli korkuyor Osmanlı'dan. Arkadaşlara diyor, 3 kat tayfan, 3 kat gemin, yüksek bordoları gemiler, rüzgarı arkadan alıyorsun. Ya diyorlar, senin savaşı kazanman için bütün şartları sanki Allah senin için hazırlamış, sermiş önüne. Daha ne korkuyorsun? Bilmiyorsunuz diyor, siz ölümden ne kadar korkuyorsanız, bu insanlar anlamıyor, şehit olmak diye bir şey tutturmuşlar, ölüme doğru koşuyor adamlar diyor. Ve savaş başlıyor. Osmanlı donanması çok telafat veriyor. Rüzgar Andere Dore'nin arkasını esiyor. Savaş hakimiyeti orada, yüksek bordolu gemiler, asker sayısı çok. Ama elden sonra rüzgar ters istikametten esmeye başlıyor. Ve savaşı Osmanlı kazanıyor. Plevede deniz savaşını. İşte Osmanlı dediğiniz zaman orada durun. Yükselme devresi boyunca Osmanlı kendisi için nizamı alem diyordu. Devlete aliye diyorlardı, yüksek devlet. Osmanlı devleti devlete aliyeydi. Ve bütün dünyaya duyurulmuş olan bir işareti vardı Osmanlı'nın. Osmanlı diyorlar nizamı alemdir. Yani bütün alemlerin nizamı Osmanlı'dan sorulur. Nerede İslam'a karşı bir başkaldırı varsa, İslam'a karşı bir saldırı varsa, bir haksızlık varsa, Osmanlı donanması, Osmanlı ordusu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka oradaydı. Yavuz Sultan Selim Mısır seferini yapıyor. Ve çölden geçiyorlar. Ordu bitkin vaziyette. Yavuz Sultan Selim atından iniyor. Yürüyerek devam ediyor yoluna. Vezirler dayanamıyorlar, geliyorlar yanına. Padişahım diyorlar, asker zaten bitkin vaziyette. Bir de atınızdan indiniz, onları da indirdiniz. Çünkü padişah indi, hepsi inmişler atlarından. Perişan vaziyette hepsi. Yavuz Sultan Selim diyor ki, görmüyor musun diyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam önümüzde yürüyor. O diyor, yürürken ben nasıl ata binerim diyor. Osmanlı her yere adalet götürdü. Tam 400 yıl. Cihan hakimiyeti 600 yıl sürdü. Ama hakimiyetin esası o 400 yıllar ölçülür. Ve büyüme devresiydi, gelişme devresiydi.
yükselme yücelme devresinde Osmanlı'nın bütün dünyaya Allah'ı tanıttılar. Allah'ın emrinde olan İslam'ı yaşayan bir ordunun, yani tasavvufu yaşayan bir ordunun, tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Ve Osmanlı Kur'an'daki İslam'ı yaşıyordu. Her taraf evliya doluydu. Ve bu evliyalar sarayda söz sahibiydi. Peki ne oldu? Saraya Allah'ın evliyasının yerine cinci hocalar alınmaya başlandı. Ve bu önce Osmanlı'nın durmasına, duraklamasına, sonra da baş aşağı gitmesine ve mahvolmasına sebebiyet verdi. Artık sarayda Allah'ın evliyasının tesiri olmamaya başladı. Tasavvufu yaşamayan, şeytanla işbirliği yapan insanlar sarayda türlü entrikalara girdiler. Netice mi? Duraklama, arkasından da çökme. Her tarafta rüşvetlerin alıp yürümesi ve son. Osmanlı'ya dikkatle bakmanızı istiyorum. Eğer biz de bize okullarda okutulan tarih kitaplarından sizlere burada bir şeyler anlatmaya kalksaydık, onların anlattıklarını anlatacaktık. Ama kim Osmanlı'yı öğrenmek istiyorsa, o mutlaka Yılmaz Öztuna'nın büyük Türkiye tarihini alıp okumalıdır. O zaman anlayacaksınız Osmanlı'nın ne olduğunu, gözleriniz yaşayacak muhteşem şeylerle, olaylarla. Siz de benim gibi hayran olacaksınız Osmanlı'ya. Diyorlar ki Osmanlı padişahları bu dünyadaki en katil insanlardır. Nedenmiş? Kardeşlerini öldürtmüşler, evlatlarını öldürtmüşler. Bundan daha büyük cinayet olamıyormuş. Niçin öldürtmüşler acaba? Hanginiz kardeşinizi öldürebilirsiniz? Allah için. Belki de anlamadınız ne demek istediğimi. Eğer onlar onu yapmasaydı, sonradan vücuda gelecek olan fitneler kim bilir kaç bin, belki kaç yüz bin kişinin ölümüne sebebiyet verecekti. Ne zaman iki tane padişah olması ihtimali olanla padişah olan kişi varsa, bunların arkasında mutlaka ordular vardır. Anlamı mı? Yüz binlerce insanın ölmesidir. Bununsa bir tek çözümü var. Tahta rakip olabilecek olan ikinci kişinin Allah için öldürülmesi. Onun için soruyorum size, kendi kardeşinizi veya kendi oğlunuzu Allah için öldürebilir miydiniz? Ya bugün yapabilirsiniz ve yarın yapabilirsiniz, ama onlar yaptılar. İlahi kelimetullah için bunu yaptılar. Her konuya insanlar iki tane gözlükle bakarlar. Bir şeytanın gözlükleri, iki Allah'ın gözlükleri. Allah'ın gözlükleriyle bakmaya çalışın Osmanlı'ya. O zaman hayran olacaksınız. Bir Osmanlı ki bütün dünyaya adalet taşımış, adalet götürmüş. Bütün dünyanın o devirde hayranlığını kazanmış. Ve Allah'ın İslam'ını yaşamış, tasavvufu yaşamış Osmanlı. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış. O sistem bir de Osmanlı zamanında. Ne zaman hangi padişah tasavvufu yaşamışsa, yani Kur'an'daki İslam'ı yaşamışsa ve yaşatmışsa, işte o devre dünya hakimiyetini ifade eder. Ve Osmanlı dünyanın hakimiydi. Ve bugüne geliyoruz. Amerika'da soruyorum, ben Türk'üm diyorum, Türkiye'nin nerede olduğunu biliyor musunuz? İnsanların çoğu Türkiye'nin nerede olduğunu haberdar bile değil. Haritada yerini gösteremiyor. Anlamı ne? Anlamı yok olmuşuz. Dünya haritasından silinmişiz. Dünyanın devletlerinin içinde şu kadarcık itibarımız kalmamış. Neden acaba? İşte ondan, Allah'tan ayrıldık. Allah'ın o güzelliklerini artık yaşamıyor bizim insanımız.
Hep derlerdi bana, Türkiye bir gün küçük Amerika olacak. Oldu. 1920'li yıllarda Amerika'da nasıl çeteler türemişse, nasıl mafyalar türemişse, nasıl herkes birbirini öldürüyorsa, ahlaksızlık alıp yürümüşse, rüşvet alıp yürümüşse, aynı şeyler bugün benim ülkemde var. Türkiye'de var. Bütün bunlar bir dejenerasyonun kesin ifadesini taşır. Osmanlı dejenerasyon şöyle dursun, o söylediğimiz 400 yıl boyunca tam bir toparlanma içindeydi. Allah'ın İslam'ı her geçen gün biraz daha güzel yaşanıyordu. Ve işte bakın, bugün Türkiye diye bir ülke var. Dünyada adından hiç bahsettiremeyen, ismi bile kalmamış, başka devletlerin himayesine sığınmış bir Türkiye. Öyle değil mi? İşte Osmanlı dediğimiz zaman size saatlerce, günlerce Osmanlı'yı anlatmak isterim. Ama arası da saate gidiyor gözlerim. Ve saatin 1'e doğru yaklaştığını görüyorum gece. Ve bazı kardeşlerimiz yarın erkenden işlerine gidecekler. Osmanlı'yı gene anlatmak üzere sözlerimi burada inşallah noktalamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'dan hepinize cennet saadetini ve dünya saadetini ihsan etmesini dileyerek sözlerimi inşallah buradan hatırlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Amin. Selam. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği sadece bir tek şey var, tek bir şey. Bütün insanların mutluluğu, bütün insanların saadeti. Allah kainattaki en değerli mahluk olarak insanı yaratmış. Ve yarattığı bu insan, insan adı verilen bu mahluk, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, biz dünyada neyi yarattıysak, yarattığımız her şeyi insan için yarattık. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde ise diyor ki وَاسْفَحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin, insanların emrine musahhar kıldı diyor. Her şey, Allah-u Teala'nın yarattığı ne varsa, yarattığı her şey biz insanlar için yaratılmış ve biz insanların emrine musahhar kılınmış. Öyleyse insanlar Allah-u Teala'nın izinde böyle mahluklar ki Allah'ın en çok sevdiği mahluklar. İşte sizlere sesleniyorum. Sizler, hepiniz beni dinleyenler insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya sırf insan etkisi olarak yaratıldığınız için çok hamd edin ve çok şükredin. Eğer düşünürseniz şükredecek ve hamd edecek ne kadar çok şeyiniz olduğunu siz de keşfedeceksiniz. Yaşıyorsunuz bir defa, hayattasınız. Hay olmak insanlara dünya üzerinde, kainat üzerinde verilen en büyük etki. Neden? Bir defa öldünüz mü artık sadece fizik olmayan bir vücutta var olabilirsiniz. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyamete tekrar fizik vücudunuz canlanacak. Ama ondan evvel fizik değilsiniz. Ve fizik dünyada yaşayanlar sizden daha aşağı mertebede de olsalar daha üstün standartlarda kabul edilirler hayatta oldukları sürece.
Mihenk menfezinden yukarı çıkarken hayatta olan daima rahmetli olanın önünde seyreder. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman insan oğlu yaratılışın, hilkatın en üstün noktasında vücuda getirilmiş olan bir yaratıktır. İşte siz öylesiniz. İnsansınız. Öyleyse hepimiz Yüce Rabbimize bizleri yarattığı için madde bir, insan olarak yarattığı için madde iki ve emrimize bütün kainatı verdiği için madde üç çok hamd edelim ve çok şükredelim. Biliyorsunuz ki şükür ve hamd arasında muhteva farkları var. Allah'ın bize verdiği fizik nimetlere şükrederiz. Allah'ın bize ihsan ettiği fizik ötesi nimetlere de hamd ederiz. Hamd fiziğin ötesini kapsadığı için Allah-u Teala hamd bu alemin Rabbinedir demiyor. Hamd alemlerin Rabbinedir diyor. Yani fizik alemin ötesi bütün alemler hepsi hamdin muhtevasına giriyor. Fiziğin ötesine taşıyor. Öyleyse alemler deyince kaç tane alem var? 7 tane alem var. Allah-u Teala'nın tam 7 tane alemi var. İşte bu 7 aleme dikkatle bakalım. Birisi fizik vücudumuzun ait olduğu zahiri alem. İşte bu gördüğümüz duvarlar, perdeler, kapılar, bacalar her şey fizik alemin bir simgesi. Sonra bu fizik alemin zıttı olan berzah alemi var. Nefsimizin alemi. Öyleyse etti zıttıyla kayın kılarak yaratmış Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Allah-u Teala neyi yaratmışsa çift yaratmış. Öyleyse alemler Allah-u Teala tarafından yaratılan alemler hep çift. İşte bir insanın fizik vücudu zahiri alemin bir parçası ama nefsi berzah aleminin bir parçası. Sonra bir başka alemden bahsediyoruz. Gayb alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu alem. Onların nefslerinin alemi. Gayb aleminin karşıtı. Öyleyse birinci grup alem birbirinin karşıtı. Zahiri alem ve berzah alemi. İkinci grup alem gene birbirinin karşıtı. Gayb alemi ve onun berzah alemi. Bir üçüncü grup daha var mı? Evet. Biliyorsunuz ki şu dünyadan başlayan Allah'a kadar uzanan adına sırat-ı müstakim dediğimiz bir yol var. İşte bu sırat-ı müstakim zemin kattan başlar, 7 tane gök katını aşar, sitret-i müntahayı aşar, Allah'a kadar ulaşır. İşte o yol sırat-ı müstakimdir. Adı mı? Adı emr alemi. Neden emr alemi demişler acaba adını? Allah-u Teala Kur'an'da bir tarif veriyor. Diyor ki ne Allah'tan gelirse bir görev yaparsa gittiği alemde o görevi yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönerse o bir emirdir. Siz mi bir ruha sahipsiniz? Ruhunuz bir emirdir. Siz mi bir fizik vücuda sahipsiniz? O da bir emirdir. Bir nefse sahipsiniz? O da bir emirdir. Yalnız bunların farklarına dikkat etmenizi istiyorum. Muhteva olarak emrin mahiyetine tam uyan bir tek vücudunuz var, ruhunuz. Allah'tan geldi bir emanet olarak sizde, onu Allah'a gönderdiğiniz zaman sizde kalmıyor, ait olduğu yere ulaşıyor ve Allah ruhunuza me'ab oluyor, sığınak oluyor. Öyleyse ruhunuz Allah-u Teala'dan gelen size bir vücudu gören sonra tekrar Allah'a dönecek olan bir özellik taşıyor. İşte dönecek olan diyorum Allah hepinizin ruhu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya ulaştı. Öyleyse Allah-u Teala'nın izninde birkaç aylık bir zaman devresinde bir insanın emanetini Allah'a teslim etmesi söz konusu. Şimdi bakalım ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا
Allah emanetleri.

Nurunuz öyle bir emanettir ki Allah'tan gelmiştir, sizde emanettir. Emanetin sahibine, gerçek sahibine mutlaka geri dönmek mecburiyetindedir. Hepiniz ruhunuzu Allah'a iade etmek, Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de bu husus üzerinizde tam 9 defa farz kılındıysa da bugünkü İslami tatbikatta bu 9 farzın hiçbirisini görmek mümkün değil. Artık insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını, Allah'a teslimini içeren bir farz hüküm zamanımızda mevcut değil. Sanki Kur'an-ı Kerim bizlerin üzerine ruhumuzu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken hayattayken teslim olmayı, ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim etmeyi sanki farz kılmamış Kur'an-ı Kerim. Sanki bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın üzerlerine farz kıldığı hususu sanki gerçekleştirmemiş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz mı? Unutmayın, ezelde Allah-u Teala'ya misak vermişiz. Neymiş o misak? Misakın ne olduğunu Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri 3 ayet-i kerime açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Ve misaklerini nakletmezler, bozmazlar. Ne yaparlar öyleyse? Ne yaptıklarını söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. وَيُحَافُونَ سُوَيْنَ اَزَبْ Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. وَيَحْشَمْنَ رَبَّهِمْ Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve ayet şöyle bitiyor. وَالَّذ۪ينَ صَابَرِ اِبْتِقَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ Onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı veya görmeyi, Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ezelde Allah-u Teala hepimizi topluyor huzurda ve bütün insanlara birden sesleniyor. Elestü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela. Hepimiz Allah-u Teala'ya demişiz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Sonra ne yapmış? Allah-u Teala bu hususta bizden 3 tane yemin almış. Bu yeminleri üzerimize farz kılmış. İşte bundan sonra ne oldu? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Dediniz ki diyor Allah-u Teala işittik ve itaat ettik. Biz de diyor üzerimize o söylediğiniz şeyleri farz kıldık. Üzerimize yükledik. Bunları gerçekleştirmeniz üzerimize farz kıldık. Ne olmuş? Allah-u Teala hepimizi etrafına topladıktan sonra demiş ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demişiz ki bela. Evet Rabbimizsin. Allah-u Teala buyurmuş Rabbinizsen. Ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Ey fizik ruhlar sizlerden ahd istiyorum. Sonra da sormuş. Sözlerimi işittiniz mi? Cevap vermişsin Allah-u Teala'ya. Atana işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki Semina işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki öyleyse itaat edin. Yemin vermiş nefslerimiz, misak vermiş ruhlarımız, ahd vermiş fizik vücutlarımız ve Allah-u Teala sormuş itaat ettiniz mi emrime? Cevap vermişiz. Atana itaat. İşte bunun üzerine Allah-u Teala bildiriyor Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Bu olayı anlatıyor ve diyor ki sonunda hepinizin üzerine farz kıldık. Hepinizi yükümlü kıldık. Bana verdiğiniz yeminleri, bana verdiğiniz misakları, bana verdiğiniz ahdleri gerçekleştirmek üzere hepinizin üzerine farz kıldık diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanlar hepimiz Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmek mecburiyetindeyiz.

0: Bunlardan en çok üzerimize farz kılınanı muhakkak ki ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaşması, vuslatı konusunda Allah'a verdiğimiz yemin Kur'an'daki adıyla misak. İşte misakin ne olduğunu gördük. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Birinci farzı gördük. İkinci farz Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bir ahdullahi effu diyor Allah ile olan ahdinize ifa edin diyor, yerine getirin diyor. İkinci farz. Bundan sonra Allah Teala daha 7 defa farz kılmış. Çünkü bu baştan saydığım 2 tane farz, 3 yeminimizin birden üzerimize farz kılınması. Bundan sonra her yemin ayrı ayrı 2 tanesi birer defa farz kılmış, 3 defa farz olmuş. Ama ruhumuzun Allah'a ulaşması 3 defa değil, tam 9 defa farz kılınmış üzerimize. İşte İki tanesini saydık, geriye kaldı 7 tanesi. Şimdi onları sayıyoruz. 1. Zümer 54. Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslubu lehu min kabli en yetiyekümül azâme. Üzerinize kadir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Neye benziyor bu? Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesine. İnnallâhe ye'murüküm an tu'addül emanâti ilâ ehlâ. Allah emanetleri sahibine, ehline, daha doğrusu sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder, teslim etmenizi emreder. İşte burada da Allah-u Teala Rabbinize döndürün ruhunuzu diyor ve ona teslim olun diyor. Allah'a teslim olun diyor. Gerçekten Allah-u Teala herkese teslim olmayı emretmiş mi? Kesin. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de İnneddine indallahil İslam. Allah'ın indinde, Allah'ın katında İslam'dan başka bir din yoktur diyor. Hiç olmamıştır. Öyleyse İnsanlar birçok dinden bahsediyorlar. Aslında birçok din yok. Sadece bir tek din var. İslam. Allah'ın bütün peygamberleri İslamdılar. İslam kelimesine dikkat edin. İki tane temel mana çıkaracaksınız. Silm kökünden geliyor İslam kelimesi. Birinci kelime teslim. İkinci kelime selam ve selamet. Öyleyse teslim keyfiyeti ahsen olmayı ifade eder. Selametse sulh ve sükûne ulaşmayı. Öyleyse İslam olmak muhtevada bize bir bütünü veriyor. Ruhumuzu da, fizik vücudumuzda, nefsimizde Allah-u Teala teslim edeceğiz. Teslimlerimiz tamamlandığı zaman teslimin sahibi olacağız. Yani teslim olan olacağız. İşte bu kelime İslam'dır. Teslim olan demek. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Allah Teala Hazreti Musa'dan bahsediyor. Onlar Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Onlar Allah'a teslim olmuşlardı diyor. Hazreti Davud ona tabi olanlar, Allah'a teslim olmuşlar. Hazreti İbrahim tabi olanlar. Hazreti Nuh tabi olanlar. Hazreti İsa tabi olanlar. Ve son peygamber, nebilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı ve böylece İslam olmuşlardı. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mıydı? Bakınız ne diyor Allah Teala Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere. Onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer Allah'a teslim olanlar varsa bil ki onlar önce teslim olmuş olsalar da önce felaha ereceklerdi. Önce hidayete ereceklerdi. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a teslim edeceklerdi. Bir kadının hidayete ermek birinci teslim. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Sonra en son nefsimizin Allah'a teslimi. İşte böylece 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a hepsi teslim olmuşlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman en güzel standartlarda bir hayat görüyoruz. Allah'ın bütün peygamberleri kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi İslam olmak şerefine ermişler. Hepsi sufle sükûne ulaşmış. İşte görüyoruz ki Allah Teala'ya teslim keyfiyeti bir bütündür. Ve siz cennet saadetine ulaşmak istiyorsanız birinci teslimimizi tamamlamak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ama dünya saadetine de bütün olarak ulaşmak istiyorsanız o zaman bu yetmez. Fizik vücudunuzu da nefsinizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. İşte o zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği sahabenin ulaştığı İslam olmayı başarırsınız. Yani İslam kelimesinin temel mefhumu olan teslim keyfiyeti gerçekleşir. İslam kelimesinin ikinci temel mefhumu olan sufle sükun yani selamet gerçekleşir. Dünya üzerinde bir mutluluğu yaşarken aynı zamanda ahireti de garantilemiş olursunuz. Bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz. Bir kanatlıyken iki kanatlı olursunuz. Bütün sahabe gibi Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle zülcenahayn olursunuz. Zülcenahayn. Zül sahibi demek. Cenah taraf demek. Hayn, cenahayn iki taraf demek. İşte cenah aynı zamanda kanat anlamına geliyor. Mesela savaşta sağ cenah, sol cenah deyince ordunun sağ tarafı, sol tarafı, sağ kanadı, sol kanadı diye değerlendiriyorsunuz. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bakıyoruz ki hepsi ama hepsi Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde kesin bir sonuca ulaşmışlar. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarında, fizik vücutlarında, nefslerinde ve suç ve sükûne ulaşmışlar. Ve böylece hem teslimlerini tamamlamışlar hem de irşada ulaşmışlar. İşte kim suç ve sükûne ulaşmışsa, selamete ermişse o kişi irşada ulaşmıştır. İrşadın ve selametin manası nefsteki bütün afetlerin kül haline temizlenmesidir. Bütün afetlerin yok olması yerlerini ruhun hasletlerine terk etmeleridir. Ne zaman bunu gerçekleştiriyoruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olursak bunun arkasından bu olgu gerçekleşiyor. Ve bütün insanlar için geçerli oluyor. İnsanlar orada o seviyede en güzele ulaşıyorlar. Orada insanların ulaştıkları şey aynı zamanda dünya saadeti. Dünya saadetini bir insana temin eden husus yolun başlangıcının tamamen tersidir. Yolun başlangıcındasınız. Nefsiniz kapkaranlık. Şu anda benim arkamdaki fon gibi. Kapkaranlık bir dünyanız var. Başlangıçta nefse emarede. Nefsiniz sadece afetlerden örülü. Nefsinizin içi arka fon gibi kapkaranlık. Ve yalnız afetlerden vücuda gelen bir nefs kalbi taşıyorsunuz. Sonra orta noktada, teskiye noktasında nefsinizin kalbinin yarısı aydınlanmış durumda, yarısı hala karanlığına muhafaza ediyor. Ama sonunda selamete erdiğiniz zaman, işte o zaman nefsinizin kalbi tamamen aklanmış oluyor. İşte siyah içinde beyaz gibi. Ve böylece Allah-u Teala'nın neyi ifade ettiğini bu tablodan çok çok net olarak anlayabilirsiniz. Hamd ederiz yüz adımızdaki bizim sakallarımızı ve saçlarımızı beyaz yap. Öyleyse karanlıkların içinde bir beyazlık görüyorsunuz. Bu beyazlığın full olduğu yerde, yarı yarıya olduğu yerde nefsinizi tezkiye ettiniz. O karanlıkların bütününü Allah'ın nurlarının kapladığı yerde ise başlangıcın tam tersi oldu. Başlangıçtaki karanlık vardı, yalnız karanlık vardı nefsinizde. Hiç nur yoktu. Sonunda ise sadece nur var, karanlık yok. Öyleyse Allah Teala acaba ne demek istiyor? Diyor ki Ulul Elbab'a, ya Ulul Elbab diyor. Ey Ulul Elbab. Sizin için diyor kısasta hayır vardır. Hadi bakalım şimdi. Çıkın işin içinden. Ne demek istiyorum? Allah Teala kısas konusunda, yani sizin başkalarıyla ilişkilerinizde bir zarar görmeniz halinde davranış biçimlerinizi üçe ayırmış. Diyor ki bir, size birisi bir hakarette bulunduğu zaman, bir tokat attığı zaman, bir kötülük yaptığı zaman aynını yapmak yetkisine sahipsiniz. İslam hükümler bunu içerir. Allah Teala şöyle ifade ediyor. Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı diyor. Yani bunu yapabilirsiniz. Ama aynı ayet-i kerime, ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde, 34. ayet-i kerimesinde, 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söyleyip Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar küfre karşı iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar fazl-ül azimin sahipleridir. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Dikkat edin. Bir insan bir başkasının zulmüne uğradığı zaman zulmeden kişi derecat kaybeder. Zulüm gören kişi onun kaybettiği derecatı kazanır. Neden? Kulak sormuştur. Yani bir zulüm icra edildiği an, ika edildiği an, zulüm gerçekleştiği an Allah hesabı hemen bitirir. Sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Zulüm gören taraf kazanmıştır derecat. Kendisinin gördüğü zulüm kadar derecat kazanmıştır. Sonuç sıfırlanmıştır. Zulmeden taraf, zulmettiği ölçüde derecat kaybetmiştir. Sonuç yine sıfırlanmıştır. Şimdi bu derecatı kazanan kişi kısas uygularsa ne olur? Kısas uygularsa kazandığı dereceleri tekrar kaybeder. O da kendisine kötülük yapmış olan kişiye aynı kötülüğü yapar ve kazandıklarını tekrar kaybeder. Öyleyse böyle bir olay bir kayıpla ifade ediliyor. Sonucunu ulaşalım. En sonuncusu için ne diyor Allah Teala? Ama siz kötülüğe karşı iyilikle mukabele edin diyor. Birinci devrede ne var? Kısas uygulamak. İkinci devrede ne var? Daha üstün olan insanlar ne yapıyorlar? Evet. Affediyorlar. Üçüncü devrede ne var? Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Öyleyse üç ayrı tip insan, üç ayrı tip davranış biçimi uyguluyor. Ama tabii insanlar bu söylediklerimizden, Kur'an-ı Kerim'de bunların yazdığından haberdar olmadıkları için evliyaların da kısas uygulayacağını söylüyorlar. Kim olursa olsun diyorlar, Allah farz kılmış üzerimize. Biz diyorlar yaparız bunu, kısas uygularız. Allah Teala aynı ayet-i kerimede söylüyor. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas sizin de üzerinize yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Aynı ayet-i kerimede söylüyor Allah Teala. Fussilet 33, 34, 35'in muhtevasına baktığımız zaman da kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmemiz üzerimize yeniden farz kılınıyor. Kısas farz, affetmek farz, kötülüğe iyilikle mukabele etmek farz, birini yapan diğer ikisini yapamaz. İşte Allah Teala bunun için 28 basamağı koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunun için sınıfları birbirinden ayırmış. İlk 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. İkinci yedi basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. Üçüncü yedi basamakta olanlar yavaş yavaş kısası uygulamaktan vazgeçecekler. Ama kim üçüncü basamağa ulaşıp da Allah'ın rızası olursa mutlaka affedecek. Nereye kadar? Hikmet sahibi olana kadar. Hikmet sahibi oldu, affetmesi yetmez. Nefsinde hiç afet kalmamış olan birisinden bahsediyoruz. Eğer bu kişinin nefsinde afetler yoksa, o zaman nefsinde afet olmayan böyle bir insanın yapması lazım gelen şey nedir? Yapması lazım gelen şey değil, zaten yapacağı şey. Affetmenin ötesinde o kişiye bir fırsat arar bir iyilik yapmak için. O kişinin davranış biçimi neyi ihat ederse etsin, o kişinin davranış biçimi ona neyi, hangi kötülüğü sağlamış olursa olsun, o kişi için söz konusu olan şey bütün muhtevada Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Asla kimsitmez, kızmaz ve kendisine kötülük eden herkese iyilikle mukabele eder. İşte Yunus'a beraberce bakalım ne diyor? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize diyor. Yani o ayar dediği başkaları, kendisine düşmanlık edenler Yunus'a düşmanlık edebilirler. Ama Yunus onlara asla düşman olmaz. Yunus'un yüzünde onlar da dosttur. Mevlana'ya dikkatle bakın ne diyordu? Tövbenizi 100 kere bozsanız da 1000 kere bozsanız da gene gelin. Putperest olsanız da gelin. Ateşlere tapan olsanız da gelin. Tövbenizi 1000 defa bozsanız da gelin. Mecusi olsanız da ateşe tapsanız da gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Neden bahsediyor acaba? Tövbesini 100 defa bozan bir insanın muhtevasında ne var? İşlediği milyonlarca günah var. Ama bu kişi tövbesini gerçekleştirdiği zaman mürşidin önünde bütün günahları sevaba çevriliyor. İşte Mevla'nın ifade etmek istediği şey bu. Yani Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da Allah-u Teala cehenneme gidecekleri söylüyor. Furkan 70. Ama tövbe edip de mümin olanlar ve nefslerini ıslah edici amel işleyenler, onların seyyiatleri salihata devredilir diyor. Onların seyyiatleri, günahları sevaba çevrilir diyor. O zaman ne oluyor? 100 defa tövbesini bozan insan 100 kat derecat kaybetmiştir. Ama 100 kat kaybettiği derecatın hepsini sevaba dönmüş olarak bulacaktır. Mürşidine ulaşıp önüne düşüp tövbe ettiği zaman. Öyleyse burada özel bir durumda karşı karşıyasınız. Mevlana Celaleddin'in Rumi boşuna konuşmuyor. Kur'an'dan konuşuyor. Mevlana'nın bu dönmesine fena hale içerleyen hocalardan bir tanesi gelmiş Mevlana'yı tepki ediyor ve arkasından kin ve hırsla bakıyor. Ve bir taraftan da Kur'an-ı Kerim okuyor. Hem yan gözüyle Mevlana'ya bakıyor hem de Kur'an-ı Kerim okuyor. Ama çok enteresan, dönmekte olan Mevlana okuyan hoca ne zaman bir secde suresi okusa, secde ile alakalı bir ayet okusa Mevlana hemen secde ediyor. Adam bir bakmış, iki bakmış, tekrar geriye dönmüş, tekrar okumuş bakalım ne yapacak diye, gene secde etmiş Mevlana. Ne zaman okuduklarının arasında bir secde ayeti varsa Mevlana secde ediyor. Sonra ne olmuş derdiniz? O da teslim olmuş. Bak yine rahmetli Gafs Hazretleri, yani büyük Gafs Hazretleri, Abdülhakim Hüseyin Hazretleri, hani anlatmıştım size, bana rüyasında yüzlerce defa görünüp de hadi gel artık diyen. Yetişemedim hayattayken. Dünya hayatında fizik olarak karşılaşmak nasip olmadı. Aynı yerdeymişiz, Ankara'daymışız. O kanser hastanesindeymiş. Orada rahmetli oldu. İşte o Abdülhakim Hüseyin Hazretleri. Bir gün bir cip geliyor ve içinden çıkıyor az subaylar. Acele bunu tutuklayıp götürüyorlar. O da diyor ki, generalin karşısına çıkarmışlar. Demiş ki generale, akşam demiş, neden demiş bu kadar zahmetlere girdiniz, bana söyleseniz gel derdiniz, ben gelirim demiş. Yani böyle karşılayıcı adamlar göndermenize falan zahmete girmenize gerek yoktu demiş. General çok fena öfkeli. Demiş, sen demiş, mürşit misin demiş. Şeyh misin demiş. O da demiş ki öyle söylüyor demiş. Ne olmuş derseniz. Çok değil, 3 gün sonra general gelmiş. Demiş ki yahu demiş, ben demiş sokakta nereye gitsem benimle beraber yürüyorsun demiş. Evime giriyorum demiş, benimle berabersin. Ben demiş, bana demiş ne oldu bilmiyorum, üşütmek üzereyim demiş ben. Tabii ne olduğunu biliyorsunuz. O da teslim olanlar. Bütün bu güzellikler yaşanıyor. Bu dünya, hiç unutmayın sözlerimi, bu dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Onu Allah'ın sizin için uygun gördüğü biçim ve boyutta yaşamayı başarırsanız ne kadar çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya, ne kadar çok hamd edeceksiniz. Burada olduğunuz için, bizimle beraber olduğunuz için, Allah'ın yolunda bulunduğunuz için, nurların içinde bulunduğunuz için, bir gün sahip olduğunuz her şey için Allah'a böyle şükretmeyi ve hamd etmeyi öğreneceksiniz. Olaylar sizi yaralayamayacak. Olaylar sizi kızdırmayacak. Size en büyük düşmanlık edenleri bile affetmeyi başaracaksınız. Her geçen gün size biraz daha mutluluk verecek. Ve bir gün başka insanlara sadece ve sadece acıyarak bakacaksınız. Yazık diyeceksiniz bu insanlara. Zavallılar hiç Allah-u Teala'yı tanımamışlar. Hiç Allah'ı tanımamışlar. Hayatlarında mutluluk nedir bilmiyorlar. Hiç mutlu olamamış bu zavallı insanlar. Her şey tövbeyle başlar. Hacet namazını kılarsınız. Sonra Allah-u Teala size mürşidinizi gösterir. Hadi canım sen ne dersiniz? O değildir dersiniz. Yine kılarsınız. Aynı kişiyi gösterir. Dersiniz ki yok, ben inandım. Bir defa daha kılarsınız. Gene aynı kişiyi gösterir. 100 defa kılarsınız. O da 100 defa size aynı kişiyi gösterir. Ta ki burnunuzu kırıp da o Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz günü kadar. İşte sonra bir gün her şeyin her geçen gün mana kazandığını, her şeyin var olmasının arkasında bir hikmetin gizli olduğunu, sizin var olmanızın arkasında da bir hikmetin gizli olduğunu keşfedersiniz. Yaşamak öyle bir gün gelir ki sizin için bir yükken, bir zülken, yaşamak istemezken şu dünya üzerinde bir gün yaşamayı çok seveceksiniz. Mutluluğu yaşayacak. Bütün bu mutluluğuyla mutluluk sizin saadetiniz. Unutmayın. Nerede olursanız olun. Şu dünyada veya kainatın herhangi bir gezegeninde hangi şartların içinde olursanız olun. Biliyoruz ki şimdi beni dinleyenlerin arasında birçok insan huzursuz ve sıkıntılı. Arkasında zannetmeyin ki başkaları var. Hayır yok. sadece siz varsınız. Ama size diyorum ki, ne kadar sıkıntılı olursanız olun, ne kadar büyük problemlerin altında ezilmekte olduğunuzu hissederseniz edin. Hiç korkmayın. Hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz. Bulunduğunuz noktadan itibaren de kurtuluş ve mutluluk mutlaka vardır. Evet, garanti ediyorum bunu. Çünkü o kadar ha, aramızda fark yok. Bize bunlar, ben de sizin gibi düşünüyorum çünkü. Hadi canım sen de. Allah Teala'nın işi yoksa bizimle meşgul olacak. Hepinizle ayrı ayrı meşgul olur. Hepinizle. Aynı anda. Sadece 3.000 kişi, 10.000 kişi, 1 milyon kişi, 100 milyon kişi değil. Bütün kainat. Unutmayın, sadece bizim dünyamızda hayat yok. Allah hayatın olduğu yerlerden bahsediyor. Öyle yerlerde diyor insan vardır ki diyor, yerlerde vardır, göklerde de vardır diyor, ikisinin arasında da vardır diyor. Ve sonra da diyor ki biz diyor, yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor. Zemin katın tavanı yıldızlar, birinci kata bu varlıklar aleminin insanların yaşadığı bu sistemlerin hepsini aşarak ulaşıyorsunuz. Öyle bir sonsuzluğun sahibisiniz. Bizim zamanı dünyamızda ilim adını verdiğimiz müessese henüz ışık hızını aşamadı. Ama Allah-u Teala sonsuz hızdan bahsediyor. Düşünce hızından bahsediyor. Hamdolsun ki bize de o konuda bir kitap yazdırdı. Ve onunla beraber olduğunuz sürece muhteşem bir olay yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız.
1: Hayır.
0: Saadeti yaşayacaksınız. Buna çok şükredeceksiniz. Çok hamd edeceksiniz. Bir, sizi yarattı diye. Daha önemlisi iki, insan olarak yarattı diye. Çünkü siz dünya üzerindeki en üstün varlıksınız. Kainattaki en üstün varlıksınız. Birçok insan melekleri insanlardan üstün zanneder. Oysa ki hayır değil. Siz üstünsünüz. Ama üstünlüğünüzü sağlayan standartlara sahip olduğunuz takdirde geçerli olan bir meziyet demek istiyorum. İşte Araf suresi 179. ayet-i kerime. Biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Daha doğrusu biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar belayetlidirler. Hayvanlardan daha çok belayetlidirler. Ne demek istiyorum? İnsanoğlu öyle bir fıtratla yaratılmış ki ahsen olmaya layık bir yapıda. Fıtratınızda ahsen olmak var. Yani ruhunuzu da, fizik vücudunuzda, nefsinizde Allah-u Teala teslim etmek var. Nefsinizin bütün faktörlerinde aklanmayı temin edebildiğiniz takdirde, nefsinizin şu arkamdaki fon gibi kapkaranlık olan dünyasına Allah'ın nurlarını ulaştırıp onu bütünüyle nurla oluşturduğunuz zaman, burada Yunus'u hatırlayın, içim dışım pür nur oldu diyor Yunus. Hem kalbi sonsuz nurla dolmuş, hiç karanlık kalmamış, hem de başımın üzerinde aynı size anlattım o resmini, fotoğrafını birçok defa gördüğünüz o bulut gibi görünen nur oluşmuş. Dışı da nur olmuş. Yunus öyle söylüyor. Siz de fotoğraflarda gördünüz aynı şeyi. Her ne kadar bizim ceviz olun ceviz. Bir fotoğrafı bilgisayarda nurla dolaştırmışsa da o bizim, tamam da dedik, çok güzel yapmışsın da, ama bizim o nurlu resimler var ya, fotoğraflar var ya, onların filmleri de fotoğrafla aynı. Bilmem anlatabildim mi? İşte şu dünyada bir Allah'ın adamları var. bir din adamları var, bir de şeytanın adamları var. Din adamları hiç değilse şeytanın adamları değil. Neden değil? Çünkü din adamı olup da gerçekten din adamıysa şeytanla ilişki kuran, büyü yapan, dam yapan insanlar söz konusu değil. Onlar samimiyetle Allah-u Teala'nın İslam'ın 5 şartıyla onları vazifeli kıldığını, onları yaparlarsa hatırlama ulaşacaklarını düşünüyorlar. Hiçbirinin ulaşması da mümkün değil. Zaten ulaşamadıkları kendileri ediyorlar. Ama hiç değilse şeytanla ilişkide değiller. Büyü yapmıyorlar, hüccam yapmıyorlar. İnsanların üzerine cinleri saldırmıyorlar. Bir takım dualarla, büyü adı verilen sistemle insanlara huzursuzluk vermiyor. Ama şeytanın adamları insanlara böyle de yapıyor. İşte iki tane grup var. Şimdi ben burada bir okulda İngiliz derslerine giriyorum. Ve şimdi bakıyorum. Ne zaman Allah'tan bahsetsem herkes karşımda. Ama iki gün evvel düzenliyorum. Bir gönüllü hanım geldi sınıfa. Gönüllüymüş bu. Ve Zodiac diye bir şey öğretmeye kalktı oradıklara. Bir de baktım bizim burçları anlatıyor. Hani şu neydi adı? Astroloji. Eski adıyla eliminicum. Yani şeytanla işbirliği yapanların, şeytanın adamlarının ortaya koyduğu, bütün insanların doğum tarihlerine göre yıldızlarla alakalı olmaları, ne tarzda davranmaları lazım geldiği filan falan. Ve ondan sonra ben biraz daha Allah'tan bahsetmeye kalkınca öğretmen gene bir gönüllü öğretmendi. Bize dediği zaman bu bunlardan bahsetmeyelim. Bir dakika dedim. Bir dakika. Buraya dedim iki gün evvel bir gönüllü getirdiniz bir hanım. Bir neydi getirdiniz? İşte o neydi dedim. Bize Zodiac'tan bahsediyorsun dedim. Şeytanla ilişki kuran bir ilmi öğretiyordu dedim buradaki insanlara. O bunu yaparken sizin hissediniz çıkmıyordu. Şimdi biz Bismillahirrahmanirrahim deyip de bu sözümüzle Allah'tan bahsettiğiniz için mi biz de mani olmaya çalışıyorsunuz? Ben dedim bu dersten sonra sizinle bu konuyu özellikle konuşmak istiyorum. Eğer uygun görürseniz. 10 dakika evvel ayrıldı dersten. Bir daha da göremedik onu. Şimdi söz konusu olan siz hepiniz ikinci plandasınız. Ben de ikinci plandayım. Şimdi beraberce kimi hatırlayacağız? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlayacağız. Ne diyorlardı İmam-ı Şafii Hazretleri'ne? Diyorlardı ki bize zekatı anlat. Nesini anlatayım diyor. Bir defa diyorlar nisabını anlat. Peki diyor Allah'a göre mi anlatayım diyor, bana göre mi anlatayım diyor. Diyorlar ki Allah'a göre anlat. O zaman diyor %10'dur. Şimdi Şafii'lerde bizim gibi %2,5 değil, 1/4 değil, %10'dur zekat meselesi. O da %10'dur diyor. Ötekiler merak etmiş. Tamam da diyorlar, bir de diyorlar sana göre bu zekat her neyse bir de sana göre olanı anlat bakalım. Diyor ki ben diyor kendim zekatım. Allah. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli bir şeyden bahsediyorum size. Allah. Ben kendim zekatım demek şu. Ruhumla, fizik vücudumla, nefsimle, bu dünyada sahip olduğumu zannettiğim her şeyle ben Allah içinim. Hiçbir şey benim değil. Ne ruhum, ne fizik vücudum, ne nefsim. Hiçbir şey benim değil. Ne sahip olduğum mal varlığı benim değil. Hepsi onun diyor. Tıplık sırasında Hazreti Ebu Bekir zannediyorum veya Hazreti Osman, şimdi hatırlayamıyorum kim olduğunu, bir kervan yiyecek getirmiş. Ve getirir getirmez hemen eşrafın ileri gelenleri, büyük tüccarlar yapışmışlar yakasına. O da onlar kervanların gelmesi gitmesi falan büyük olay. Etrafta hep haydutlar var, yol kesenler var. Kesiyorlar yolu, bedavadan alıyorlar mallara. İşte muhafızlarla beraber gidiyor. Ve o sırada getirmiş bu. O kıtlık sırasında. Hemen diyorlar ki biz bunun iki katını verelim sana, bize ver. Diyor. Üç katını verelim, beş katını verelim, on katını verelim. Hep diyor. Diyorlar, anladıkçılar, sen muhtekirsin. İhtikar yapıyorsun. Kara borsacısın. Hemen gidiyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu kütülüyorlar bunu. Hazreti Ebu Bekir'den ediyorum. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu çağırıyor. Diyor ki sana diyorlar 3 katını vermişler, 5 katını vermişler, 10 katını vermişler. Sen hep demişsin. Neden demiş dedim. O da demiş ki daha çok falan var demiş. Verir miyim onları demiş hiç. Yani demiş 10 katından da daha fazla verendim. İyiymiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulağına. 700 katı demiş, 700 katı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Demiş. O zat bunu dediğin zaman zaten dağıtmış sahabeye. Ve öyle gelmiş. Daha çok veranlardı. Şimdi hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk cuma hutbesi. Ne diyor? Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 10 katını değil 700 katını ihsan eylesin. Nereden söylüyor bunu acaba? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinden söylüyor. Ne diyor acaba orada? Allah Teala diyor ki Allah'ın yolunda olup da Allah'ın kendisine verdiği rızıktan infak edenler var ya, Allah onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunacaktır diyor. Bire 100 değil, bire 200 değil. 700 katı. Şartlar ne? İki tane şart koşmuş. Bir, Allah'ın yolunda olmak. Bizim saflara sorarsanız hepsi kendisini Allah'ın yolunda dönüyor. Ooo diyor, kardeşim ya sen ne diyorsun diyor. Bir kere diyor ben namaz kılarım, madde bir. Oruç da tutarım diyor. Zekat da veririm diyor. Hacca da gittim diyor. Kelime-i şehadete boyuna getiririz hemen Allah diyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye. Hatta bizim Yaşar Nur Öztürk diyor ki 5 yaşında diyor Kur'an-ı Kerim'e başladım diyor. Evet Allah. Ve diyor benden çok bu işleri kimse bilmez diyor. İşte bu çok iyi bilenler. Diyorlar ki tamam. Eğer sen Allah'ın yolunda olmaktan bahsediyorsan bizden daha çok kim Allah'ın yolunda olabilir? İşte hadis belli. O hadise göre biz İslam'ın bütün şartlarını yerine getiriyoruz. Neymiş hadis? Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz Resulü'ne. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Şimdi söyleyeceğime dikkat edin. Ve kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam cennete girer miyim? Kesin diyor girersin. Öyleyse diyor ne bir eksik ne bir fazla ben bunları yaparım. Hepsini başverin. Ama şu kelime-i şehadet üzerinde sonuncusu üzerinde duralım. Nedir kelime-i şehadet? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eğer Buhari'yi araştırırsanız bu sahadaki hadisleri incelerseniz şunu göreceksiniz. İfade aynen şöyle. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete girer. Hadisi bir de hatıramı anlatayım. Babam rahmetli olurken hastanedeyiz. Ve bir baktım başka rahmetli olanlar da var o sırada. Ve oturmuşlar gençler babalarını şöyle tutmuş ve sarsıyorlar. Baba ya ilahe illallah Muhammedun Resulullah de. Ne yapıyorsunuz ya dedim. Görmüyor musun dediler işte. Ya ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedirtmeye çalışıyoruz. Dedim iyi de ne yapacak ne olacak yani o zaman. Be kardeşim dediler, sen dünyadan habersizsin be. Ya dediler, kim dediler bu son nefesinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse doğru posta cennet. E bizim babamız da gitsin artık müsaadenle cennete ya. Yine satmaya devam ediyorlar. Bana da fena ne kızlar söylediklerinden sonra ama ne söylediğimi söylemeyeceğim. Şimdi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür mü? Gerçekten götürür. İşte bilmedikleri şey Kur'an'ın aslını bilmemekten kaynaklanıyor. Çünkü kim hacet namazını kılarsa, mürşidine ulaşırsa, o mürşidinin de diz çöküp tövbe edip el öptükten sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse mutlaka cennete girer. Ama kendi kendine derse 100.000 defa dese cennete giremez ama sevap kazanır. Öyleyse ne görüyoruz? Muhtevayı bilmemenin acı neticelerini görüyoruz. Kur'an'ı bilmeyen bu insanlar La ilahe illallah demenin arkasında yatan büyük gerçekten haberdar olmadıkları için genel olarak koymuşlar kaydı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye cennete gider. Gidemez. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek kimseyi cennete götüremez. Sevap kazandırır. Kimseyi cennete götüremez. Ama ne zaman götürür? Ne zaman bunu Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşıp da önünüzde çıkıp tövbe ettiğiniz zaman söylerseniz o zaman mutlaka cennete girersiniz. Neden? Çünkü bunu yaptığınız zaman o mürşid gerçekten sizin için tayin edilen mürşidse, ki hacet namazında görmüşseniz mutlaka odur mürşidiniz. Onun önünde tövbe ettiğiniz zaman mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Madde bir. Madde iki, sizin kalbinizin içine Allah imanı yazar. Yazarsa ne olursunuz? Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerlerine, başlarının üzerlerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu gönderir, yerleştiririz ve onunla, o ruhla onu destekleriz. Yetmez, onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Ne zaman? Ne zaman mürşidimizin ruhu başımızın önüne girip de yerleşirse kalbimizin içine iman yazılıyor. Ne oluyor? Kıyamet günü ikinci gruba giriyoruz. Birinci grupta olanlar, kalplerine iman yazılmamış olanlar, yani mümin olmak şerefine ermemiş olanlar, ikinci grup kalplerine Allah'ın iman yazdığı kişiler. Nasıl yazıyor? Kalbin mührünü açıyor, kalbin içine imanı yazıyor. Bu iman kalbinize yazılmazsa mümin olamazsınız. Allah-u Teala diyor ki, Araplar dediler ki, biz mümin olduk. Habibim onlara de ki, hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin mührünü açıp kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı için de mümin olamazsınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Ne yapmışlar? Nasıl sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a dediği çöküp tövbe etmişler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişse ve de el öpmüşse münafıklar da aynı şeyi yapmışlar. Ama onlar Allah'a ulaşmak için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gerçekten tabi olmak için değil, sahabeyi kandırmak için yapmışlar bunu. Biz de sizin gibiyiz. Biz de mümin olduk işte. Bakın La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'sa biz de diyoruz. El öpmekse biz de el öpüyoruz. Bütün kelimeleri biz de söylüyoruz. Öyleyse biz de mümin olduk. Ama Allah Teala diyor ki, hayır diyor. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Peki Allah kalbinin içine imanı yazarsa ne olur? Kişi mümin olur. Mümin olursa ne olur? Bakın ne diyorum. Mümin suresi 40 numaralı suredir. 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki müminlerdir. Onlar ki nefs tezkiyesine başlamışlardır, ıslah nefse başlamışlardır. Onların hepsini, kadın olsun, erkek olsun, Allah cennetini alacak, esası rızıklandıracaktır. Ne demek istiyor Allah Teala? Kadın olsun, erkek olsun, Allah onların hepsini cennetini alacak, esasız rızıklandıracaktır. Kim bunlar? Müminler. Müminlerden kadın olanlar, müminlerden erkek olanlar, hepsinin gideceği yer cennettir. Müminler cehenneme girmezler. Hani bir takım saflar var ya, işte biz müminiz ama ibadetlerimizi falan yapamıyoruz. Böyle olunca Allah Teala bizi doğrudan cennetine almaz tabii, biliyoruz onu. Önce cehennemini atacak, bizi hafifçe böyle kavuracak. Annemle bir kavurduruyor gibi. Hafif kavrulduktan sonra da hop, Allah Teala bizi cennetine alacak. Kur'an-ı Kerim boyunca böyle bir olaydan hiç bahis yok. Kur'an-ı Kerim boyunca bir insan cehenneme atıldıktan sonra Allah onu oradan çıkarır ve cennete alır diye bir ayet-i kerimeyi kimse bize gösteremez. Ama biz onlara yüzden fazla ayet-i kerime gösteririz. Cehenneme atılan bir kişinin bir daha oradan çıkmayacağını, asla cennete girmesinin mümkün olmadığını. İblis bütün devirlerde olduğu gibi şimdi de zamanımızın din adamlarıyla alay ediyor. Onları tezgahına almış, işletiyor. Zamanlı insanlar da doğruyu söylediklerini zannediyorlar ve halkı yalanlarla avutuyorlar. Ne yapmış iblis? Gerçekten Allah mümin olan herkesi cennetine alacak. Şeytan çok basit bir hile gerçekleştirmiş, mümin kavramını değiştirmiş. Nedir mümin kavramı? Üç tane iman şartının ötesinde üç tane temel faktör var. İman şartına bakalım, o da değiştirilmiş. Cibril hadisinde kimdir mümin dedikleri zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunları söylüyor. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, meleklerine inanmak, bazı badenlerine inanmak, yani ölümden sonra tekrar bahsedileceğine, tekrar hayata getireceğine inanmak ve bir şey daha, Allah'a mülaki olmaya inanmak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Dikkat edin. Buhari'de 12 ciltlik bir hadis kitabı. Arapçasında bu söylediğim aynen var. Türkçesinde cennette Allah'ı görmek diyorlar. Allah'a mülaki olmak diyor. Açıkça bunu kullanmış hadis-i şerif. Yani Allah'a mülaki olmak, ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatında ifna olmak demek. İman şartının içinde bu da olduğu halde hadiste insanlar bu inançları yanlış bildikleri şeyler sebebiyle değiştirmişler hadisi. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayetlerinde hidayeti gizlemişlerse, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını gizlemişlerse, bunu da yapmışlar. Hadiste de gizlemişler. Bakınız ne diyor Allah Teala, Bakara suresi 159. ayet-i kerime. İnnellezîne yektumûne. Onlar ki diyor saklarlar, gizlerler, ketmederler. Ma enzelna minel beyinati vel hüda. Bizim ispat vasıtası olarak indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti onlar gizlerler diyor. Onlar ki muhakkak gizlerler diyor. Hidayeti ve insanlara kendimizi ve dinimizi ispat etmek için indirdiğimiz beyineleri onlar gizlerler diyor Allah-u Teala. Ne zaman gizlerler diyor? Biz insanlara kitapta o beyineler hakkında bilgileri indirdikten sonra. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor. Allah da onları lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onları lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim bu insanlar? Allah'ın lanetine ulaşan bu insanlar kim? Hidayeti gizleyenler. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Bizimkine beraber 24 oldu. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde Diyanet İşleri Teşkilatı'nın Kur'an-ı Kerim'i var. Diyanet İşleri'nin kurduğu bir Diyanet İşleri'nin bir başka şirketi var. Onların çıkardığı bir Kur'an-ı Kerim var. Birçok profesörün ayrı ayrı çıkardığı Kur'an-ı Kerimler var. Hepsinde ama hepsinde hidayet gizlenmiş. Yani bu hazretlere göre insan ruhu Allah'a ulaşamazmışmış. Allah'a ancak insan ruhu öldükten sonra ulaşabilirmişmiş. İşte böyle söylüyorlar. Hiçbir delile dayanmadan, hiçbir Kur'an-ı Kerim ayet kelimesine dayanmadan iddia ediyorlar. Allah Teala da tam aksini söylüyor. Tam 73 ayet-i kerimeyle ölmeden evvel Allah'a ulaştığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve 9 defa da bunu üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim ayetleri söylediklerimizi net olarak onların yüzüne aykırdığı halde bu insanlar asla Allah'ın güzelliklerini insanlara öğretmiyorlar. Şimdi daha imanın, mümin olmanın daha iman şartındayız. Yani inanç sahasındayız daha. Daha inanç sahasında asıl olanı kaybettiler. Asıl olan ne? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Yok. Bunu yok etmişler. Hidayeti yok etmişler. Peki mümin olmanın başka standartları var mı? Elbette var. Bir, kalbinize iman yazılmadıkça kalbinizin mühürü açılıp Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. Hay Allah. Kalbinizin içine Allah imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmadıkça mümin olamazsınız. 3. Nefs tezkiyesine başlamadıkça mümin olamazsınız. Ayrıca sadece inanç şartına dayalı bir şey değil mümin olmaz. Kaldı ki daha inanç şartında asıl olan ruhunuzun devreden çıkarılmış. Yani ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması keyfiyeti devreden çıkartılmış. Ve de mümin olmanın şartlarına bakalım şimdi. İman şartıyla beraber yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması da dahil olmak üzere bir inanç müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Bu inanç müessesesi Allah'a inanmayı, peygamberlere inanmayı, meleklere inanmayı, kitaplara inanmayı, Rasim Adem'e inanmayı ihata ettikten sonra insan ruhunun Allah'a mülaki olmasını da ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını da ihata ediyor. Bizim aklı evveler bu sunucusunu acele devreden çıkartıyorlar. Ölümden sonra Allah'ı görmek demekmiş o. Mülaki olmak. Yani göz göre göre adamlar yalan söylüyor. Ne uğruna? Onun için Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın o büyük hakikatlerini küçücük menfaatler karşılığı az bir parayla satarlar diyor. Az bir bedelle satarlar diyor. İşte bu Allah'ın hakikatlerinin insanlara bilgiçlik satmak üzere satılması ve arkalarını aldıkları, omuzlarını aldıkları o büyük vebalin farkında değil bu zavallı insanlar. Allah-u Teala diyor ki Ashab Suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerinde onlar ki diyor cehenneme giderler. Derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinde lanet.

ışık tutuyor Musa ile. Onlar ki diyor Allah'ın beyinelerini, ispat vasıtalarını saklarlar diyor. Bir de daha önemli bu. Hidayeti saklarlar, gizlerler, çekmederler. Onları Allah da lanet eder, lanet edilir. Hepsi de lanet eder. İşte Allah Teala'nın bütün güzelliklerini bir hiç uğruna bu insanlar satıyorlar. Ve de Allah'ın bütün değerlerini akılları sıra yok ediyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile değiştirememişler. En büyük silah bizim elimizde Kur'an-ı Kerim. Bütün hakikatler orada. E şimdi bu adamlar ne kadar deseler insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Biz onlara deriz ki 73 ayet-i kerime. Bu kadar. Yetmez. 9 defa da üzerimize farz. Hani eskiden bir söz söylerlermiş. Behey gafil derlermiş. İşte biz de öyle söylüyoruz şimdi onlara. Behey gafiller diyeceğiz. Siz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini nasıl inkar edersiniz? Allah'ın ayetlerinden bir tanesini inkar etmek bile kişiyi küfre götürür. E bu adamlar toptan, hesabı toptan görüyorlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman çok acıklı bir sahne görüyoruz. Bu insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Yetmez. Şeytanın tuzağına bakın nasıl düşmüşler. Şeytan bunlara bir mümin kavramı yutturmuş. Demiş ki ve hey ahali duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a inanırsa o mümindir. Böyle demiş. Sonra bunlar da bütün insanlara bunu dağıtıyorlar şimdi. E tabi o zaman film kopuyor. Neden kopuyor? Çünkü şu caddeden geçen 100 bin kişiyi çevirelim. En az 99 bin kişi sen mümin misin kardeşim sualine müminim diye cevap verecekler. İnanmazsanız deneyelim. Niçin müminsin be kardeşim sen? Allah'a inanıyorum diyor ben. Öyleyse müminim. Şimdi Allah Teala diyor ki Arap Suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Anlamı en az her 100 kişiden 51 kişi cehenneme gidecek demektir bunun manası. Bizim saflar ne diyorlar? Biz diyorlar müminiz. Allah'a inanıyoruz. Öyleyse müminiz. Ama görevlerimizi yapamadığımız için veya başka sebeplerden Allah-u Teala bizi cehenneme atacağını biliyoruz. Onun da farkındayız. Ama söylediğimiz gibi Allah-u Teala bizi cehenneme attıktan sonra hafif kavuracak. Ondan sonra doğru cümleti atlatacak bizi. Çünkü biz müminiz. Ayet-i Kerime de var diyorlar. Ayet-i Kerime diyor ki onlar ki ıslah-ı nefse başlamışlardır. Onlar müminlerdir. Ayet-i Kerime diyor ki onların kalplerine iman yazılıdır. Onlar müminlerdir. Allah-u Teala diyor ki onların ruhları Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sırat-ı müstakim üzerindedir. Onlar Allah'ın yolundadırlar. Onlar mümindir. Ama bunlar da diyorlar ki Allah'a inanan mümindir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartıdır. Ama sadece Allah'a inanıyor diye hiç kimse mümin standartlarının içine giremez. Kur'an-ı Kerim hükümlere gereği bir. Çünkü mümin olmak büyük bir iştir. Mümin olmak kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine sokar. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki müminler cehenneme gitmezler. Müminler doğrudan cennete girerler ve bir daha da oradan çıkmazlar. Ebediyen cennette kalırlar. Öyleyse bütün güzelliklerin yok edildiği, ne kadar şeytanın yalanı varsa onların doğruların arasına sokulduğu bir dünyada yaşıyoruz. İblis bütün boyutlarıyla kol geziyor etrafta. Ve başarmıştı. 14 asırda İslam alemini tuzağına düşürmeyi başarmış İblis. 14 asırda İslam alemi artık İslam'ı yaşamıyor. İslam diye insanlar Kur'an-ı Kerim'den ayıkladıkları ve kuşa çevirdikleri bir kısımla idare ediyorlar. Bu kısmın içinde Allah-u Teala'nın insanı cennet saatine ulaştıracak olan hiçbir fark

Ve mevcut değil. Bu kuşa çevrilmiş nesnenin içinde, kuşun içinde insanları dünya saadetine ulaştıracak hiçbir farz da mevcut değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz her şeyi Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. İnsanların kurtuluşa ulaştıracak olan ne varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'in içinde. Ve biz onları biliyoruz. Allah Teala öğretti bize. Nedir ortaya çıkan gerçek? Amel olmaktan başlayan, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan 4 tane 7 basamak var. Amel olmak, sonra nefs tezkiyesine başlamak, mürşide ulaşmak, ikincisi. Üçüncüsü, ruhu Allah'a teslim etmek. Dördüncüsü de en son teslim ve fizik yüzüyle beraber nefsin teslimini gerçekleştirmek. Ve bütün güzelliklerin sahibi olduğu gibi kişinin, bütün hasletlerin sahibi olduğu gibi nefsin tam aydınlığa ulaşması. Yani işte bu muhtevaya baktığımız zaman bu zavallı insanların kurtuluş içinde kocaman bir rakam görüyoruz. Gerçekten çok kocaman bir sıfır. İşte bu sıfır sadece onları cehenneme götürse buna kimsenin bir itirazı olamaz. Üzülürler sadece bizim gibi. Ama bu insanlar kendileriyle beraber milyonlarca insanı da cehenneme götürecekler. Bir din öğretimi düşünün ki ne dini öğretenler cennete girebilir, bu dünyada da saadet ulaşabilir, ne de onlardan dinleyip de din öğrendiğini öğretenler. İki grubun hiçbirisinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Ve sadece bir aldanışın içinde insanlar ömürlerini geçiriyorlar. Ve bunun çok ağır bir faturası vardır. Bu vebal mutlaka kıyamet günü ödenecektir. Ve o aldatılan insanların hepsi kendilerini aldatanların yakalarına yapışacaktır. Yetmez Allah Teala'nın vebal alan bu insanlara cezası aldıkları vebal kadar kim bilir kaç milyon kat olacaktır. Öyleyse bütün güzellikler bir tarafta dururken Allah'ın bütün güzellikleri insanlar için en güzel standartlarda karşımızda dururken biz insanlar onları uygulayıp da hem kendimizi hem de ona uygulayacak olan herkesi mutluluğa getirmek, cennete getirmek varken kendimizle beraber bütün o insanları da cehenneme götürüyorsak eğer bu hayatımızdaki en büyük gaflettir. Hatta ihanettir. Kendimize karşı, vatanımıza karşı, insanlara karşı ve özellikle Allah'a karşı. Öyleyse bütün güzellikler bizleri bekliyor. Allah-u Teala düşünün. Bir Allah ki tek bir Allah bizi yaratmış, bütün kainatı bizim için yaratmış, yetmez emrimize vermiş bütün kainatı. Ve diyor ki ey benim kulum, seni insan olarak yarattım, mutluluğa layık öldüm. Senden sadece bir tek şey istiyorum. Senin de çok istediğin bir şey, mutlu olmak. Senden sadece bunu istiyorum, mutlu olmanı. Bunun diyor reçetesini verdim sana. Bunun reçetesi Allah'a verdiğin yeminleri gerçekleştirmek. Ve diyor bunun son derece basit bir tekniği var. Sen sadece bir dilekte bulunacaksın diyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Ki ben senin diyor üzerine bunu 9 defa farz kıldım. İşte bunu gerçekleştirdin mi diyor. Bana ulaşmayı diledin mi geri kalanı benim işim diyor. Sen şimdi kenara çekil diyor. Ben diyor yapacaklarını yapacağım. Ne yapacağım diyor. Sana namazı sevdireceğim. Orucu sevdireceğim. Bütün aramızdaki ilişkileri düzenleyen faktörleri sana sevdireceğim. Sen onları angarya olarak değil,
doyulmaz zevklerini, onların doyulmaz zevklerini yaşayarak gerçekleştireceksin. İşte senden istediğim bu güzellikleri yaşamak, senden istediğim zikrini her geçen gün biraz daha arttırarak mutluluğu yaşamak. Senden istediğim saadete ulaşman, bütün insanları o hedefe ulaştırmak için gayret sarf ettim. Şimdi size soruyorum. Mutlu musunuz? Aranızda öylelerini biliyorum ki bu pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor işlerinden. Mutluyum diye bağırmak. Arkasında ne var? Ey insanlar demek istiyorlar. Duyduk duymadık demeyin. Ben mutluyum. Ve istiyorum ki hepiniz mutlu olasınız. Bir insan mutluysa sevdiklerinin de mutlu olmasını ister. Bundan da tabii ne var ki? Allah Teala bu yüzden insanların mutlu olmasını istemiyor ama en çok bizi seviyor. En çok sevdiği insanın mutlu olmasını istiyor. Biz çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Biz etrafımızdaki bütün insanların mutlu olmasını istiyoruz. Neden? Mutluluğu yaşıyoruz bütün boyutlarıyla. Bu saadetin içinde olmayan insanlara da sadece acıyoruz. Öğrenebilseler, tatbik edebilseler, onlar da aynı vasıfların sahibi. Unutmayın, bütün insanlar kulvara aynı statüde çıkarlar. Herkes halife tabiyle yazılmıştır. Herkes ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de Allah'a teslim edebilecek bir özellikle, bir fıtratla yaratılmıştır. Herkese bu fıtrat vardır. Öyleyse bize soranlara onu sesleniyoruz. Diyorlar ki sizin bu söyledikleriniz çok zor şeyler olarak görünüyor gözümüzde bizim. Kaç kişi yapabilir bunları zamanımızda? Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Her devrede aynı şeyi söylemiş insanlar. Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Mevlana'nın zamanında da, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin zamanında da, Yunus'un zamanında da hep aynı şeyler söylenmiş. Evet, bu zamanda olur. Kim bunları yapabilir? Bize bu suali kim sormuşsa ona sesleniyoruz. Sen de aziz kardeşim, sen de dahil olmak üzere herkes bunların hepsini yapabilecek olan bir esnafla yaratıldınız. Ve hepiniz o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün özelliklerin sahibisiniz. Allah Teala sizden ne istiyor? Mutlaka üzerinize farz kılmış. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmenizi farz kılmış. Nefsinizi tezkiye etmenizi farz kılmış. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırıp ona teslim etmeyi farz kılmış. Kim bunları gerçekleştirirse yine saadetini mutlaka elde eder. Yeter mi? Yetmez. Daimi zikri farz kılmış. İrşadı farz kılmış ve teslimi farz kılmış. Bu üç tane faktör de sizi dünya saadetine ulaştıracak olan üç temel esası ihata eder. Öyleyse ne görüyoruz? Eğer Allah'tan cennete ne girmek istiyorsanız bundan daha kolay bir şey yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerçekten bu kadar basit mi diyorsunuz şimdi içinizden? Evet, bu kadar basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun kalbinde bu dileği görür, işitir ve bilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması bir mutlak güzelliği geliyor. İşte bütün insanlar için güzellik bu söylediklerimizle beraber tarif eder. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Ve aynı esasıyla tecelli eder o kişinin üzerinde. Kişi amiri olur. İlk kurtuluş için hazırdır. Amiri oldu, öldü kişi. Kurtulur. Yaşadı, mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşamayan bir kişi yaşamışsa ve hayatını
o hedefe ulaştıramadan gitmişse, yani Allah'a ulaşmayı dinememişse, hiçbir kurtuluş ümidi yoktur. Şimdi bu kadar din adamının hiçbirisi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. Allah'a ölmeden ulaşmayı dilemiyor. Ve Yunus Suresi'nin 7. ayet-i kerimesine göre kurtuluşları mümkün değil. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar ki diyor Allah Teala ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Yunus Suresi 7. ayet-i kerime. 8. ayet-i kerime onları gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar var. Bu insanlar Allah'ın hedef gösterdiği şeylerden habersizler. Dini bildiklerini iddia ediyorlar. Nerede insanları kurtuluşa ulaştırınca kullanan bir şey varsa ilim adına bunları öğrenmişler. İlim adına ahkam kesiyorlar bir tamamen. Biz diyorlar bu işi iyi biliriz. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'e başladık diyorlar. Şimdi de profesör olduk. Üstümüzde yoktur diyorlar. İşte bu insanlar omuzlarına devamlı vebal alıyorlar. Ve kendilerine gerçekten yazık ediyorlar. Allah Teala çok açık bir şekilde söylüyor. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şimdi bu insanlar diyorlar ki mürşit yoktur diyorlar bir defa. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer mürşit yoksa hiçbir zaman mürşide ulaşıp önünde tövbe edemeyecekleri için, ona tabi olmaları hiçbir zaman söz konusu olmadığı için hepsi dalalette. O ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan, mürşidin önünde diz söküp tövbe etmeyen insanların hepsini dalalette olarak vasıflandırıyor. Eğer böyleyse hiçbiri dalaletten kurtulamaz ki. 8 grup ayet-i kerime dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 4 tane 7 basamaklı anlatmak istediklerinin birincisi neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyenin kurtulması mümkün değil. Yunus Suresi'nin 7. ve 8. ayet-i kerimesinde gördük. Dileyenin kurtulması mümkün. Kesin bu. Vel Asr Suresi'ne göre. Allah-u Teala diyor ki Vel Asr, Asr'a yemin ederim. İnnel insan elefi hüs, insanlar muhakkak hüsnandırlar. İllen lezine aminu. Ama amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri haş diyor Allah-u Teala. Bununla yetinmiyor. Ve amülü salihata başlayanlar, mürşidlere ulaşanlar diyor hariç. İşaret kesin olarak diyor. Mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılacağı için müminsiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacağı için, Allah'ın yoluna girdiği için müminsiniz. Ve nefs tezkiyesine başladığınız için müminsiniz. Müminsiniz, mutlaka cennete gireceksiniz. Müminler cehenneme gitmezler. Mürşidine ulaştığı için, onun için o insan Allah'ın cennetine girer. Dalaletten kurtulduğu için Allah'ın cennetine girer. Çünkü mümin olmuştur. İşte burada Allah'ın cennetine girmek söz konusuysa kesin bir hüküm bu. Müminleri biz cennetimize koyacağız diyor Allah-u Teala. Kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri Allah cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Söylediğimiz gibi kim müminse onlar. Kim mümin? Mürşidine ulaşıp da önünde diz söküp tövbe edenler.
O andan itibaren müminler, amir-i salata başladıkları için, kalplerine iman yazıldığı için vesaire vesaire. Sonra 3. 7 basamağa gidiyoruz. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp onlar kurtuluşa ulaşacaklar. Hakkı tavsiye edenler diye geçiyor. Sonra ve sonuç. Sabrı tavsiye edenler. Ve sabrı tavsiye etmek Allah-u Teala'nın bir ihsanı. Kim sabrı tavsiye eder? Sabrı tavsiye edenler nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip ruhlarındaki bütün hasretleri nefslerine yerleştirenler sabır hasreti dahil. Öyleyse sabır hasretinin de muhtevasına baktığımız zaman bir ayette bütün açıklığıyla olayı görüyoruz. Diyor ki Allah Teala Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehzune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yutunu. Diyor ki Allah Teala onlardan insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle bizden aldığı emirlerle insanları hidayete ulaştırsınlar diye. Sabırlarından dolayı ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için. İşte üç türlü yakinin var olduğunu görüyoruz. İlmen yakin. Bir, aynen yakin. İki, hakkul yakin. Üç. Bu insanlar, yani mürşid statüsüne ulaşan insanlar, onlar aynen yakinin de hakkul yakinin de sahipleri. Kimdir mürşid? Hakkul yakinin sahipleri. Yani Allah-u Teala'nın Tövbe-i Nasuh'a davet. Başlangıçta insanlar iyi öğrenirler. Kitapları okurlar. Bizim sayın profesörleri dinlerler. İlim sahibi olurlar. Ve ilmel yakinin sahibidirler. Ama kalp gözleri mi? Kapalı. Kalp kulakları mı? Kapalı. Allah'ın söylediklerini işitemezler. Ve Allah'ın kalp gözlerine göstereceği şeyleri göremezler. Çünkü kalp gözleri kapalı, kalp kulakları kapalı. Ne zaman Allah-u Teala kalp gözünüzü ve kalp kulağınızı açarsa Allah'ın söylediklerini işitmeye başlarsınız. Allah'ın gösterdiklerini bu gözlerinizde değil, kalbinizdeki gözünüzle görmeye başlarsınız. İşte o zaman alim olmanın ötesine geçersiniz, arif olursunuz. Örfün sahibi olursunuz. O zaman kalp yüzünüz ve kalpleriniz açıldığı zaman hikmetin sahibi olursunuz ve arif olursunuz. O zaman yapacağınız iş onların yaptıkları gibi biz ilim öğretiyoruz demek değil. Yapacağınız iş Allah'a çağırmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi 14 sıralar bütün sahabenin yaptığı gibi. Ne yapmışlar? Yusuf suresi 108. ayet-i kerime ne yaptıklarını söylüyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Neymiş? Allah'ı görerek Allah'a çağırdıkları yol. Sırat-ı müstakim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Allah'a o zaman çağırmaya başlarsınız. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi Allah'ın mürşitleri olmuştu. Mürşitlerin müşterek özelliği nedir? Fusilet 33'e bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. İşte onlar mürşitlerdir. Allah'a teslim olup Allah'a çağıranlar. İşte Allah'a teslim olmanın son boyutu nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmektir.
o zaman daimi zikirde olacaksınız. Kulleri bakın. Birinci makamınız. Aynel yakinin sahibisiniz. Hikmetin birinci makamı. Yalnız zemin katı görebilirsiniz. Ullelvap makamını, daimi zikir makamında. Sonra nefsinizdeki bütün afetler yok olur. Allah-u Teala sizi ihlas makamına ulaştırır. Ve birinci gök katından başlayarak bütün gök katlarını, yedi tane gök katını, yedinci gök katının yedi tane alemini ayrı ayrı gösterir. Daha sütresi mülteye kadar. Bu hikmetin ikinci ve son basamağıdır. Yedinci gök katını da sütresi mülteye kadar gördüğünüz zaman Tevbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Ve Tevbe-i Nasuh'u yaşarsınız. Allah-u Teala sizler seslenir. Ve böylece Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde hepiniz için bir kurtuluş oluşması söz konusudur. Allah'ın güzelliklerini bütün boyutları yaşayacağınız yeni bir düzeyine kavuşacaksınız. Daimi zikresinizde önce Hulya'ya bak olmaya götürür. Sonra fizik vücudunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Ruhunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Bir nefsiniz kalmıştır. Daimi zikrin hemen arkasından nefsinizdeki son kalan %9 karanlıklar da yok olur. Tabi hemen nurlardan oluşan bir nefs kalbine sahip olursunuz. İşte ihlasa ulaştınız. İhlas boyunca zemin katından itibaren bütün gök katlarını beraber göreceksiniz. Bu birinci kattan itibaren olan kesim hikmetin ikinci ve son makamıdır. Yalnız zemin kat o hikmetin birinci makamıdır. Ullelmat makamıdır. İkinci ve hikmetin son makamı ihlas makamıdır. Ve bütün gök katlarını sütfet-i müntaha kadar gördükten sonra Allah-u Teala sizi Tevbe-i Nasuh'a davet eder. Tevbe-i Nasuh'a davet edildikten sonra onu gerçekleştirince son bilmecede çözülür. Allah'ın zatını görürsünüz. Ve Allah-u Teala sizi irşad makamına tayin edecekse irşada memnun ve mevzu kurduğun cümlesiyle tayinini yapar. Ne olmuştur siz? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi teslim ettiniz. İçiniz pürdür oldu. Sonra Tevbe-i Nasuh'a davet edildiniz. Başınız üzerinde daire şeklindeki selam nuru oluştu. Dışınız da pürdür oldu. İşte burası hikmetin ötesidir. İrşada tayin edileceksiniz. Allah-u Teala İrşada sizi tayin eder irşad makamına. Belki irşada memur ve mezun. Hem benden aldığın emirleri yerine getireceksin hem de sen bu konuda yetkilisin. İşte böylece kişi velayetin son makamı olan selam makamına ulaşır. Burası hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olduğunuz özel bir makam. Bu makam Zülcenayin Allah yeridir. Sizi iki kanat yapılar. Cennet kanadı sizindir. Dünya kanadı da sizindir. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi zaten hedef gösterdiği o sonsuz saadetine, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırması temenni ve dileklerimizle ve de dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin.
1: Hay Allah razı olsun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Sizlere bu konuşmamda irşat makamından bahsetmek istiyorum. Mürşitten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim ülkemizde birçok kişi mürşidi reddediyorlar. Mürşit yoktur diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala da hep onları mahcup ediyor. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. İnsanları bizden aldıkları emrimizle bize hidayet etsinler diye, ruhlarını bize ulaştırsınlar diye, ulaştırmalarına vesile olsunlar diye. Allah Teala burada vesileyi de kullanmamış. Onları bize hidayet etsinler diye diyor. Onların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye biz insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık diyor. Sonra da vasıf vermiş. Sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl et. İşte mürşidin iki tane temel vasfı bu ayette sıralanmış. Kimdir mürşit? Nefsindeki bütün afetleri sabırsızlık afeti de dahil olmak üzere yok eden, yerine ruhunun bütün hasletlerini nefsine ulaştıran, nefsine monte eden, yerleştiren kişi. Bu hasletlerin arasında sabır hasleti de var. Ve böylece bütün hasletlerin sahibi olan bu kişi aynı zamanda sabrın da sahibi oluyor. Yani irşada ulaşmış oluyor. İrşat nedir? Nefsteki bütün afetleri yok edip onların yerine ruhun bütün hasletlerini yerleştiren herkes irşad olmuştur. İrşad olma müessesesi nefsin afetleriyle %100 alakalı bir müessesedir. İşte bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. Hicr Suresi 7. ayet-i kerime. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Ve o günlere sesleniyor Allah-u Teala. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor. Bütün devirlere 14 asır evvelinden ulaşan bir ses. Rabbimizin sesi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Hepsi nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün hazretlerini oraya yerleştirmişler. İhlasın sahibi olmuşlar. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmişler. Salahın da sahibi olmuşlar. Ruhlarının bütün hasletleriyle beraber sabır hasletinin de sahibi olmuşlar. Nefslerinin bütün afetleriyle beraber sabırsızlık afetini de yok etmişler. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İrşat makamının temel hedeflerinden bir tanesi kendisinin kişinin irşada ulaşmasıdır. Hiç kimse kendisi irşada ulaşmadan başkasını irşad edemez. İrşada ulaşmak ihlas makamının sonucudur. Ama irşad edebilmek salah makamının sonucudur. Salah makamına ulaşmadan kimse irşat makamının sahibi kılınmaz Allah-u Teala tarafından. Biz Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği Allah'ın mürşitlerinden bahsediyoruz. Gerçek mürşitlerinden bahsediyoruz. İnsanlar çıkıyor, biz mürşidiz diyorlar. Onların problemi. Öyledirler veya değildirler, bu konuda bir şey söylemeyiz. Ama Allah'ın irşat makamına tayin ettiği birisi söz konusuysa, Allah'ın tayini söz konusuysa, o zaman o kişi mutlaka salahtadır. Yani ilmel yakin ve aynel yakin yetmez. Kişinin ihlas makamının sahibi olması, irşad olması yetmez. İrşad etmeye ehil olması lazım. Bu da mutlaka hakkül yakini gerektirir. Bu mutlaka tövbe-i nasuhu gerektirir. Öyleyse mürşit kimdir? Hakkül yakinin sahibidir. İlmel yakinle aynel yakin ihlas kademesine kadar olan kesimi ifade eder. Ama hakkül yakin
ihlasın ötesini ifade eder, salahı ifade eder. İşte üç tane yakın kademesinin sahibi oldukları için onları Allah Teala diyor irşat makamına tayin ettik diyor secde 24'te. Şimdi bakalım nedir ilmel yakin? Bunları da ayrı bir bölümde tek tek incelemek istiyorum. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. İlmel yakin, kısaca anlatırsak eğer, ilmel yakin, ilim açısından Allah'ın söylediklerine yakin hasıl etmektir. Öyleyse kimdir ilmel yakinin sahipleri? Bütün profesörler, doçentler, herhangi bir konuda derinlemesine araştırma yapan herkes ilmel yakinin sahibi olabilir. İlmel yakin kalp gözünü ve kalp kulağını gerektirmez. Bir insan kalp kulağına ve kalp gözüne sahip olmasa da ilmel yakinin sahibi olabilir. Dünya üzerindeki herkes bu yetkiden istifade edebilir. Ama aynen yakin deyince orada durun. Bir mürşit hem ilmel yakinin hem aynen yakinin hem hakkül yakinin sahibidir. Birinci basamaktan 21. basamağa kadar gelen bütün basamaklarda ilmel yakin duruma hakimdir. Yetmez. İlmel yakin velayetin 4 kademesinde de hükmünü icra eder. Fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı, fizik vücudun Allah'a teslimi. Aynel yakin muktesefak olarak bundan sonra başlar ve 27. 26. basamakta aynel yakin standartına girer kul. Daimi zikrin sahibidir. Hullerbap olmuştur. Kalp gözü mutlaka açılır. Kalp kulağı mutlaka açılır. Allah'ın bütün gösterdiklerini görmeye başlar. Allah'ın söylediği her şeyi işitmeye başlar. Bir muhabere Allah-u Teala ile onlar arasında mutlaka kurulur. Konuşma dizaynı. Ne görür Ulul Elbab? Ulul Elbab kimdir? Daimi zikrin sahipleri. Ali İmran Suresi 190 ve 191. ayet-i kerimeler. O Ulul Elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte daimi zikrin sahibi olan herkes de kalp gözü açılır ve kalp kulağı açılır. Bu, ilmin ötesine geçişin temel işaretidir. Ne zaman kişinin kalp kulağı ve kalp gözü açılmışsa, o ilmen yakini aşmış, aynen yakinin huzurlarına girmiştir. İlim hududunu aşmış, irfan hududunun içine girmiştir. İlim hududunu aşmış, hikmetin içine girmiştir. Hikmetin birinci kademesi, Ulul Elbab kademesidir. Ve Ulul Elbab'da kişi yalnız zemin katı görebilir. Zemin kattaki bütün deryaları görebilir. Ana dergahı görebilir. Altın kapıyı görebilir. Ve zemin katın bütün standartlarının, sırlarının sahibi olur. Zemin kattaki ana dergahta hem 7. kata kadar çıkabilenleri hem de 7. katın kendisine çıkıp da fethi tamamlayabilenleri 7. katın sonuna kadar görmek imkanı bu kişi için söz konusu değildir. Ama çıkabilenlerin hepsini zemin kattayken görmek imkanının sahibidir. Hikmetin birinci kademesi Ulul Elbab kademesidir. Sadece zemin katı görür kişi. Bunlar artık irfan ehlidir. Kalp gözü açılmıştır. Ne zaman bir insanın kalbindeki basiret, basar hassası çalışmaya başlarsa, kalp gözü açılırsa o kişi artık basiretin sahibidir. Bu onun irfan ehli olduğunun kesin işaretidir. Bir sonraki basamak, nefsteki %9 nispetindeki karanlıkların yok edilip kişinin sonsuz bir nura kavuştuğu yer. Kalbinin hiçbir karanlık kalmamacasına, nefsinin kalbinin hiçbir karanlık kalmamacasına sonsuz nura kavuştuğu yer. İşte burası ihlas makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son kademesidir. Burada Allah Teala o kişiye zemin katı değil, ondan sonraki üst katları göstermeye başlar. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat, yedinci katın yedi tane alemi. İşte yedinci katın yedi tane aleminin sonu Sitrül Münteha'dır. Sitrül Münteha'ya kadar bütün sırlar burada açılır. İşte bu kademeye Allah Teala aynel yakin adını vermiş. Ayn varlıklar anlamına geliyor. Aynı zamanda aynın
söz itibariyle bir başka anlamı göz. Görerek kişinin ulaştığı yer varlıklar aleminin son noktasına kadar aynel yakini ifade eder. Aynel yakinin birinci kademesi, hikmetin birinci kademesi ullelbaptır. Yalnız zemin kat görünür. İkinci ve üst kademesi, hikmetin son kademesi ihlas makamıdır. Yedi tane kat ve yedinci katın bütün alemleri, yokluğa kadar bütün alemler burada görünür. Öyleyse burası hikmetin bittiği yerdir. Aynel yakinin bittiği yerdir. Bundan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Ne zaman? O kişinin nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmadığı noktadan başlayarak yedi tane gök katını ayrı ayrı görmesi ve hepsini aydınlatması belli bir zaman olacaktır. Bütün bu katlar hakkında kesin bilgiyi görerek alan bu kişi Allah Teala'dan sadece görmenin değil, öğrenmenin de standartlarında öğrenecektir. Yetmez. Allah Teala konuyla alakalı bütün ayetleri gösterecektir. Böylece gören, Allah Teala'dan konuyu öğrenen ve Kur'an-ı Kerim'deki bu konuyla alakalı bütün ayetlerle tahkim olan bu kişi, tahkim edilmiş bir imanın sahibidir. Bu kişi aynen yakinin sahibidir. Yetmez. Allah Teala bu yedi katın tamamını gördükten sonra, yedinci katın yedi alemi de geçirdikten sonra görerek bu kişi için artık yeni bir nokta gelecektir. Salah makamı. Kim Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilirse Allah'ın bütün yeminlerini, bütün sözlerini tekrar etmek suretiyle kişi tövbe-i nasuhu gerçekleştirir. Ve başının üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala bu nura salah nuru diyor. İşte burası aynen yakinden hakkül yakine geçiştir. Çünkü kişi burada sitedin müntahadan öteye yokluğa doğru bakar. Artık Allah Teala yokluğu gösterir ona. Ve yoklukta Allah'ın zatına kadar olan bütün sonsuz mesafeler gösterilir. Ve en sonunda Allah kendi zatını da bu kişiye gösterir. Gösterdiği an hakka da yakin hasıl etmiştir. Hakkül yakinin sahibidir. Bütün mürşitler hakkül yakinin sahipleridir. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkül yakin üçünün de sahibi olmadan Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Öyleyse irşat makamı demek ki nefsindeki bütün afetleri yok etmiş, ihlas makamının sahibi olmuştur. Bu aynel yakin ifade eder. Daha da öteye geçmiştir. Hakkül yakinin de sahibi olmuştur. Öyleyse mürşit odur ki bütün bu işaretlerin sahibidir. Sonra Allah Teala başka bir açıdan mürşidin tarifini yapıyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağıranlardır. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? Fussilet suresi 33. ayet-i kerime. 34'te ve 35'te de Allah Teala onların kötülüğe, iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Burada yeniden şartlar görüyoruz. Birinci şart, Allah'a teslim olmak. İkinci şart, Allah'a çağırmak. Üçüncü şart, kötülüğe, iyilikle mukabele etmek. İşte mürşitler üç basında sahibidir. Allah'a teslim nerede olmuş? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Ancak bundan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Ve Allah'a çağırırsınız. İşte fizik vücudun teslimini Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişiler ki nefslerin, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir ve dinde muhsinler olmuşlardır. Fizik vücutları onlardan daha sen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudun teslimi makamı. Ve son teslim, nefsin teslimi. Beyine suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhcisine lehutnine hünefaye. Onlar emrolunmadılar.
dinde ihlas sahibi, dinde muhlis kullar olmakla emrolundular. Yani nefslerini muhlis kılan kişiler olmakla emrolundular. Halis kılan kişiler olmakla emrolundular. Burada nefslerin de Allah-u Teala'ya teslimi söz konusu. Çünkü nefs için başlangıçtaki konum sadece karanlıklardan ibaret olan, sadece afetlerden olan bir nefs kalbi iken, bu konumda bunların hepsi yok olmuştur, karanlıklar, afetlerin hepsi yok olmuştur. Yerini ruhtan gelen hasretleri temsil eden Allah-u Teala'nın nurlarına vermişlerdir. Bunlar fazıllardır. Ruhun hasretlerini temsil eden, faziletler adıyla anılan Allah'ın katından gelen nurlardaki kalbi %100 onlar işgal etmiştir. Yani nefs kalbi artık tam bir ruh kalbine dönmüştür ve ruhun bütün özellikleri nefse temsil edilmektedir. Öyleyse nefs artık yalnız hayra çağıran bir özellik kazanmıştır. İşte bu nokta ihlas noktasıdır. Nefsin de Allah'a teslim olduğunu gösterir. Öyleyse onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranlardır sözünün birinci kısmı burada noktalanıyor. 27. basamak. Allah'a çağıranlardır. 28. basamak. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. İşte Yusuf suresi 28. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle söylüyor: Habibim, o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin görerek, Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi ve Allah'a çağırıyorlardı. Biz de Allah'a çağırıyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşit konusundaki açıklamalarının bu yeni safhasında ne görüyoruz? Allah'a teslim olma vasfı. Bütün mürşitler eğer Allah tarafından tayin edilen bir mürşitse mutlaka Allah'a üç teslimlerini tamamlamışlardır. Sonra ve Allah'a çağırmak temel görevleridir. Farklılığı anlatabiliyor muyum acaba? Bir bütün ülkenin din alimlerini düşünün. Hiçbirisi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığına inanmıyor. Kur'an-ı Kerim'deki 73 tane ayet-i kerimeyi yok sayıyorlar. Ve halk onlara böyle bir şey var mı diye sorduğunda yok diyorlar. O zaman 73 tane ayet-i kerimeyi inkar etmiş oluyorlar. Böyle bir dizayn içerisinde biz Allah'a çağırıyoruz. Farkı anlatabilmek için söylüyorum size. Mürşidin vasıflarının bir tanesinden bahsediyorum. Allah'a çağırmak. Bütün mürşitler Allah'a çağıranlardır. Mürşit kimdir? Kötülüğe iyilikle mukabele edendir. İşte Allah-u Teala'nın indinde kötülüğe iyilikle mukabele etmek son derece üst seviye bir olaydır. Davranış biçimlerinizin başkalarıyla alakalı olan kısmında hedefleri tayin ederken iki ayet-i kerimede üç şey söylüyor Allah-u Teala. Birinci ayet-i kerimede kısas sizden evvelki kavimlerin üzerine yazıldığı gibi size de yazıldı, size de farz kılındı. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala ama affederseniz daha hayırlıdır. Nefslerini tezkiye etmeyenler kısas uygular. Velayete ulaşıp da henüz daimi zikre ulaşmayanlar onlar affedicilerdir. Ama daha ötesi Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesi. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. İşte kötülüğe iyilikle mukabele etmek konunun temelinde yatar. Bütün mürşitler başkalarının kendilerine yaptığı kötülüklere iyilikle mukabele edenlerdir. Bilirler. İnsanlar vardır onları öldürmeye çalışır. Bilirler kim olduğunu. Ama onları kızamazlar. Onlara gene de iyilik etmekte devam ederler. Onlardan vazgeçmezler. Onların da belki bir gün Allah-u Teala'nın yoluna gireceğini ümitle beklerler. Hep yaptıkları şey yardımdır, yardımdır, yardımdır. Öyleyse mürşit kimdir? Mürşit kötülüğe iyilikle mukabele edendir. Mürşit kimdir? Hacet namazı kılındığı zaman Allah'ın hacet namazı kılanlara gösterdiği kişidir. Mürşit. Allah-u Teala kimin mürşit olduğunu en iyi bilendir.
Öyleyse kim hacet namazı kılarak Allah'tan talepte bulunursa, ya Rabbi benim mürşidimi göster diye kişi eğilse Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte Allah Teala kimi gösteriyorsa o kişi, ona inanmadığını düşünün. Bir daha kıldı, aynı kişi gösterilir. Bir daha kıldı, aynı kişi gösterilir. Bazısına hacet namazı kılmadan defalarca gösterilir. Bazısına hacet namazı filan kılmadan kalp gözünü açar Allah Teala, devamlı mürşidini gösterir. Yanındadır mürşid. Nereye gitse onunla beraberdir. Kişi evvela buna inanamaz. Nasıl olur der, ben yanımda birisini görüyorum her zaman. Ben nereye gidersem gidiyor. Evet. Allah Teala dilerse böyle yapar. Dilerse hacet namazının kılındığı anda gösterir. Dilerse hacet namazı kılınmadan rüyalarında devamlı onu göstermeye başlar. İşte her şeyin çok güzel olduğu bir devre. Bu minvalizme, yani gösterme açısından size bir küçücük misal anlatmak istiyorum. Bizim başımızdan geçmişti. Ablamızla beraber Bursa'da bir hanım terzisine gittik. Tabii biz dışarıda kaldık. O içeri girdi. Ben de karşıdaki bir tane mescide yöneldim. Mescitten içeri girdim. Birisi ortada süpürüyor. Başkalarını da görüyorum, görünmeyenleri. Ve konuşuyoruz onunla. Böylece ben saatlerin nasıl geçtiğini anlamadım. Dinledim bütün macerasını kişinin. Diyor ki, buranın sahibi Bahçı Sultan'ınız diyor. Bursa'da oluyor olay. Rüyamda karşıma çıkmaya başladı. Diyor ki, başıma taş düştü, gel bu taşı kaldır. Evvela diyor, inanmadım ben bu işe. Sonra diyor, rahatsız etmeye başladı beni. Kendim rahatsız olmaya başladım, hizmet edemedim diye. Bir gün diyor, gidip kaldırdım diyor taşı. Mezar taşını kaldırdığım zaman baktım, gerçekten başına taş düşmüş. Yüzyıllar evvel ölmesine rağmen diyor, sanki henüz ölmüş gibi, kefenin içinde hiçbir çürüme izi görünmeyen, hani sıcaklığını muhafaza eden bir olay. Ondan sonra diyor, taşı aldım oradan, tekrar diyor kapattım diyor mezarı ve diyor geldim kendimi buraya adadım. O günden bu tarafa diyor, buranın diyor bekçisiyim. Hay Allah razı olsun dedik, saatler geçti. Saatler sonra ablamı gördüm camda ve oradan ayrıldık. Oradan birkaç gün sonra oradaki bir imama anlatıyordum ben tasavvufu. O zat konudan sonra, anlatma bittikten sonra bizi arabaya kadar geçirdi. Araba da şeyin önündeydi, bu söylediğim mescidin önünde. Benim de aklıma gelmiyor mescide bakmak, arabaya doğru yürüyoruz. Ben dedim, bu Bahçı Sultan Camii şeyi mescide dedim, ne kadar güzel içerisi, tertemiz falan. O da bana garip garip baktı, nereden biliyorsunuz dedi içerisinin tertemiz olduğunu. E dedim, dün oradaydım, içerideydim. 20 seneden beri kapalıdır dedi bu mescid dedi. Gerçekten mescide doğru döndüğüm zaman mescidin kapıları kapalıydı. Yani Allah'ın dostlarının nasıl davet edildiğini gördünüz. Ölmüş Bahçı Sultan yüzyıllar evvel ama yaşamakta olan birisini oraya çağırıyor, davet ediyor. Her gece görüyor kişi rüyasında onu. Kim o rüyayı gösteren ona? Allah gösteriyor. Evliyasına yardım ettiriyor. İşte odur mürşit. Rüyalarda görülen, değişmeyerek inancı kesinleştiren insanlar bunlar. Allah Teala bugüne kadar hamdolsun yüz binlerce insana bizi gösterdi. Bizden hep keramet söylüyorlar. Keramet, bir keramet göster de bütün bu fasıllar bitsin. Biz onlara biz şöyleyiz böyleyiz diye anlatır mıyız bunu hiç? Biz size anlatıyoruz. Ve zaten söylediklerimize onların inanç müesseseleri inanmaları için müsait değil. Bir faydası yok. Ama sizlerin bunu bilmesi tahkik imkanınızda olduğu için çok güzel bir şey. Onlar o imama gitseler, imam onlara söylese ki gerçekten böyle böyle oldu diye, imama da inanmazlar. O zaman ne kıymeti kalıyor ki bizim onlara bu konuda bir şeyler söylememizin? Ama mürşit olur ki hacet namazı kılanlara Allah Teala gösterir. Bazen bu söylediğim olayda olduğu gibi
Hacet namazı kılmadan da gösterir Allah Teala, defalarca gösterir ve kişiyi adeta mecbur eder gidip o işi yapmaya. Allah'ın bütün güzellikleri onların üzerindedir. Mürşit kimdir? Mürşit Allah'tan aldığını diğerlerine iletendir. Çünkü mürşitler sadece fizik alemin bilgilerinin değil, onun ötesinin irfanının da sahipleridir. İlmin ve irfanın sahibi olan insandır mürşit. Kalp gözü mutlaka açıktır, kalp kulağı mutlaka açıktır. Ve fiziği de, fiziğin ötesini de görendir. Mürşidin öğretmenden farkı nedir? Öğretmen öğretir. Mürşit sadece öğretmez, öğretir ve yaşatır. Öyleyse öğretmen kimdir? Öğretmen kişinin aklına hitap eden kişidir. Mürşit kimdir? Mürşit kişinin sadece aklına değil, fizik vücuduna da, nefsine de, ruhuna da hitap eden kişidir. Ne demek istiyoruz? Sadece mürşide ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki mührü Allah açar. Eğer mürşidinize ulaşamazsanız bu kapı, bu mühür daima nefsinizin kalbini, kalbinin Allah'a açılan kapısını kapalı tutacaktır. Bir tek şartla kalbinizdeki mühür açılır, mürşidinize ulaştığınız zaman. Yetmez. Aynı şartla Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazar. Mürşidine ulaşamayan bir kişinin başının üzerine hiçbir zaman mürşidin ruhu gelmez. Söz konusu olan müdafaa altına kişi alınmaz. Her zaman açıktır şeytanın tuzaklarına. Ama kim mürşidine ulaşırsa başının üzerine mürşidin ruhu gelir, o muhafaza altına alınır. Mürşid kimdir? Onları muhafaza altına alan kişidir. Mürşid kimdir? Kişinin kalbine imanın yazılmasına sebebiyet veren kişidir. Sadece Allah'ın gerçek mürşitlerinin önünde gerçekleşir bu iş. Eğer o kişi gerçek bir mürşit değilse, onun elini öpen hiç kimsenin kalbine Allah imanı yazmaz. Öyleyse mürşit kimdir? Ona ulaşıldığı zaman kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru seyrisülük adlı bir sistemin, bir yolculuğun başlamasını icap ettiren kişidir. Sadece gerçek mürşitlere ulaşıp da onların önünde diz çöküp tövbe edildiği zaman insan ruhu vücuttan ayrılır. Mürşit kimdir? Manevi bir dergahının birçok kişiler tarafından gözlendiği kişidir. Orada ana dergahta Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ana salonda müderristir. Ama o salonun üst tarafında bir başka salonda ana dergahın sahibi, huzur namazının imamı, zamanın halifesi, yedinci katın fethini tamamlamış olanlara özel bir eğitim göstermektedir. Öyleyse bir tarafta yedinci kata kadar çıkanlara eğitim veren bir müessese, hemen onun üst tarafında yedinci kata ulaşıp da fethini tamamlamış olanların Allah'a ulaşmak üzere hazırlayan bir başka müessese. Mürşit odur ki bütün bu safhaların sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Öyleyse mürşit bir öğretmen midir? Hangi öğretmen böyle vasıfların sahibi olabilir? Muhakkak ki öğretmenlik müessesesi bu dünyadaki en üstün müesseselerden bir tanesidir. Ama irşad müessesesi onun çok ötesinde farklı bir olayı simgeler. Ve fiziğin ötesine geçiren kişidir mürşit. Fizikten fizik ötesine ulaştıran kişidir mürşit. Her yerde her zaman kişinin yardımına ulaşabilen kişidir. Öyleyse hepinizin mürşidinize ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek ve bu sebeple dalalete, hidayete adım atmanıza sebep, adım atmanız için dua eden bir kişi olarak hepinizin cennet ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden niyaz eden bir kişi olarak Allah-u Teala'nın indinde El-Fatiha ve as-salavat.

ister Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın istediği şey işte budur, saadet, mutluluk olayı. Bir insanın mutlu olabilmesi, cennet saadetini elde edebilmesi temelde ard arda oluşan üç tane şartın muhtevasını taşır. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Sonra mürşidimize ulaşacağız. Sonra da mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. 14 asır evvelki İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Kur'an'daki İslam'ın temel üç tane kanunu budur. Herkes Allah'ın kendisine verdiği serbest iradeyle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. İşte Kur'an'ın temel muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala ile olan ilişkilerimizde Allah Teala muhakkak ki her şeyi en güzel standartlarda oluşturuyor. Öyleyse bu muhtevada Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de şu esasların yer aldığını görürüz. Bir, Allah Teala kanunu koyar. Ve farzını ortaya koyar. Yani emrini verir. İki, bu emri gerçekleştirenin ne olacağını ifade eder. Üç, bu emri gerçekleştirmeyenin ne olacağını ifade eder. Dört, sahabenin emri gerçekleştirdiğini mutlaka bize ispat eder. İşte bir perspektif içerisinde 14 asır evvelki Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabenin hayatıyla o günkü farzların tatbikatıyla bugünkü farz tatbikatı arasında kocaman bir uçurumun mevcut olduğunu görüyoruz. Bu uçuruma dikkat edin. Bu Allah Teala'nın dizaynı insanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel şartları içeriyor. Tekrar ediyorum. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşmak. Üç, ruhun Allah'a ulaştırılması. Bu üç tane farza mutlaka ama mutlaka ilave edilmesi lazım gelen ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde bulunmayan bir başka faktör var. O faktöre dikkatle bakın. Bunun adı zikirdir. Hem zikir farz kılınmış, hem çok zikir farz kılınmış, hem de daimi zikir farz kılınmış. Ve ne yazık ki diğer üç tane temel umde kaybolduğu gibi mutlak bir farz olan zikir müessesesi de kaybolmuş. Öyleyse şimdi Allah'ın ortaya koyduğu kanunları beraberce gözden geçirelim. Ve o dört tane temel Kur'an öğretisinin dört temelini hiç unutmayalım. Bir, Allah Teala emrini veriyor. Farzı ortaya koyuyor. İki, bu emri yerine getirmeyenin ne olacağını söylüyor. Üç, bu emri gerçekleştirenin ne olacağını söylüyor. Dört, sahabeyi mutlaka örnek olarak veriyor. O emrin sahabe tarafından ifa edildiğinin kesin işaretini veriyor Allah Teala. Öyleyse başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi sevgili izleyenler, sizlere soruyorum. Bizden evvel hiçbir yerden böyle bir şey duydunuz mu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizim sevgili din adamlarımız böyle bir şeyi bizden ilk defa duydukları zaman hop oturdular, hop kalktılar. Ve bu bizim dinimiz değil dediler. Böyle bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz de onlara dedik ki sizin dininizde gerçekten yok. Bugün sizin ait olduğunuz din de gerçekten yok. Ama bundan 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'in indirildiği devrede
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem

Ve sahabenin yaşadığı İslam bu İslam'dı. Evet, bu sizin dininiz değildir, haklısınız. Bu Allah'ın dinidir. Bu 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı dindir. Öyleyse muhtevayı ait olduğu yere oturtun. Efendiler, madde 1, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala bunu üzerimize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı Allah Teala tam 11 defa farz kılmış üzerimize. 9'u direkt emir, 2'si endirekt emir. Ve böyle bir konu bir dilemeyle başlıyor. Sadece iki nevi insan olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve sonuç. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve sonuç. Öyleyse Allah Teala Allah'ın zatına ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı farz kılmış mı, kılmamış mı? Buradan başlıyoruz konumuza. Birinci farz. Zümer 54. Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azabe sümme la tunserun. Allah Teala buyuruyor ki üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Sonra yardım olmazsınız. Ne diyor? Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, teslim olmanız yetmez. Bu teslim olmanın yalnız birinci safhasını teşkil eder diyor Allah Teala. Fizik vücudunuzu da teslim edeceksiniz Allah'a diyor. Nefsinizi de Allah Teala'ya teslim edeceksiniz diyor. Öyleyse fizik vücudumuzu, nefsimizi, ruhumuzu, 3 tane faktörü de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü üzerimize farz. Şimdi biz bu Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesini sadece bir tek dizayn içerisinde gerçekleştiriyoruz. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farzdır, değil midir? İkinci farz, Rum 31, menibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndürüp ulaştır ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü farz, Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dikkat edin, bu bir emirdir. Bütün emirler irade sahibi olan, hayatta olan, yaşayan bir insana emredilir. İnsan öldükten sonra o iradenin gereğini gerçekleştirebilecek olan bir fizik vücut artık hareket halinde olmadığı için, ölü olduğu için emri yerine getiremez. Ayrıca irade de yok olmuştur ölümle birlikte. Öyleyse bütün bu sayacağımız ayetlerin hepsi canlı, hayatta olan bir insana Allah-u Teala'nın emirleri. Bir kısım saflar irci ila rabbiki emrini bir ölüm emri olarak düşünürler. Bizim din adamlarının arasında birçok bu açıdan bu derecenin sahipleri var. Adı saflık. Ve bu insanlar Allah-u Teala'nın dizaynına bakmayı hiç akıl erdiremiyorlar. Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu sevgili izleyenler? Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu ki bir insan intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir? Allah-u Teala bu emri verebilir mi o zaman? Ey kullarım, sizin hepinizi ben cennete davet ediyorum. Ölmeden evvel, ölmeden evvel değil, kendinizi öldürün ve buyurun cehenneme. Öyle mi diyecek Allah-u Teala? Öyleyse bütün emirler ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması istikametinde. Nitekim Allah-u Teala huşu sahiplerinin Kur'an'daki tarifini verirken bir muhteşem olayı ifade ediyor.
Diyor ki huşu sahipleri için ellezîne yezunnûne ennehum mülâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da onlar Allah'a tekrar döndürüleceklerdir. Öyleyse hidayete ermek şerefine erenler için iki defa ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte bir tanesi ölmeden evvel Allah'a ulaşmak. Ve Allah Teala kesin bir şekilde bunu üzerimize farz kılmış. Şimdi daha sonraki farzları da beraberce görelim. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat 50'de fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaçın. Allah'a sığının. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sırat-ı müstakime tabi ol. Sırat-ı müstakim üzerinden sen de bana ulaş. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allahu yedi darüsselamü. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Silim kökünden gelen bu üç kelime, buradaki kullanılan kelime selam kelimesi olmasına rağmen aslında Allah'ın zatına teslimi ifade ettiği kesin. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala Allah'ı yedi darüsselam dedikten sonra orada durmuyor. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim diyor. Allah her kimi kendisine, ona ulaştırmayı dilerse, o selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Öyleyse sırat-ı müstakimin ne olduğuna bakıyoruz. Nisa 175 bu konunun açıklamasını getiriyor bize. Allah Teala Nisa 75'te buyuruyor ki bütün muhtevada en güzele ulaşmak üzere Allah Teala bize bir işaret veriyor. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetiyle ve fazlıyla kuşatır. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Vasıf veriyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Öyleyse bir yol var. Bu yol Allah'a ulaştırıyor. İşte bu 6. defa Allah'ın kendi zatına çağırması, farz kılması. 7. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Böylece Allah Teala mutlaka ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın ifadesi şöyle: üzerinize artık değiştirilmesi mümkün olmayan o gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın davetinin ne olduğunu gördük. Evvelki 7 ayet-i kerime Allah'ın davetinin kendi zatına davet olduğunu söylüyor. Ve burada da Allah'ın davetine icabet et diye Allah Teala 8. defa üzerimize farz kılıyor. 9. farz, bunun bir farz olduğunu açık bir şekilde ifade eden bir ayet-i kerime. Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor Ra'd 22'de. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ
Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını. Neymiş? Allah bize bir şeyi Allah'a ulaştırmamızı emretmiş. Bunu son derece açık olarak Allah Teala bunun bir emir olduğunu söylüyor, bir farz olduğunu söylüyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor ayet-i kerime. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 9 defa farz kılmış. 9.'da da özellikle emir kelimesini kullanarak farz kılmış. Bunun bir emir olduğunu, açık bir emir olduğunu, yani Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre farz olduğunu, Allah Teala farz olduğunu da ifade ederek vurguluyor. 10. ve 11. ayet-i kerimeler, 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılan ayet-i kerimeler, Enam 152 ve bi'ahdillahi efvu, Allah ile olan ahdlerinizi, Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirin diyor Allah Teala. Bunların arasında elbette misakimiz de var, ruhumuzun Allah'a ulaşması da var. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize yükledik diyor misakimizi. Ne olmuş? Araf 172'de Allah Teala diyor ki biz ezelde bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki elestü bir rabbüküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Alu dediler ki bela, evet. Hepimiz Allah Teala'ya demişiz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ezelde bundan sonra ne olduğunu gösteriyor hepimize. Ne olmuş bundan sonra? Allah Teala demiş ki ben sizin Rabbinizsem size emir veriyorum ey nefsler, bana yemin vereceksiniz tezkiye olacağınıza dair. Size emrediyorum ey ruhlar, bana misak vereceksiniz. Fizik vücudunuz ölmeden evvel ruhunuzu bana ulaştıracağınıza dair. Ve fizik vücudunuz için Allah Teala buyuruyor ey fizik vücutlar, size ah, sizden ahd istiyorum, şeytanlardan size sizden ahd istiyorum, şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız. Bunu söyledikten sonra, bu emri verdikten sonra tekrar ediyorum, nefse tezkiye olman konusunda bana yemin vermeni emrediyorum diyor. Ruha, fizik vücudun ölmeden evvel bana ulaşacağına dair bana misak vermeni emrediyorum diyor. Fizik vücudumuza şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olman konusunda bana ahd vermeni emrediyorum diyor. Ve bitiyor söyledikleri ve soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz işitmişiz. Kalbimizle işitiyoruz zaten. Cevap veriyoruz. Semina, işittik. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor. İtaat ettiniz mi diyor. Hepimiz cevap veriyoruz. Atana. İtaat ettik. Öyleyse hepimiz Allah-u Teala'ya itaat etmişiz. İşitmişiz Allah'ın söylediğini ve itaat etmişiz. Nefslerimizde, ruhlarımızda, fizik vücutlarımızda. Ve Allah-u Teala buyuruyor, bu noktadan itibaren buyuruyor. Bu bana verdiğiniz yemin, misak, ahd var ya, onu diyor Allah Teala üzerinize yükledim. Hepiniz bana verdiğiniz yemininizi, misakinizi ve ahdinizi yerine getirmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. İşte Allah Teala ile aramızda gördünüz ki tam 9 defa Allah Teala'nın bizlere emrettiği bir husus var. 9 defa farz kılmış Allah Teala bunu üzerimize. Ve 7 tanesi direkt farz ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması,
İki tanesi üç yeminizi birden üzerimize farz kılarak muhtevasında ruhun Allah'a verdiği misaki de ihtiva ettiği için, içerdiği için tam 9 defa Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. Şimdi sonuca gidiyoruz. Ne demiştik? Allah-u Teala önce Kur'an-ı Kerim'e farzını koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Şimdi ikinci fasla geçiyoruz. Bu Allah'a ulaşma dileğinin gerçekleştirilmemesi halinde ne olur? Allah-u Teala bunun cevabını veriyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاهِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibûn. Allah-u Teala diyor ki onlar ki şu dünya hayatını yaşarlarken ölmeden evvel bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve Allah Teala sonrasını da şöyle söylüyor. Onların gireceği yer ateştir, cehennemdir, iktisap ettikleri dereceler itibarıyla. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir Allah Teala'nın temel farzı. Dilemeyenin gideceği yer cehennem. Kesinlikle koyuyor Allah Teala. Şimdi bir adım öteye geçiyoruz. Peki bu talebi yerine getirseydik ne olacaktı? Allah Teala bu konunun işaretlerini ayrı ayrı ayetlerde birkaç yerde birden veriyor. Birincisi Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ. Tekrar ediyorum. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَيَعْمُ. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tespit ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Kimler? Kim dilerse bunu. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde başka bir açıdan bir başka garantiyi veriyor Allah Teala sonuç açısından. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amir olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse onların hepsi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Muhakkak kelimesini kullanmış Allah-u Teala inne kullanıyor. İşte ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşması. Önemli olan bu. Öyleyse muhtevada hepimiz için Allah-u Teala'nın dizaynı asıldır. Görüyorsunuz ki Allah'a mutlaka ulaşacak olanlar amir olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunu şöyle: kim bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırmayı dileriz. Allah da insanları Allah'a ulaştırmayı diliyor mu? Kesin. Öyleyse evvela insanların Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediklerini görelim. Dilediklerini açıkça söylüyor. Demin söylediğimiz Rad 21'e bir ilaveyle Rad 22'yi ifade etmek istiyoruz burada. وَالَّذ۪ينَ صَابَرِبْتِقَاءَ وَچَرَبِهُمْ. Onlar sabırla
Allah'ın veçhini dileyenlerdir. Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatı sadece iki maksat için dilenir. Bir, primitif seviye, ruhunu Allah'a ulaştırmak için Allah'ı diler kişi. İki, tap seviye, en üst seviye, Allah'ın zatını görmek için velayetin en üst makamı olan sarah

yapmayı dileyenler var mı? Olduğunu Allah Teala kesinleştiriyor. Öyleyse Allah da bizi kendisine ulaştırmayı diliyor mu? Kesin. İfade etmiş bir Kur'an-ı Kerim'de o da kesin. İşte Allah Teala bu ifadeyi açıkça söylüyor. Allah'ın kendine ulaştırmayı dilemesi En'am suresinin 125. ayeti kerimesi. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lilislami. Allah Teala diyor ki Allah kimin ruhunu kendine ulaştırmayı dilerse, kimi hidayet erdirmeyi dilerse onun göğsünü teslimi açar. Niçin açar? Allah'ın nurlarının o kişinin göğsünden kalbine girmesi için. Kimlerinkini açar? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Öyleyse demek ki Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var, dilemedikleri de var. Böyle bir dileğe lüzum görmemesi de söz konusu. Onlar kim? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka kurtuluşa ulaşır mı? Bu ayetler bunu kesin olarak söylüyor. Mutlaka Allah'a ulaşırlar. Allah'a ulaşanlarsa mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Daha Allah'a ulaşmayı dilediklerinden itibaren girecekleri yer cennettir. İşte Allah-u Teala Vel Asr suresinde bunu garanti ediyor. Diyor ki vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İnnel lezîne âmenû, ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? İnsanlar hüsrandadırlar ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Ne olur bir insan hüsranda olursa, ne olur bir insan hüsranda olmazsa? Bunun cevabını Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Günahları sevaplarından çok olanlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olanların gidecekleri yerin cehennem olduğu kesinleşti. Ve Allah-u Teala insanlar hüsrandadırlar dediği zaman insanların çok çok büyük bir kısmının hüsranda olduğunu ifade etmiş oluyor. Yani gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor ama istisnası var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ameli olan kişi bunun istisnasıdır. Onun gideceği yer cehennem değildir. Onun gideceği yer cennettir. Öyleyse Allah-u Teala muhtevayı verdi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine görüyoruz ki mutlaka gider. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Demin söylediğimiz Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu kesinlikle ifade ettiği gibi Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri aynı sonucu bize bir defa daha net olarak veriyor. Sevgili izleyenler, bu söylediklerimi dünya üzerinde başka bir ağızdan duyamazsınız. Allah'ın bu hakikatlerini insanlar henüz bilmiyorlar. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam bu. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam. 14 asırda şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki insanları cennet saadetine götürecek olan bütün Kur'an'ın temel farzlarını yok etmeyi başarmış. İşte bu dizayn üzerinden sizlere sesleniyorum. Bakara suresi 156 ve 157. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bu bir kesin dilektir.
Allah'a ulaşmayı dilemenin kesin bir işaretidir. Bu sebeple Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimesinde buyuruyor ki işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Allah'a mutlaka ulaşacaklarını dileyen bu insanlardır. Öyleyse hidayete sadece onlar erer. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşırlar. Hidayet mi? İşte o Allah'a ulaşmaktır. Kur'an'daki her şeyi değiştirmeyi başaran, dikkat edin Kur'an ayetlerini asla Kur'an'ın bir harfini bile değiştirememiş 14 asırda. Ama bunların tatbikatını değiştirmeyi başarmış İblis. Allah Teala diyor ki innel hida hidallah Ali İmran 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hida hidayet hidallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Ayrı ayrı insanların, büyük kısmı prof bunların hazırladıkları 23 çift Kur'an-ı Kerim meali. Ve bu meallerin hepsinde Allah'a ulaşmayı ifade eden hidayet kelimesi doğru yol diye adlandırılmış. Sevgili izleyenler, bunu söylediğiniz zaman yok ettiniz her şeyi. Allah'a ulaşmayı bir yol olarak tarif ettiğiniz zaman bu bir doğru yoldur. Ve bunun arkasından Allah'a ulaşmaktan hiç bahsetmiyorsanız, bu doğru yolun nereye getirdiği konusunda hiçbir fikriniz yoksa, hidayetse, Allah'ın zatına ulaşmaksa, o zaman Kur'an-ı Kerim'i mahvettiniz demektir. İşte 14 asırda bunca alimin Kur'an'ı bu kadar iyi bildiklerini iddia eden bunca zavallının ifade ettiği şeyi 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde göreceksiniz. Sevgili izleyenler, bu konuda bir kitabımız var. Onlar tarafından saptırılarak insanların cehenneme ulaşmasına sebebiyet veren Hidayet ayetlerinin mealleri kitabın adı. Hidayete müteallik 73 tane ayeti kerimeyi bu insanların nasıl yolundan saptırdığını o kitapta net olarak göreceksiniz. Bütün vakıflarımızda var, radyolarımızda var. Alın ve ibretle okuyun. Bu insanların din bilgilerine bu kadar güvendiğiniz bu insanların aslında Allah'ın dininden ne kadar habersiz olduklarını orada göreceksiniz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili izleyenler. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. İnne fidallahi huvel huda. İnne şüphesiz ki fidallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el huda hidayettir. Şüphesiz ki Allah'a ulaşmak hidayettir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bir defa daha bakalım. Kehf 17'de diyor Allah-u Teala. Men yehdillahü fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, ona ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete ermiş olur. Sevgili izleyenler, sorarım size, daha ne desin Allah-u Teala hidayetin ne olduğunu anlatmak konusunda. Ve bu insanlar 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde geçen yüzlerce hidayet kelimesinin hepsine doğru yol adını vermişler. Muratları ne biliyor musunuz? Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren, İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkese onlar doğru yoldadırlar diyorlar. Hiçbiri doğru yolda değil. Hiçbirinde kurtulabilmesi mümkün değil. İnsanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bir tek yol var. Adı Sırat-ı Mustakim. Onun üzerinde değilseniz, o zaman Allah'a ulaşmak için harekete geçmediniz demektir. Bu insanlar, bu yalanlarla kendilerini kurtaracaklarını mı zannediyorlar? Gerçekten onu çok merak ediyorum. Onlara sorun, bizimle karşılıklı konuşmaya
neden cesaret edemediklerini sorun. Buradan yüzlerce defa anons yaptık radyomuzdan. Dedik ki biz hazırız. Hanginiz karşımıza çıkacaksa gelin. Söyleyin bize. Bakalım Kur'an-ı Kerim'de size sorduğumuz suallerin cevabını verin bakalım verebilecek misiniz? Ya da sizin şu sevgili alimlerimizin bir fikri varsa bizim söylediklerimizin dışında onu söyleyin bakalım. Dediğiniz televizyonda biz buradan kamerayla konuşacağız. Siz de karşımızda olacaksınız. Televizyonları parsellemişsiniz ama bizim karşımıza çıkamıyorsunuz. Öyleyse sevgili izleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Biz şimdiye kadar 2 tane Kur'an-ı Kerim 2 sayı çıkartabildik. 19 tane olacak. Bu 2 Kur'an-ı Kerim'in birincisinde tam 90 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim lügatı hazırlamak mecburiyetine kaldık. Neden biliyor musunuz? Bu insanların yaptıkları bu sahtekarlığı açıklamak için bütün kavramları yok etmişler adamlar. 14 asırda Kur'an'ın bütün insanları cennet saadetine ulaştıracak olan farzları bu insanların eliyle yok edilmiş. İşte onlardan birincisinden bahsediyoruz daha. Daha elifbadayız. Allah'a ulaşmayı dilemek dedik. Gördünüz ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Ve insanlar biz bunu söylediğimiz zaman bu bizim dinimiz değil diyorlar. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz de onlara bir defa daha söylüyoruz huzurunuzda. Evet, bu sizin dininiz değildir. Bu Allah'ın dinidir. Bu 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'deki dindir. Sizin dininiz elbette değildir. Siz bu dinin muhtevasına sahip değilsiniz. Her zaman karşımıza çıkıp afur tafur edersiniz. Arapçayı biz biliriz. Şöyle ederiz, böyle ederiz. Saygımız var. Hay Allah razı olsun. Ama Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bunları söylüyor. Sizin söylediklerinizi söylemiyor. Sizin söyledikleriniz İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmek hiç kimsenin cennete girmesine bir zemin hazırlayamaz. Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Hepinize soruyorum. Ey din adamları şu anda karşımızdasınız. Hepinize soruyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Bana cevap verin. Kalbinizden verin cevabı. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Hepinizin cevabı hayır. O zaman ben de size diyorum ki Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gireceğiniz yer sadece cehennemdir. Siz din adamlarısınız. Şu Kur'an-ı Kerim'i yuttuğunu söyleyen zavallılar. Öyleyse neden bahsediyorsunuz bize? Hadi çıkın da karşımıza bir ispat vasıfı getirin bakalım. Bu kadar insansınız. Prof olmuşsunuz. Ne yazar yani? Sahip olduğunuz ilim faydasız ilimdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ben de sığınıyorum Allah Teala'ya. Sizden Allah'a sığınıyorum. Dinini bilmeyen başka insanlara din öğretmekle vazifeli olduğunu iddia eden siz zavallılardan Allah'a sığınıyorum. Sözlerimi iyi değerlendirin. Benimle karşılaşmaya cesaret ediniz varsa buradayım. Hepiniz gelin. Hangi televizyonda isterseniz, hangi radyoda isterseniz, nerede isterseniz bize ukalalık taslamayın. Biz Arapçayı biliriz, siz bilmezsiniz. Gördük işte, geldiniz aramıza, konferanslarımıza girdiniz. Ne söylediniz bize? Bizim söylediklerimizin aynını genelde diyorsunuz ki siz Arapçayı bilmezsiniz, biz biliriz. Biz Arapçanın gramerini bilmeyiz. Biz Arapçayı sizin kadar güzel telaffuz edemeyiz. Ama küçücük bir farkımız var sizinle. Biz Kur'an-ı Kerim'i biliriz, siz Kur'an-ı Kerim'i bilmezsiniz. Eğer bilmiş olsaydınız, siz karşımızda değil, aramızda, yanımızda, canımızda olurdunuz.
Gelecek yıllara dikkatle bakın. Birkaç yıl içinde bu düğümlerin hepsi çözülecektir. İlk sualimiz size bu. Allah'a ulaşmayı dilemiyor musunuz? Diliyor musunuz? Cevabınız hayır. Öyleyse biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider arkadaş. Ne cevap vereceksiniz bakalım? Bana bir ispat vasıtası getirin. Biz Allah'a ulaşmayı dilemeyiz ama gene de cennete gideriz. Deyin bakalım bu ayetler varken ortalıkta. Bugüne kadar hiçbiriniz bir karşı ayet getiremediniz. Zaten Kur'an kültürünüzün ne olduğunu aramızda katıldığınız o konferans günlerinden çok iyi biliyoruz. Yalnız kemküm ediyorsunuz. Her zaman bizim söylediğimizde acaba Arapça kelimeleri kullanırken nerede bir hata yaptı? Acaba mealleri verirken hangi Arapça kelimeyi hangi şekilde kullandı da bir hatasını nereden yakalayabilirim? Neye yaradı ki yaptığınız? Kurtulabilecek misiniz? Dikkat edin. Baba erenler kayıkla Üsküdar'dan karşıya bir takım kişileri geçiriyor. Ve karşıya geçirirken de bunlar üniversitedeki hocalar. Hepsi birer birer takılıyorlar baba erenlere. Erenler, matematik bilir misin? Bilmem diyor. Hendese bilir misin? Bilmem. Fizik bilir misin? Bilmem. Her seferinde diyorlar ki hayatının %10'u gitti. Baba erenler bakıyor hayatının neredeyse bütünü gidecek ya adamın. Ama o sırada bir fırtına kopuyor ki fırtına korkunç. Kayık batmak üzere baba erenler sesleniyor. Ey sayın hocalar diyor. Yüzme biliyor musunuz? Cevap hayır. Hayatınızın diyor %10'u falan değil. Bütünü gitti diyor. İşte siz de bir bilgi sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Ama kurtulamazsınız, öldünüz. Gideceğiniz yer cehennem. Bize karşımıza çıkmış diyorsunuz ki kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini Allah bilir. Yahu kardeşim Allah-u Teala diyor ki insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ve biz size sual soruyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilemiyor musunuz? Dilemiyorsunuz. Öyleyse gideceğiniz yer cehennem. Ne söylemiştik konumuzun başında? Demiştik ki 4 tane temel şarta çok dikkat edeceğiz. Kur'an'ın temeli budur. 1. Allah-u Teala emrini verir. 2. Emrin yerine getirilmemesi halinde ne olacağını söyler. 3. Emrin yerine getirilmesi halinde ne olacağını söyler. 3'ünü söyledik. Ve 4. şarta dikkatle bakın. Sizinle bizi birbirimizden ayıran en deli unsur işte budur. Hangi unsur o? Sahabe. Allah-u Teala hangi emri vermişse sahabenin onu yapıp yapmadığını net olarak ispat eder bize. Öyleyse sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Allah'a da ulaşmışlar, Allah'a ulaşmayı da dilemişler. Nereden biliyoruz? İşte beraberce ayete bakıyoruz şimdi. Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetleri. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُغَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ Allah Teala diyor ki onlar Allah ile olan yeminlerinin hepsini yerine getirirler. Yeminlerinde, misaklarında ahdlerini de yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ Ama özellikle misak adlı bir yeminleri var ya, özellikle ona sadık kalırlar, onu bozmazlar katiyen. Onu mutlaka yerine getirirler. Neymiş o? Şimdi kelime kelime veriyorum. Dikkat edin sevgili izleyenler. Çünkü elinizdeki 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirinde onlar bunu Allah'ın kelimelerini kullanarak hiçbir zaman açıklamamışlar. Hep Allah'ın sözlerini saptırmaya çalışmışlar. Şimdi kelime kelime veriyorum. وَالَّذ۪ينَ ve onlar. يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği
şeyi. Bihi ona, Allah'a en yüksele ulaştırmayı. Neymiş olay? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim'in her biri onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Onlar Allah'ın sözlerine sadık kalırlar. Onlar şunu yaparlar, onlar bunu yaparlar. Hiçbirisinde 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirisinde verilen meallerin hiçbirisinde onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar demiyor. İbret-i alem için söylüyorum size. Alın o kitabı ve bakın 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hepsindeki mealleri verdik. Bundan 8-10 sene evvel eski Çankaya müftüsüyle konuşuyoruz. Diyorum ki vellezine bir onlar değil mi? Evet diyor. Yasulüne ulaştırırlar değil mi? Evet diyor. Maşey değil mi? Evet diyor. Emel Allah'ı Allah'ın emrettiği şey değil mi diyorum? Evet diyor. Bihi ona değil mi? Evet. En yüksele ulaştırmayı değil mi? Evet. Öyleyse diyorum şu 23 tane Kur'an-ı Kerim'e hani bir bak bakalım. Bana ne cevap verebileceksin? Ha diyor orada dur. Biz diyor bu zamanda Kur'an'ın ayetlerine meal vermeyiz. Ya ne yaparsınız? Diyor ki eskiden beri yazılmış 8-10 tane meal türü var. En büyük alimler yazmışlar bunları. Biz onlara o kadar güven ve saygı duyarız ki onlar ne söylemişlerse onlardan bir tanesini seçeriz, getiririz, Kur'an-ı Kerim'e koyarız. Sevgili izleyiciler, size masal anlatmıyorum. Allah'ın hakikatlerinden bahsediyorum. Bu adam bir müftü. Arayın bakalım. Hangi Kur'an-ı Kerim mealinde 23 tane mealin hangisinde bu ifadeyi bulacaksınız? Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i var. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de insanların bilerek kasten Türkçe mealleri katletmeleri var. İsterseniz size katletmek üzere bir de fıkra anlatayım. Evin hanımı piyano çalıyor. Kapı şiddetle çalınıyor polisler. Hanım şaşırarak gidiyor. Ne var diyor, ne oldu, hayrola diyor. Bu evde diyorlar Beethoven adında birisi katlediliyormuş. Katili yakalamaya geldik. Sevgili izleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri böyle katlediliyor bu insanlar tarafından. Bu bir fitnedir. Ve hepinizi doğru posta cehenneme götürecek olan bir fitne. Daha yolun başındayız. Durun bakalım. Bugün size sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedebildik. Daha mürşide ulaşmak var. Adamlar mürşit mi diyorlar? Hafazan Allah. Asla ve kat'a Peygamber Efendimiz Sellem'den sonra mürşit gelmeyecektir dünyaya. Geleceğiz oraya. Zaten defaatle bu baktığınız internette bunu göreceksiniz. Mürşide ulaşmak diye olan kesimlere bir göz atın. Tekrar anlatacağım. Bir defa daha ta ki bu kafalarına Allah'ın hakikatleri girmeyen insanlara Allah'ın hakikatlerini kabul ettirene kadar. Bu bir soğuk savaş. Ama kimin galip geleceğini ben şimdiden söyleyebilirim size. O ve biz. Allah-u Teala buyuruyor ki biz kiminle berabersek onun bütün dünya düşmanı olsa da biz galip geliriz. Biz kimin karşısındaysak bütün dünyaların dostu olsa yine biz galip geliriz diyor Allah-u Teala. Çok uzun bir zaman parçası değil, 4-5 sene. Göreceksiniz ki bu cephe düşecektir. Sevgili izleyenler, affınıza güvenerek küfür cephesi diyorum. Neden öyle söylüyorum?
Çünkü mürşidine ulaşamayan kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazmıyor. Yetmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin ruhu Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkmıyor. Kur'an-ı Kerim'de birincisi de kafir olmanın temel şartı. İkincisi de yetmez. Bir üçüncü şartı daha var. Bir insan mürşidine ulaşmadan evvel hiç kimse nefs tezkiyesine başlayamıyor. Ve kalbine iman yazılmamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşmamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor. Nefs tezkiyesine başlamamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor. Öyleyse yeter mi? Yetmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğuna dair tam 10 tane ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim Allah Teala. 7 grup ayet-i kerime de dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler, bu insanları Allah Teala işaret ediyor Kur'an-ı Kerim'de, teşhis ediyor. Açıkça insanlara belli ediyor. Ahzab 67 ve 68 Allah Teala buyuruyor ki cehennemdekiler derler ki ya Rabbi biz devrimizin büyüklerine ve dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimlerden bahsediyorsun acaba? Biz bir şey söylemek istemiyoruz. Sözlerimizin de başındayız. Bugün size sadece 4 esasdan bahsettik. Sonuncusunu ispat edeceğiz. Allah Teala burada Rad 21'de ve onlar Allah'ın Allah'ılaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'ılaştırırlar diyor. Sonra devam ediyor. Kötü hesaptan cehennemden korkarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ruhlarını ulaştıranlar kimmiş? Sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlermiş. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? İki ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Birisi Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Birisi Âl-i İmrân Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin sadece ruhlarını değil fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ettiklerini söylüyor. Ve orada Allah-u Teala aynen şöyle söylüyor. Habibim onlara de ki, o müminlere ve kitap sahiplerine, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, onların arasında Allah'a fizik vücutlarını teslim edenler var mı? Geçlerini. Eğer varsa onlar daha evvel mutlaka hidayet ermişlerdir. Ruhlarını mutlaka daha evvel Allah'a ulaştırmışlardır. Bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerine göre daha evvelki teslimi mutlaka gerçekleştirdiler. Öyleyse iki ayet-i kerimede Allah-u Teala kesin bir şekilde sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını söylüyor. Öyleyse Allah'a ulaştırdıklarına göre Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırabilir diye bir sonuç çıkıyor. Rad 20, 21 ve 22'den. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyenlerdi. Nereye ulaşıyoruz sevgili izleyiciler? 14 asır evvel Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim indiriyor. Allah'a ulaşmayı dileme emrini veriyor. Farz. Bunu yerine getiremeyenler cehenneme gider diyor. Yerine getirenler mutlaka kurtuluşa ulaşır diyor. Ve bütün farzlarında olduğu gibi burada da sahabeyi gelecek nesillere bir önder olarak prezente etmiş. Ve geleceğe uzanan bir projeksiyon içerisinde Allah-u Teala gelecek bütün nesillere sahabenin ona verdiği bütün emirleri gerçekleştirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi biz bunları anlattıktan sonra hepsini de Kur'an-ı Kerim'le ispat ettikten sonra bu sevgili prof kardeşlerimiz acaba ne yapacaklar? Televizyonları parsellemek, görüyorsunuz ki sonuca çare getiremiyor. Gidilecek olan yer bir cehennem. Ve biz neden bu kadar bazen celalle, bazen cemalle,
Neden bu kadar çok konuların üzerinde duruyoruz? Çünkü bizim tertemiz insanlarımız bu adamların profesörlerine bakarak onların söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ve o adamlar da Allah'ın temel farzlarının hepsini sadece inkar ediyorlar. Ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide ulaşmak, ne ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması, ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, hiçbirisi onların farzları içerisinde yok. Onun için diyorlar ki bu bizim dinimiz değil. Biz de diyoruz ki elbette sizin dininiz değil. Bu sizin dininiz değil. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı din. Bu Kur'an'da Allah'ın anlattığı din. Bu bizim yaşadığımız din. Ve siz bu dini yaşamadıkça kurtulamazsınız. Ha, laf aramızda sizin dininiz diye bir din de hiç mevcut olmadı. Siz öyle olduğunu zannediyorsunuz. Kur'an'daki bütün temel farzların olmadığı bir din. Din sayılır mı? Siz bana cevap verin lütfen. Sevgili izleyenler, sizleri tarafsız ve sessiz şahitler olarak kabul ediyorum. Onları da dinleyin. Hani bazı mürşitler varmış, müritlerinin katiyen başka bir cemaate katılmasını istemezlermiş. Neden acaba? Kendilerinden şüpheleri var. Acaba oraya gidip de başka şeyler öğrenip bizi duman ederler mi diyor adamlar. Ama biz size ne diyoruz? Dilediğiniz cemaate gidin. Aradaki farkı görün. Özellikle şu televizyonları parsellemiş olan safları dinleyin. Onların söylediklerine bizimkileri karşılaştırın. Onlara ara sıra ufacık sualler sorup hafif bir iğne atın onlara. Deyin ki böyle söylüyor. Ne diyorsunuz? Aldıkları cevaplara bakın. Onlar bilmezler. Onların Arapçası bile yok. Yahu kardeşim sana sual soruyoruz. Falanca böyle böyle söylüyor. Sen de cevap ver ona. Hayır, bugüne kadar hiçbirisi hiçbir cevap getiremedi. Hani kırmızı mühürlü mektuplar yazdık da davetimize hala icabet etmediler diye bir laf vardır, ona benzer bir laf ya. Biz de öyle söylüyoruz. Belki kırmızı mühürlü değil ama devamlı davetteyiz. Ne zaman dilerlerse biz hazırız. Bir defa daha hazırız. Sevgili izleyenler, size yakın bir gelecekte diye bir şeyden bahsetmiştik. Ama onu hala buradaki uzmanların yetersizliği yüzünden gerçekleştiremedik. Ne yapacaktık? Size bütün bilgisayarlarınızda canlı yayınlar sunacaktık. Ama bu Multicast diye bir sistem oluşturuyormuş. Bunun için de bunu kabul edecek bir tane yer bulmamız gerekiyormuş. Size söylediğimizden bu tarafa bizim buradaki Amerikalı uzman kardeşlerimiz bu işe bir çözüm getiremediler. Sabırla bekliyoruz. Unutmayın, kalbiniz kalbinizle. Öyleyse hepimizin kalbi de Allah'la olduğuna göre size söyleyeceklerimiz burada tamamlanıyor. Dikkat edin, bu akşam size sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedebildik. Temel şartlar, farzlar, yapmayanların durumu, yapanların durumu sahabenin emri yerine getirip getirmediği. O zaman varın, bu zavallı insanların durumunu kendiniz değerlendirin. Tekrar ediyorum, yolun başındayız. Bundan sonrakilerde geri kalanların da detaylarını vereceğiz. Onlar bizi dinledikleri zaman renkler renge giriyorlar. Ve

saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ihdina sıratel müstakim. Sıratel lezzine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir gece sizlerle birlikteyiz. Ve bu gece sizlere gece namazlarından bahsetmek istiyoruz. Gece namazları. Geceliğin kılınan namazlar bir başkadır sevgili kardeşlerim. Özellikle herkes uykudayken gecenin bir vaktinde kalkarsanız Allah Teala diyor ki gece kalk da gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır. Teheccüd namazı konusunda Allah Teala İsra suresinin 79. ayet-i kerimesinde diyor ki gecenin bir kısmını teheccüd namazı kılarak geçer. De ki Rabbim beni sıdk ile bir yerlere girdir, bir yerlere dahil et ve sıdk ile oradan çıkar. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır diyor Allah Teala. İsra 79. İşte makam-ı mahmuda beaz etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, makam-ı mahmud 7. katın 4. alemidir. Oraya ulaştığınız zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı arkasında 4 halifeyi göreceksiniz. Sahabenin ileri gelenleri de oradadırlar. Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bunu söyledikten sonra 79. ayet-i kerimede, 80. ayet-i kerimede Ya Rabbi beni katından ilmi ledununu öğretecek olan bir sultanla teçhiz et diyor. Böyle de diyor Allah'a.

Öyleyse İsra suresi 79 ve 80. ayetler birbiriyle yakından alakalıdır. 80. ayet-i kerimeye baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın şöyle dediğini görüyoruz. Ve kul Rabbi ethilni mütele sıdkın ve ahricni muhrece sıdkın. Beni sıdk ile dahil et. Ve beni sıdk ile çıkar. Vec'al ve kıl min ledünke senin katındaki gizli ilminden sultanen nasira bir yardımcı sultan kıl bana. Sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir yardımcı sultan kişiye ulaşırsa? İşte o yardımcı sultan Muhittin Arabi tarafından kendisine ulaşılmış. Muhittin Arabi'ye o yardımcı sultan ulaşmış katından Allah Teala'nın ve fizik ötesi ilminden haberdar olmuş Muhittin Arabi Hazretleri. İşte sır bu ayet-i kerimede, İsra suresinin 80. ayet-i kerimesinde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir Hızır Aleyhisselam görürüz. Her devirde vardır. Şu anda da vardır. Yani o sonsuz ömür verilmiş olan biridir. Ama bu ömrünü bir fizik vücutta mı geçiriyor? Hayır. Allah'ın katından rızıklandırıldığına göre o bir fizik vücut sahibi değildir. Ama ilmi ledunun sahibidir. Gece namazlarının yaptığı şey kişiyi ilmi ledunun sahibi kılmasıdır. Herhangi bir gece namazı değil, zamanında kılınan bir yatsı namazı değil, mutlaka gece yarısından sonraki bir vakitte teheccüde kalkacaksınız. Ve geceyi, gecenin en az 3 saatini özel bir namaz, teheccüd namazı kılarak geçireceksiniz. Teheccüd namazını genel olarak ya 11 rekat ya da 7 rekat olarak değerlendirirler. Yani bir üçlüyle bitmesi asıldır. Veya 9 rekat olması daha uygun. 9 rekat veya 11 rekat ama en az 3 saat sürecek. Sevgili kardeşlerim, o Erbay'ın çıkarttığımız devrede hani 40 günlük oruç tutmuştuk demiştik. Kardeşlerimiz de iştirak etmişlerdi. Ve Erbay'ın çıkarma söz konusuydu. Oradan hiç 40 gün süreyle dergahımızdan hiç çıkmamıştık. Ama 41. günü de Perşembe'ydi. O gün de oruçlu olduk. 41 gün oldu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum sevgili kardeşlerim. O zaman her gece teheccüd namazını gerektiği gibi kılmak istedik. Ama dayanamadık sevgili kardeşlerim. Değil, ellerimizin üzerinde olmak, dirseklerimizi de dayadığımız halde yere, dirseklerimizin üzerinde namaz kılmamıza rağmen o 3 saatlik namazı tamamlayamadık.
O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye Allah'ın ne kadar güç verdiklerini gördük. O sahabe ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi almadığı için onun mumundan bahçeye vuran ışıkta onun gölgesine bakarak teheccüd namazı kıldılar. Ama hepsi kıldı. Hep kıldılar. Öyle bir sonuç oldu ki artık buna dayanamıyorlardı. Allah Teala sanıyorum Fetih Suresinin son ayetiyle onlara şöyle seslendi. Teheccüd namazı ne kılmaktan yüzlerinizde renk kalmadı, rahatsızlandınız. Biz teheccüd namazını sizin üzerinize farz kılmadık. Ama sizi de onun kuvvetinde yaratmadık. Öyleyse buna dayanamayacağınızı Allah elbette biliyor. Bundan sonra teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. Ne demek kolayına geldiği gibi kılmak? Bir normal namazın, 4 rekatlık bir namazın süresi 7 dakikadır. Bilemediniz, 8 dakikadır. Uzattığınız namazı 10 dakikadır. 11 rekatlık bir namaz 110 dakika. 11 rekatlık bir namaz 10 dakika olsa 4 rekat 10 dakika, ikinci 4 rekat 10 dakika daha 20 dakika, 3 rekat daha 26 dakika. Uzun uzun 26 dakika. Yarım saatten evvel teheccüd namazı biter. Halbuki 3 saat kılıyorlardı en az. Nasıl kılıyorlardı? Zikirle kılıyorlardı sevgili kardeşlerim. Biz de öyle yaptık. Zikirle kıldık. Hayatımızda kıldığımız en güzel namazlardı. Bütün kardeşlerimizle beraber, onlar da bizimle beraber uyumadılar. Onlar da bizimle beraber geceler boyu namaz kıldılar. Muhteşem bir olaydı. Hayatımızın unutulmaz bir anısı. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra sahabe nasıl namaz kılmaya başladı? Hacet namaz, teheccüd namazını. Bir kısmı gene uzun kılmaya devam ettiler. Ama bir kısmı kısalttılar. Normal namaz söylediğimiz gibi 7 dakikadır. Normali 7 dakikadır. 4 rekatlık bir namazın kılması. Bazı çok acelecilerin elinde belki 5 dakikaya da iner. Ama normal şartlarda kılıyorsanız 7 dakikada bitirirsiniz namazı. 7 dakika, 14 dakika, 4 daha, 18 dakika. En çok 20 dakika içinde 11 rekatlık bir namazı bitirirsiniz. İşte bu bir insanın kolayına geldiği gibi namaz kılmasıdır. Diğer namazları kılıyormuş gibi teheccüd namazını da kılmasıdır. Aslında güzeli nedir? Güzeli uzun uzun kılmaktır. Dirseklerinizin üzerinde bitkin düşene kadar kılmaktır. Sevgili kardeşlerim, gece namazlarının ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene dizleri, dirsekleri üzerinde secdeye kapanırdı. Ve secdeye kapanır ve öylece kalırdı. Saatlerce. Öyle ki bazen onu öldü zannedenler olurdu. Bazen uyuyor zannedenler olurdu. O ise çoktan dalıp gitmişti. Allah ile birlikte olmaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a
Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah'ın dizaynı en güzeli verir. Öyleyse acaba İsra Suresinin 80. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi sıdk ile ithal et, sıdk ile ihraç et diyor. Nereye ithal etsin? Nereden ihraç etsin? İşte ithal ettiği ve ihraç edeceği yer Makam-ı Mahmud'dur. Makam-ı Mahmud'u bir gün göreceksiniz. Ön tarafı bizim alemimizde cam denilen bir şeffaf sistemle tamamen kapatılmış olan çok büyük bir salon. Yani belki 60 metre, belki 70-80 metre genişliğinde bir salon. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Hepsi ayakta duruyorlar. Bütün huzur namazının imamlarının nikahı orada kıyılır. Makam-ı Mahmud'da. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in marifetle, mucizeyle dizaynı orada gerçekleşmiştir. İlmi ledünundan bir sultan, yani Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olmuştur. Olmuşsa ne olmuştur? Olmuşsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sütünü sağdığı bir tek keçiden bir ordu doymuştur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucize göstermiş midir? Göstermiştir. Ama bunu hep söylemiştir. Bu benden değildir. Bu Rabbimin bir hediyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gece namazlarına dikkatle bakın. Gece namazları Makam-ı Mahmud'a sizi dahil edebilecek sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç edebilecek olan bir özellik taşır. Orada ilmi ledun öğretilir. İlmi ledun Allah'ın gizli ilmidir. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri o ilmin sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan gelmekteydi. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le konuştuğunu söyleyince inanmadılar. Onun üzerine mezarına gittiler. O da kalk ey Allah'ın Resulü diye seslendi. Kün dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Konuştular. Sonra tekrar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse bu bir keramettir. Keramet Allah'ın ikramıdır. Peygamber olmayan velilere, peygamber olmayan resullere de Allah'ın ikramı keramettir. Ama huzur namazının imamları için bu keramet değildir. Mucizedir. Ve hiç kimse ne kerametin ne de mucizenin sahibi değildir. Mucizenin sahibi de, kerametin sahibi de Allah'tır. Öyleyse gece namazları, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gecenin bir vaktinde kalkın. Gece namazı kılın. Ve kıldıktan sonra bu ayeti okuyun.
İsra 80. Allah-u Teala'nın size fiziğin ötelerinden bir şeyler göndermesi, yardımcı göndermesi söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde yaşamak, Allah'ın dostu olmak, biraz gayretinizle size çok şeyler kazandırabilir. İşte o ilmin sahiplerinden birisi Hazreti Süleyman'dı. Hazreti Süleyman kuşlarla konuşabiliyordu. Ruh tayı mekanında, nefs tayı mekanında, fizik vücut tayı mekanında yapabiliyordu. Cinlere ve şeytanlara hükmediyordu. Allah Teala Kur'an'da birkaç yerde Hazreti Süleyman'ın tayı mekan olaylarını anlatır. Rüzgarı onun emrine verdiğini, yani havada onun yolculuk yaptığını ifade ediyor Allah Teala. Hızlı, çok hızlı veya yavaş bir gidiş. Öyleyse ilmi ledunun sahipleri kim bu insanlar? İşte Fatih Sultan Mehmet'in lalası, mürşidi Akşemseddin Hazretleri. Kubbe-altı vezirleri muhasırının kaldırılmasından yana Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u almadan gitmem diyor. Ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım. Ama öylesine bunalıma girmiş ki paşalar, bu muhasırının kaldırılması lazım geldiği konusunda çok ciddi bir muhalefet oluşturmuşlar padişaha. Lala Akşemseddin Hazretleri o toplantıya iştirak etmiyor. Padişah haber gönderiyor gelsin diye, ama içeri kimsenin alınmamasını, padişah dahi gelse içeriye girmesine müsaade etmeyeceksiniz diye Akşemseddin Hazretleri nöbetçilere emir vermiş. Fatih Sultan Mehmet bunun üzerine nöbetçilerin göremeyeceği bir şekilde çadıra ulaşıyor. Hançeriyle çadırı ikiye yararak içeri giriyor ve bakıyor ki lalası, yani mürşidi Akşemseddin Hazretleri gözyaşlarından seccadenin altı çamur olmuş. Ama o secde vaziyetinde duruyor. Padişah geliyor, saygıyla bekliyor. Ve ondan sonra Allah-u Teala'nın emrettiği noktada Akşemseddin Hazretleri ona dönüyor. Evet diyor, 27 Mayıs sabahı inşallah zafer bizimdir. Ve tarif ediyor. Hangi surların altına kumbaracılar ne kadar barut yerleştirecekler, nereleri atacaklar, hangi surlar topla dönecek plan onun tarafından teslim ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'e ve gerçekten 27 Mayıs sabahı 1453 zafer Osmanlı'nın oluyor. İstanbul bir çağı kapatan, yeni bir çağı açan bir fetihle artık İslam'ın eline geçiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Muhyiddin Arabi Hazretleri bir
kalabalığa hitap ediyor. Diyor ki sizin taptığınız benim ayağımın altındadır. Ne yapıyorlar dersiniz? Hemen öldürmek üzere harekete geçiyorlar. Sen Allah'ı nasıl ayaklar altına alırsın diye. Ve ölmeden evvel son sözünü söylüyor. Diyor ki sin şuna girdiği zaman bu sır çözülür. Şimdi diyor beni idam edebilirsiniz. Buyurun. İdam ediliyor. Sonra sin Yavuz Sultan Selim şuna yani Şam'a giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim aldığı emir üzerine derhal diyor ki bana onun o konuşmayı yaptığı yeri gösterin. Gösteriyorlar. Şimdi diyor burasını kazın. Kazıyorlar. Bir küp altın çıkıyor. Sevgili kardeşlerim anladınız mı? Taptıkları şeyin ne olduğunu? Paraya tapılıyor insanlar. Bu zamanda da öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı için para hayatlarının en önemli hedefi. Para da önemlidir. İnsanın hayatını idame ettirmesi için para kazanması gerekir. Elbette para kazanacaksınız. Ama para birçok insan için tapılmak kadar sevilen bir müessese. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri bunu söylemiş sevgili kardeşlerim. O Muhyiddin Hazretleri, Muhyiddin Arabi Hazretleri ki diyor ki ben o sırların dolabını açtım. Ve oraya bununla ulaştığını söylüyor. Sırlar orada, Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki. Allah-u Teala'nın ansızın size yeni ufuklar açtığını yaşayacaksınız. İşte biliyorsunuz Hazreti Musa Allah-u Teala'ya diyor ki beni öyle bir insanla tanıştır ki ben ondan senin ilmini dununu alayım. Allah Teala diyor ki ya Musa gerçekten istiyor musun? Hayati Musa diyor ki evet. Eysi diyor git yanına birisini daha al. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Ve bir delikanlıyla beraber yola çıkıyor Hazreti Musa. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Onları yolda yiyerek gidiyorlar. Gitmişler günlerce. Bir yerde durdukları zaman hadi diyor yemeğimizi yiyelim diyor Hazreti Musa. Delikanlı diyor ki yemek yok. Ne demek yemek yok diyor. Balıklarımız vardı. Balıklar diyor canlandılar ve denize girdiler. Hazreti Musa heyecanla soruyor nerede? O iki denizin birleştiği yerde. O zaman Hazreti Musa Allah-u Teala'nın sözünü hatırlıyor. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Hemen aklına iki denizin birleştiği yerde onlar yemek yerken uzaktan onları seyreden ama hiç onlara yaklaşmayan bir ihtiyar adamın varlığını hatırlıyor. İşte odur diyor. Hemen koşalım. Koşuyorlar. Hazreti Hızır hala orada. Hazreti Hızır sabrıyla tanınır. İşte Abdülkadir Geylani Hazretlerine sabrı öğreten de odur. Abdülkadir Geylani Hazretleri hayatını anlattığı kitabında diyor ki onunla ilk karşılaştığımda beni şurada bekle biraz sonra geleceğim dedi diyor.
Ama diyor beni 3 gün orada bekletti diyor. Ve gelmedi ama ben bekledim diyor. Hazreti Hızır ona sabrı öğretmiş. Bilin ki ilmi ledunun birinci anahtarı sabırdır. Hazreti Musa'nın ilmi ledunu ona ulaşamadan kaybetmesinin arkasında da sabırsızlık yatar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilmi ledununu kime vereceği Allah'a aittir. Hazreti Hızır bir peygamber değildi ama Hazreti Musa peygamberdi. Hazreti Hızır ilmi ledunun sahibiydi ama peygamber olan Allah'ın katında ondan üstün olan Nebi olması sebebiyle üstün olan Hazreti Musa ilmi ledunun sahibi olmak şerefine ulaşamadı. Hazreti Hızır baş gözleriyle değil, kalp gözüyle Allah'ı yüzlerce defa görmüştü. Hazreti Musa bir defa bile göremedi. Ve onun yanına ulaştığı zaman Hazreti Hızır'ın dedi ki beni Rabbim gönderdi. Senden ilmin adını öğrenmek için senin emrine girebilir miyim? Hazreti Hızır dedi ki sen benimle sabredemezsin. Hazreti Musa dedi ki beni sabırlılardan bulacaksın. Hazreti Hızır pekala dedi ama bu söylediğimi unutma. Beraberce yola çıktılar. Gide gide bir nehrin kıyısına ulaştılar. O nehrin kıyısında birçok gemi vardı. Bütün yemek isteme dileklerine rağmen hiçbir geminin içindekiler onlara yiyecek vermediler. Ama bir geminin sahibi onlara yiyecek verdi. Oturdular, yediler. Yemek bittikten sonra Hızır Aleyhisselam eline baltayı aldı. Geminin bordasını parça parça etti. Ve gemi karaya oturdu. Hazreti Musa dayanamadı. Senin bu yaptığın dedi Allah'tan reva mı şimdi yani dedi. Bu kadar insan bize yemek vermezken bu insanlar acıdılar da bize yemek verdiler. Sen de tuttun adamların gemisinin bordasını bu hale getirdin. Şimdi bu gemi yüzmez. Bu adamın ekmek parasıyla oynadın. Hazreti Hızır dedi ki ben sana demedim mi dedi. Sen benimle sabredemezsin. Bak işte dedi patladım bile. Sonradan gördüler ki diğer gemiler karşı sahile geçtiler ve oradaki zalim derebeyi tarafından onun gemilerince hepsi yakalanıp esir edildiler. Gemiciler de sahipleri de forsa edildiler. Ama bu gemiye hiç kimse dokunamadı çünkü gemi denize açılamamıştı, nehre açılamamıştı. Hızır Aleyhisselam anladın mı şimdi dedi. Ben bunları kendimden yapmıyorum dedi. Yaptırılıyorum. Bir köye gittiler ikisi beraber. O köyde gene yiyecek istediler. Sadece bir yerden kendilerine kaç kapıdan geri döndükten sonra yiyecek verildi. Ve Hızır Aleyhisselam o evin bahçe duvarının yıktığı o evde bir yardım edecek yerde onları zararlıymış gibi görünen bir iş yaptı. Hazreti Musa gene dayanamadı. Hazreti Hızır'ın aldığı cevap şöyle: bak bu ikinci oluyor. Ben sana sen benimle sabredemezsin demiştim. İkinci defa sabredemedin.
Eğer bu üçüncü olursa beraberliğimiz biter. Bu evde yetimler oturuyor. Ve burada da bu toprağın altında onlara ait olan bir define var. Büyüdükleri zaman onlar kullanacaklar bunu. Başka gözlerden saklamak için böyle yaptım. Ve sevgili kardeşlerim, oradan da ayrıldılar. Ama bir pınar başında Hızır Aleyhisselam bir delikanlıyı öldürünce Kızılca kıyamet koptu. Hazreti Musa dedi, bu kadarına dayanamam. Sen resmen şu anda bir katilsin. Sen bu çocuğu öldürdün. O da dedi ki, bu çocuk evine ulaşsaydı annesi ve babasını öldürmesi söz konusu olabilirdi. Ben onu öldürdüm. Ama aslında ben yapmadım. Allah Teala tarafından bu işlev bana yaptırıldı. Ve Hazreti Musa'yla beraberlikleri burada sona eriyor. Hızır Aleyhisselam'ın. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi Allah'ın büyük bir nimetidir. Kalp gözüyle, kalp kulağıyla başlar. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah Teala size evvela yerin melekûtunu, devrin imamının dergahını gösterecek. Oradaki altın kapıyı göreceksiniz. Altın paralardan oluşan bir küme göreceksiniz. Sırada olan insanlar göreceksiniz. Cinler göreceksiniz. Cinleri nereden tanıyacaksınız? Bütün insan ruhlarının, yüzlerinin ve ellerinin rengi sizin ve benim gibidir. Ama cinlerin rengi yeşildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa Firavun'a gönderildiği zaman Allah Teala dedi ki, hiç onlardan korkma, o sihirbazlar toplanacaklar, yere atacaklar ellerindekileri. Onlar yılanmış gibi görünecek sana. Hiç korkma. Sen de elindeki asaya at. Hazreti Musa o olayı yaşadıktan sonra o hareket halindeki yılanların üzerinde elindeki asayı atıverdi. Ne oldu? Asa öyle bir mahluk oldu ki bütün o yılanları hepsini yuttu. Hiçbiri kalmadı ortalıkta. Ne oldu? Senin sihrin bizden daha üstünmüş dediler. Hazreti Musa dedi ki, o sihir değildi dedi. O Allah'ın bize olan bir nimetiydi. Biz sihir yapmayız. Sihir şeytani bir iştir. Sizin yaptığınız da yanlıştır. Sizi Allah'a teslim olmaya davet ediyoruz. Bütün büyücüler Hazreti Musa'ya tabi oldular. Firavun öfkesinden az kalsın çatlayacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde ilmi ledun bütün insanlar için Allah'ın bir gizli ilmidir. Herkese verilmez. Gizli ilmin verilmesi gece namazlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Makam-ı Mahmud'a ithal ve ihraç söz konusudur. Yedinci katın üçüncü alemi. Hayır, dördüncü alemi, affedersiniz.
Birinci alem kader hücreleri, ikinci alem ümmül kitap, üçüncü alem kudret denizi, dördüncü alem de makamı Mahmud. Orada tanıdık birilerini göreceksiniz gittiğiniz zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya dediler ki, bu Adem Aleyhisselam'a biz secde ettik ama senin emrin üzerine secde ettik. Aslında biz ondan üstünüz. Allah-u Teala da dedi ki, hayır, siz ondan üstün değilsiniz. Eğer siz ondan üstün olsaydınız, ona sizi secde ettirirdim. Onu size secde ettirirdim. Ama o sizden üstün olduğu için ona secde ettiniz. Ey Allah'ım dediler, onu üstün kılan nedir? Onu üstün kılan nefsindeki afetlerdir dedi. Eğer o afetleri yenerse, onu yenebilen insan sizden üstündür. Ama onu yenemezse sizden üstün değildir, siz de ondan üstünsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Harut'la Marut ismindeki iki melek dediler ki, eğer onu bizden üstün kılan şey nefse, biz de onu isteriz. Biz ondan daha üstün olduğumuzu sana ispat etmek istiyoruz. Allah Teala dedi ki, ondan üstün değilsiniz. Boşuna bir gayretin içine girmeyin. Onlar da ısrar ettiler. Biz istiyoruz. Üstün olduğumuzu ispat edeceğiz dediler. Allah Teala da onlara nefs verdi. Babil şehrine indirdi onları. Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde anlatılıyor kıssa. Babil şehrine inen bu iki tane melek orada sadece bir ay dayanabildiler. Bir ay dayanamadılar bile. Bir kadına çok kötü bir şey yaptılar. Büyük bir kötülük yaptılar. Kadının kocası benim karıma siz bunu nasıl yaparsınız diye öfkeyle onlara gelince bizim melekler fena halde içerlediler bu işe ve adamı orada öldürdüler. Hemen tekrar yukarı alındılar ama orada bulundukları süre içerisinde birçok insana zülmani ilimleri öğretmiş bulundular. Ama onlara diyorlardı ki, bakın bu zülmani ilimler yapılmaması lazım gelen, tatbik edilmemesi lazım gelen ilimlerdir. Bize sorarsanız bunları hiç öğrenmemeniz sizin için daha hayırlıdır. Ama yapmayacağım derseniz, öğreneceğim sadece, yapmayacağım, böyle bir vebalin altına girmek istemiyorum derseniz, biz bunu size öğretebiliriz. Ve pek çok insan orada Babil şehrinde büyüyü, hüddamı, zülmani ilimleri öğrendiler. Zülmani ilimler bir iradenin bir başka iradeye ikinci iradenin rızası olmaksızın bir şeyleri ilimleriyle zorla yaptırması halidir. Cinleri insanların üzerine saldırtmak. Bu hüddam ilmidir. İnsanlara büyü yapmak. Bu sihir ilmidir. İnsanları hipnotize etmek. Zülmani vasıtalar kullanarak fal bakmak. İllüzyon. Yani bir şeyi mevcut değilken göstermek veya ölü bir şeyi hareket halinde gibi göstermek ve mesela şeytanın gösterilerinden bir tanesi boşlukta yatay vaziyette duran birisini yükseltmek. Olur mu? Evet olur. Ne zaman kişinin karşıt elektronlarının devir sayısını arttırırsanız
elektron devir sayısına yaklaştığı bir yerde bu olay tahakkuk eder. Yer çekimi kuvvetinden daha hafif hale gelen vücut yükselir. Bunu şeytani ilimlerin sahipleri değil, şeytan yapar, onlar yapıyormuş gibi gösterir. Ve şeytan hep kendisini gizler. O insanlar da kendilerinin yaptıklarını zannederler. Oysa ki Allah'ın dostları, Allah'ın kendilerine ikram ettiği kerametle keramet ikram demektir. Fizik ötecisi bir şeyleri Allah yapmış ve onlara bunu kendisi tarafından yapıldığını söylemiş olduğu cihetle onlar bunun bilincindedirler. Ve herkese derler ki bu gördüğünüz bir keramettir. Ama bunu biz yapmadık. Bunu yapan Allah'tır. Biz sadece buna vasıta olanız. İşte Hazreti İsa diyordu ki ben abraşları normal saç rengi haline döndürürüm. Ama bunu ben yapmam. Allah yaptırır. Ölüleri diriltmiş görünürüm Allah'ın izniyle. Ama yapan gene ben değilim. Allah'tır. Hastalıkları iyi ederim. İyi eder görünen benim. Ama yapan ben değilim. Allah'tır. Beni konuşturan Allah'tır. Böyle diyor Hazreti İsa. Ve Hazreti İsa'ya Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala soruyor. Ey İsa sen insanlara benim oğlum olduğunu söyledin mi? Sen benim oğlum musun? Hazreti İsa Allah Teala'ya cevap veriyor. Ya Rabbi diyor, böyle söylemediğimi sen benden muhakkak ki daha iyi bilirsin. Ben onlara her zaman Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Ama Allah Teala'nın müsaadesi üzerine Hazreti İsa fırtınalı denize ey deniz dur dediği zaman deniz duruyor. Hazreti İsa mı durduruyor? Hayır, Hazreti İsa durdurmuyor. Hazreti İsa'nın imanı öyle bir iman ki böyle söylediği zaman Allah-u Teala'nın ilahi iradesi denize hakim oluyor. Denizi kontrolü altına alıyor ve deniz sakinleşiyor. Biliyorsunuz Hazreti İsa'nın arkadaşları Maide suresinde anlatıldığı gibi sana daha çok inanmamızı istiyorsan ey İsa bize Allah-u Teala'nın katından bir sofra getir bakalım dediler. O da dedi ki ben sofrayı getiremem ama Allah-u Teala'dan talepte bulunurum. Eğer Allah sofrayı verirse o zaman bize tabi olacak mısınız? Hepsi dediler ki evet. Ve Allah-u Teala sofrayı gönderdi. Onlara göre Hazreti İsa indirdi sofrayı. Oysa ki Hazreti İsa tıpkı Yunus gibi talep sahibiydi. Biliyorsunuz bizim Yunus da kendisine şu miskin Yunus deden Yunus. Hani Allah'ı gören, Allah'la konuşan ve bunu da açık açık şiirlerinde yazan o Yunus, Kur'an'daki bütün işaretleri taşıyan Yunus. Mekansızlığa kavm olan Yunus. İki dervişle beraber yollara düşüyor Yunus. Taptık Emre'nin dergahından ayrıldıktan sonra ve bir mağarada bir gece birinci derviş dua ediyor. Ey Allah'ım diyor, bize bir sofra indir. Allah Teala bir sofra indiriyor. Hepsi karınlarını doyuruyorlar. Gece uzun uzun ibadetler ettikten sonra ertesi sabah tekrar yola koyuluyorlar. Ertesi akşam ikinci derviş dua ediyor.
Gene bir tepsi geliyor Allah-u Teala'dan. Gene kadınlarını doyuruyorlar. Ve üçüncü akşam Yunus korkuyor ki sıra kendisine gelecek. Gerçekten sıra kendisinde. Ve Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, ben senden şimdiye kadar hiç böyle bir şey istemedim. Ama onlar istediler ve verdin. Ya Rabbi, bana da ver, yüzümü kara çıkarma. Allah-u Teala veriyor, üç tane sofra veriyor. Her birine ayrı bir sofra geliyor. Tıka basa karınlarını doyuruyorlar. Ve dervişler soruyorlar Yunus'a, ey Allah'ın dervişi diyorlar, sen kimsin? Nasıl böyle bir şey yaptın? Kimin için dua ettin? Kimin yüzü suyu hürmetine bunu istedin de Allah verdi? Yunus diyor ki, önce siz söyleyin diyor. Kimin adına söylediniz de Allah Teala size o tepsileri indirdi? Ben diyor, hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Onlar da diyorlar ki, bir derviş Yunus vardı diyorlar. Kendinin hangi seviyede olduğundan haberi yok. Biz hep onun adını kullanıp Allah-u Teala'dan defalarca bu sofrayı indirttik. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Yunus ki, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Hem ruh, hem nefs tayi mekanını, hem ruh tayi mekanını, hem de fizik vücut tayi mekanını gerçekleştirmişsiniz. Öyle söylüyor, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Gece namazlarına dikkat edin. Gece namazları Allah Teala'nın bir hediyesini, bir muhteşem hediyesini almak için bir vasıtadır. Allah Teala'nın sizi de oraya makam-ı mahmuda ithal etmesi sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç etmesi için Allah'tan talepte bulunun. O zaman çok şeyler yaşayacaksınız. Allah'a o kadar çok hamd edecek ve şükredeceksiniz ki o zaman bizi hatırlayacaksınız. Vaktiyle böyle söylemişti diye. Aranızdan bir kısmınız bir gün Hızır Aleyhisselam'ı mutlaka görecek. Giydiği elbiseye dikkat edin, kumaşı bu devre ait bir kumaş değildir. Size tarihten bir anısını anlattığı zaman o zaman aklınız başınıza gelsin. Nasıl olur diye sorun kendisine. Sevgili kardeşlerim, yoksa öyle bir hüviyette anlatır ki sanki o günün olayıymış gibi değerlendirirsiniz onu. İsimleri kullandığı halde, o devrin bütün esaslarını anlattığı halde sanki bugünkü olayları anlatıyormuş gibi gelir size. İşte böyle bir dizaynda bilin ki o Hızır Aleyhisselam'dır. Size onları anlattığı zaman bilin ki bütün anlattıkları doğrudur. Eğer Fatih Sultan Mehmet zamanındaki bilmem hangi olayda onun içinde yaşamış biri olarak size bir şeyler anlatıyorsa bilin ki odur. Karşınızdaki bir deli değildir. Odur. Sakın sonradan aklınız başınıza gelmesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki bu yoldasınız.
Allah'ın yolundasınız. İlmi ledün yolundasınız. Gece namazlarınızı sakın ihmal etmeyin. Allah Teala'nın hepinizi makamı Mahmud'a sıdk ile ithal etmesini ve sıdk ile oradan marifet edilmiş şekilde, kendisine ikram edilmiş şekilde, mükerrem kılınmış şekilde oradan Allah Teala'nın sizi ihraç etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki sonsuz mutluluklar sizin olsun. Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah Teala sizleri mükerrem kılsın. El Fatiha ve as salavat ala salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz, onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız, bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef, herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki, kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki ses de size devamlı olarak tekrar edin. Bu, bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa, her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetine teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emir istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize

0: Sen bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Ya ilahe ve Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah Teala muhakkak ki bir talep merciidir. Müracaat merciidir. Merci kelimesi, müracaat kelimesi, reca kelimesi hep aynı kökten geliyor. Allah bizi yaratandır. Biz hepimiz Allah'a ihtiyaç duyarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey, diyor ki eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız, sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab emir ve kumanda merciye demek. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. Paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor. Hilafeti alıyor. Bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında şuralarında demir küpeler var. Kocaman şöyle. Bunlar diyor kim diyor bu demir küpelerin sahibi? Niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyor İsmail Paşa'nın kulları, bunlar İbrahim Paşa'nın kulları, bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. Kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştı. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca Allah-u Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde

dolaşmaya, çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım, bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. Tabii biz de indik, askerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya, çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak Allah-u Teala'dan talebe bağlı diyor musunuz? Yavuz Sultan Selim hilafet Allah'a müracaat etti. Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Allah-u Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Adana'yı ile yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah-u Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamet. Böyle bir ayet-i kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir donanma düşünün ki hiçbir subayı evliya olmadan subay olamaz. Hiçbir paşa da daimi zikrin sahibi olmadan paşa olamaz. Bütün reisleri, Osmanlı reislerini, donanma reislerini hatırlayın. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi Allah'ın üst seviye evliyasıydı. Bedava kazanılan zaferlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hep Allah'tan taleple gerçekleşen olaylardır. Kim Allah'a derse ki Ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum. Sadece onlar daimi zikrin sahibi olabilirler. Ötekiler kendilerini zorlamazlar bile. İşlerinde iblis onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız, Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledikleri. Diyor ki Habibim sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Kema ersenna fiküm resulen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm. Ey sahabe size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada resul peygamber size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri.
Diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm la yedirüküm bendalle izah tedeytüm sümme mercihüküm cemiya. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyleyelim. Nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne muhakkak ki hidayet, hüdâ, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el-hüdâ, hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması, o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki biz sizden ey Ademoğulları ya eyyühel elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı müstakim deyince Allah-u Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması gene hidayet. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki o sizin nefsinizi tezkiye eder. Tezkiyeye vesile olur demiyor. Tezkiye eder diyor. Ama Allah Teala Kamer suresinde buyuruyor ki Allah'tan o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah'tan başka kimse nefsi tezkiye edemez. Yalnız Allah nefsleri tezkiye eder. Allah Teala böyle söylüyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefsleri tezkiye ettiğini, yani nefsleri tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi, istiyor falancayı hidayete erdirmek ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa aracı, onun hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey, o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça, Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var.
hidayete ermeyi de istiyorlar ama Allah Teala onların hidayete ermesini istemiyor ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalete bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete hepsi hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalete bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır. Öyleyse top sizde. Siz o topu dilediğiniz kaleye gönderirsiniz. Ya dilek kalesine gönderirsiniz, dilersiniz gol olur ya da dilemezsiniz o zaman gol olmaz. Öyleyse o sizdeki topu Allah Teala'dan aldığınız emirle gerçekleştireceğinizi düşünün. Ama onun size o emri vermesinin, onun size yardım etmesinin, o hedefe ulaştırmasının arkasında başka birisi de yok. Başka bir talep de yok. Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talep ettikçe Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz? İnsanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini sırf o kişinin dileği var diye Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8, onların iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likâina diyor Allah Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalette kalırsınız. İşte dalalette kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yehdillahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah Teala buyuruyor, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin
14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar, mürşidini ister. Öyleyse Kehf suresinin 14. Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey şunu ifade ediyor. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida diyor. Kim dalaletteyse onun için bir evliya mürşit bulunmaz. Şimdi Nin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar diyor. Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan mürşidine ulaşamamış. Manası mürşidini aramamış. Manası mürşidini Allah'tan hacet namazı kılarak talep etmemiş. Allah-u Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde aramak kelimesini, taharrev kelimesini kullanıyor. Femen esleme fe ulaike taharrev reşeda. Eskiden tahari memurları vardı. Zabıtada, belediyede araştırma memurları. Öyleyse bu tahariyat araştırma müessesesi mürşidini aramak, her yerde mürşidini sormak. Öyleyse asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Ne diyor Allah Teala? Bir defa vebtegu ilehil vesilet ediyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimeleri sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha suresinde Allah-u Teala'nın ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah-u Teala'dan istiâne isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar. Bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah-u Teala'dan bu okuduğumuz Fatiha'lar 83 defa Allah-u Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları Ya Rabbi yalnız senden istiâne isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıratel müstakim. Biz senden istiâne isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak isteriz. Yalnız senden. İstane yardım demek. Ama bir nasara kökünden gelen yardım var. Herkesin birbirine yardımı. Nasır mesela yardımcı demek. Ama bir de istane var. Herkesten istenemez. Yalnız Allah'tan istenebilir. Yalnız senden istane isteriz. Niçin isteriz'in cevabı hemen geliyor. İhdina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani o senden istediğimiz yardım var ya, biz o yardımla senin sırat-ı müstakimine ulaştırmak istiyoruz ve yardımı yalnız senden istiyoruz ki seni vasıta kılıyoruz ya Rabbim. Sen bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksın. Bize o istihaneyi, bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sana ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah-u Teala açıklık getiriyor. Sırat-ı'l-lezine enamte aleyhim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur.
İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah Teala? Cevap Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere resuller bahs ederiz. Bütün kavimlerde resuller bahs ederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız. Niçin? Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Ne demek bu? O resullere tabi olsunlar da başlarının üzerinde resulün ruhu oluşsun ve bu Allah-u Teala'nın nimetidir. Dikkat edin. Mürşide ulaştığınız zaman ihsanlar nimet hüviyetine girer. Ondan evvel sadece ihsandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün ihsanları mürşidinize ulaşmadığınız sürece ihsan hüviyetindedir. Ama mürşidinize ulaştığınız zaman artık o nimetleri mürşid kanalıyla elde edeceksiniz. Böyle bir şey devreye girdiği andan itibaren o bir nimettir. İşte sırat-ı müstakim üzerine ruhu ulaşabilen bütün insanların müşterek vasfı başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşu. Nimet yok. Sırat-ı müstakim de yok. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi başının üzerinde mutlaka nimetin var olmasına bağlı. Nimet yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kesinleştiriyor Allah Teala. Gayrül maktubi aleyhim üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Bir insan dalalette ise o kişi mürşidine ulaşamamış kişidir. Mürşidine ulaşamadıysa başının üzerinde nimet olabilir mi? Asla olamaz. Mürşidine ulaşamayan bir insanın başının üzerinde bir nimet olması, mürşidinin ruhunun olması mümkün değil. İşte 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor Allah Teala. Vefat dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Dalalette olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalaletler mürşitlerine ulaşmadığı için. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah-u Teala'nın yalnız senden istihane isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vesta'inu bissabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. Vestainu bis sabr ve salatı. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastus sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istihaneden bahsediyor. Ve Allah-u Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah-u Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediliyor. İnsanlar var kalp hastası, insanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah. Neden herkesin resullere ulaşması mümkün değil? Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur.
Bunun için Allah Teala temel emrini verirken vebtegu ileyhil vesilet ediyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünyada Allah'a ulaştırabilecek olan bir tek kişi yaşar. Her devirde. Altın kapının sahibi olan kişi. Ve Allah Teala ona o vesile olanların bağlanmasını istiyor. Böylece vesile olana bağlananların hepsi de vesileyle birlikte esas mürşide, Allah'ın halifesine, huzur namazının imamına bağlanmış olacaklar. Şimdi meseleyi dizayn ettiğimiz zaman Bakara 45 ve 46'da ne görüyoruz? Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla isteyin diyor Allah Teala mürşidinizi. Yani Allah'tan istediğiniz, Fatiha suresinde işaret edildiği gibi sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişi, ikisi de aynı kişi. Allah'a ulaşmanız hidayete ermeniz demek. Hidayete ermek için müracaatını yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse bir başka açıdan bakıyorsunuz meseleye. Huşu sahibi olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan gelen nurlarla gerçekleşiyor. Allah Teala Allah'tan gelen nurların huşuya ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Bu Allah-u Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yaşevne Rabbihim var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve yumuşadığı, Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah-u Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer, ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil ve mâlehu min hâdin. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amin olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amenü olanların
Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amin olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden, 28. basamağı ona ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış. İşte bu talep olduğu takdirde olaya bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Talebiniz var. Ne yapıyor Allah Teala? İrşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestureyi alıyor. Yani İsra suresinin 45-46. Ayetlerine baktığınız zaman irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestürenin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah Teala o zaman niçin alıyor hicab-ı mestureyi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun, ona karşı muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman onlarla senin aranda hicab-ı mestura vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı mestûre. İrşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes hicab-ı mestûrenin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah-u Teala hicab-ı mestûreyi almaz. Şimdi hicab-ı mestureyi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amini olursanız. Sadece amini olanların kulaklarındaki bakra, irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mesture ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amini olanlar diyor Allah-u Teala. Amini olanların dizaynı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı mestureti alınmış kişinin, o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah Teala garanti ediyor, biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş, Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah Teala bunu görüyor. Gördüğü anda İrşat makamına ulaşması için ihtidiri alıyor. Hemen hicab-ı mestureyi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor. Seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hicab-ı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp kalplerine ihfat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah-u Teala buyurur. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz
Hiç şüphesiz. Muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık. Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz. Bu dilek bizi mutlaka Allah Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vestaînû bis sabrı ve salâtı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. Diyor ki Allah Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki ellezine yezunnune ennehum ileyhi ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi racun. Diyor ki onlar, Allah Teala onlar diyor, kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, milaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah yakin hasıl ederek Allah'a milaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156. 157. Allah Teala buyuruyor, işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor. Rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. Üzerlerine gelen sadece iki tane nur var. Rahmetle fazl. Ama kim hidayete erecekse hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar. Ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala tarafından görülüyor. Hicab-ı mestur alınıyor ve söz veriyor Allah-u Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması sevinlere ulaştırması demek. Ve Allah-u Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal
rızkın içine yuvarlanır. Ama Allah'a dilenirse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskanır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep temennilerde bulunacaksınız, talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat mercidir. İşte insanlar diyorlar ki, Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Soruyorlar bize, diyoruz ki biliyor. Evet diyor, öyleyse ben diyor ne diye Allah Teala'dan talepte bulunayım ki, Allah nasılsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere vaaz verecek. Diyor ki size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçti. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki biliyoruz diyelim bakalım diyorlar ne yapacak. Hazretin Hoca yine soruyor. Ey ahali, ey Müslümanlar biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler bu sefer garantiye aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar şimdi söyle. Diyor ki çok kolay bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde evet Allah sizin içinizden geçeni biliyor doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala nefslerini kendilerine ilah edinenler? Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'dan Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor. Bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor benim bundan sonra gelecek olan bana tabi olacaklar. Onların diyor açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor. Mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki diyor onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar nefslerini ilah edinenler edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece inşallah anlamışsınızdır.
Allah Teala diyor ki onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse ki sen Allah'a çağırıyorsun o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nur Öztürk ise diyor ki, bunlar diyor mürşitlere tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler. Hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşid olarak gizli çıktır. Hadi bakalım dersiniz madem öyle Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere ve talebi olmayanın Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki bakra alındı. Kalbindeki ekinet alındı. Kalbine ifat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece talebin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8-9-10. Ayetleri
kulağında vakra olmayan, kalbinde ikindet olmayan kişinin mutlaka olan cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar, cehenneme girecek olanlar, cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara, öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinet alınsaydı, burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi, dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü, kalplerine mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için, mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse, yedi kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakimi oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı, cennet saatine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi, ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması. Daha ötesi, daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar üç teslim İslam oluşunuzu gösterir. Üç teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir ve cennet saadeti de sizin olur, dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz, arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye ve müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde, birkaç saniyede Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alır, kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz, hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz, o sizi mutlaka daha çok sever, kendisine müracaat edilmesini ister, Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz,
her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar.

0: Amin.
1: İbrahim. Efendi Hazretleri Yunus Emre'nin şiirlerinde bahsettiği vuslat diye bir kavram var. Bu Kur'an-ı Kerim'in farzları arasında geçiyor. Allah-u Teala'nın üzerimize farz kıldığı emirler arasında geçiyor. Ve bu vuslata ulaşırken seyri sülük diye bizlere öğrettiğiniz, Kur'an-ı Kerim'den öğrettiğiniz bir yolculuk var. İnşallah bize vuslat ve seyri sülük hakkında bahseder misiniz? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Rabbimiz bir araya getirdi. Vuslat olayı, seyrisülük olayı Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu konu kalın çizgilerle hidayet adını alıyor. Hidayete ermek. Biliyorsunuz ki 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Birer cümleyle anlatırsak, birinci basamakta olayları yaşarız, ikinci basamakta olayları değerlendiririz. Üçüncü basamakta Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersek, üçüncü basamağa ulaşırız, yoksa ulaşamayız. Ulaşmışsak, dördüncü basamakta Allah rahmeti vasıtasıyla tecelli eder. Beşinci basamakta irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesleği alır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakayı alır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekimeti alır. Yerine ihfaz koyar. Sekizinci basamakta sünnetullah kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Onuncu basamakta Allah Resulü'nden kalbimize bir nur yolu açar. On birinci basamakta yaptığımız zikirle kalbimize kadar ulaşan nurlar kalbimize sızar ve %2 nur birikimini gerçekleştiririz, huşu sahibi oluruz. Basamak 12. Hacet namazını kılarız. Allah Teala mutlaka huşuya ulaştığımız için bize mürşidimizi gösterir. 13. basamak, 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Önümüzde biz çünkü tövbe ederiz. Ve neler olur? İşte maceramız burada başlıyor. Biliyorsunuz ki bir insan mürşidine ulaşmadan evvel dalalettedir. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Ve 8 grup ayet-i kerimede dalalette olanların cehenneme gideceğini söylüyor. Tabi bizim sevgili din bilginlerimizde, yani devrimizin saadatları, mürşid yoktur diyorlar, mürşid Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Ve Allah'ın insanların üzerine farz kıldığı hususu inkar ediyorlar. Şimdi Allah Teala hidayeti, yani bir başka açıdan vuslatı tarif ediyor. İnner hidallah. Ali İmran 73. İnner muhakkak ki el hida, hidayet, hidallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 aynı tarif daha net olarak veriliyor. İnne hidallahi hüvel hüda. Muhakkak ki inne, şüphesiz ki muhakkak ki hidallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Öyleyse Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşması. Evvela gene zamanımızın sevgili bilginleri, din alimleri bu konuda da kesin ifadeler kullanıyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhumuzu bizden alır, ölürüz. Ancak öldükten sonra Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla ruhumuz Allah'a ulaşır. Yoksa bizim ifade ettiğimiz anlamda bir vuslatın mevcut olmadığını ağız birliğine hepsi söylüyor. Onların bu söylediği şeyi Kur'an-ı Kerim tam 73 tane ayet-i kerimeyle doğruluyor. 73 ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasıyla alakalı. Bu konuda da bir kitap çıkardık ve çıkardığımız kitapta

ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde bu 73 ayet-i kerime konusunda yazılanları birer birer aldık. Her bir ayetin 23 tane açıklaması başkalarına ait. Bir açıklaması da Rabbimizin gösterdiği şekilde bize ait. Ve hidayetin nasıl gizlendiğini ve insanların Allah'a ulaşmaktan nasıl men edildiğini gördük. Şimdi konumuz bu hidayetin muhtevası. Hidayet vuslata ulaştıran bir fenomendir. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız hidayet deyince onun adına yalnız doğru yol demişlerse de realitede hidayet bir yol falan değildir. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması olayıdır, macerasıdır, güzelliğidir. Yaşanmaya değer bir konu. Öyleyse ruhumuzun Allah'a verdiği bir yemin var. Bu yeminin adı Misak. Diyor ki Rad 21, 20, 21, 22 اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُذُونَ الْمِيْسَاكِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ. Ve onlar Allah'a verdikleri yeminleri, misakları ve ahdleri yerine getirirler, ifa ederler. Ve özellikle misaklarını bozmazlar. Yani yerine getirirler. Ne yaparlar? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar. Korktukları için ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Ve Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenlerdir. İşte görüyorsunuz ki kimler Allah'a ulaşırlar? Kimler ruhlarını Allah'a ulaştırır? Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ancak onlar ruhlarını Allah'a Teala'ya ulaştırabilir. İşte ulaşma müessesesinin bu yemini. Yeminin adı misak. Ezelde Allah-u Teala'ya vermişiz. Ve bu misaki yerine getiren kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini görüyoruz. Ali İmran 77'de Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a verdiği misaki gerçekleştirirse o kişi takva sahibidir. Ve bakıyoruz ki takva sahiplerinde gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse ezelde ruhumuz Allah'a bir misak vermiş. Bu misak üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Birinci farz Maide 7 ile tahakkuk ediyor. Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Misak istiyorum ey ruhlar. Ahd istiyorum ey sizlik vücutlar. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki semina işittik. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Nefsimiz yemin veriyor Allah-u Teala'ya tezkiye edeceğine dair, tezkiye olacağına dair, nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını 150'den fazla yerleştireceğine dair. Ruhumuz misak veriyor, biz ölmeden evvel vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşacağına dair. Ve fizik vücudumuz ahd veriyor, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair. Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana, itaat ettik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse yeminlerinizi, bu yeminler, misaklar, vaatler hepsi üzerinize farz kılındı, size yüklendi. Hepiniz sorumluluk taşıyorsunuz. Enam suresi 125. ayet-i kerime ikinci farzı gösteriyor. Allah'a verdiğiniz yemini de misaki de ahdi de yerine getirin diyor Allah-u Teala. Bundan başka bu iki tane üç yeminimi birden üzerimize farz kılan iki farzdan başka ki bunların arasında tabiatıyla misakimizde yer alıyor. Daha 7 defa Allah-u Teala'ya
ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Ve buyuruyor ki Zümer-i Zat ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabı. Üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün. Ve Allah'a döndürdüğünüz ruhunuzdan sonra Allah'a teslim olun. Sonra Allah Teala ikinci ayette Rum 31 minibine ilehi ve yettekun buyuruyor. Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet Zariyat 50 fekirru ilallahi diyor Allah Teala öyleyse. Allah'a firar et, Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Yani Allah senin ruhuna sığınak olsun, meaf olsun. Sonra Yunus, sonra Lokman Suresinin 15. ayet-i kerimesi Vettebi sebilâ men enâbe ileyye diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy, sen de onun yoluna tabi ol buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaşmanın aynı yolu takip ederek, sırat-ı müstakimi takip ederek Allah'a ulaşmayı emrediyor, ruhsatı emrediyor. Seyri sülükü emrediyor Allah Teala. Ve 6. ayet Yunus Suresi 25. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor Allahu yedu daru selamü yehdi men yeşâhu ilâ sırat-ı müstakim. Allah insanları teslim yurduna, selam yurduna çağırır. Kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim ise Nisa 175'te Allah-u Teala'nın söylediği gibi Allah'a ulaştıran yol. Diyor ki orada kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetini ve fazlının içine alır ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. 7. ayet-i kerime 158 Veşkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ne gördük? Allah-u Teala tam 9 defa ruhumuzun Allah'a ulaşmasını, biz hayattayken ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Neden hayattayken diyoruz? Çünkü öldükten sonra Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan bir iradenin sahibi değiliz. Artık ölmüşüz. Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek imkanımız yok. Öyleyse hayattayken bunu yerine getirmek imkanımız varken Allah Teala üzerimize ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı, yani vuslatı, yani seyri sülûkü tam 9 defa farz kılıyor. İşte bu noktadan yola çıkıyoruz ve hemen sonuca gidiyoruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırmışlar mı? İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, onlar sözü dinlerler ve sözün, kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen, çünkü kendisi ahsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen, çünkü kalbinde Kur'an-ı Kerim'in bütünü var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen, çünkü ona Allah söyletiyor. Ahseni dinleyenlerin ne yapacağını söylüyor Allah Teala. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Öyleyse kavli dinleyen, kavlin ahseni olanına tabi olanlar, onlar hidayete ermişler. Sahabenin hepsi hidayete ermiş. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Seyri sülük isimli yolculuğu tamamlamışlar. Öyleyse nedir bu seyri sülük? Ne zaman başlar? Nerede devam eder? Fetih nedir? Her katına hangi işlemler görülür? İşte size bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. 14. basamağı kadar anlatmıştım. Birer cümleyle. Genişliğini hepiniz biliyorsunuz zaten konunun. Biz şimdi başlangıcını özet olarak verdik. Nereden başlayacağız? Vuslatın başlangıç noktasından. Mürşidimize ulaştık. Ne olur? Konumuzla alakalı olan kesimleri söylüyorum sadece. Bir, mürşidin ruhu gelir, başımızın üzerinde yerini alır. Madde bir.
İşte Mümin Suresi 15. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Mümin 15'te dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerlerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna, o kişiye Allah'a ulaşma gününün yevm-i talakın geldiğini haber vermek üzere. Bu ruh başımızın üzerine geldiği an Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah kalbimizin içine imanı yazar ve mümin oluruz. Diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz ve o ruhla onları destekleriz. Arkasından diyor ki ve ketebe fi kulubihimil imane ve onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte Allah'ın katından gönderdiği ruh, mürşidimizin ruhu, başımızın üzerine gelip yerleştiği zaman bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a ulaşmak için. Kalbimizin içine Allah Teala imanı yazıyor ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Nereden biliyoruz ayrıldığını? İşte Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesi. Arşı tutan bütün melekler ve zamanın halifesinin ruhu oradadır. Bir tövbe merasimi vücut bulur. Kendilerine izin verilen iki kişi konuşur. Birisi sözleri söyler, diğeri de tekrar eder. Sonunda mürid, Allah'a ulaşmayı murad eden kişi, mürşidin elini öpecek. La ilahe illallah muhammedin resulullah diyerek tövbesini tamamlayacaktır. Bu tövbeden sonra ne olur? Nebi 39 onu söylüyor. Söylediği şey açık ve kesin. Zaliken yevmi hakkı femen şah ittehaze ila rabbihi ve ava. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi kendisine yol iddia eder. Yani ruhu vücudundan ayrılıp hidayet yoluna adım atar. Kişi böylece hidayete adım atmıştır. Hidayete ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Bunun manası seyri suluka başlamıştır. İşte kişinin seyri suluka başladığı nokta burasıdır. Hangi nokta? Mürşidine ulaştığı, mürşidin ruhunun gelip başının üzerine yerleştiği, kendi ruhunun da vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaştığı nokta. Allah-u Teala yeminlerin yerine getirilmesinin hep sırat-ı müstakimle gerçekleşeceğini söylüyor. İşte Enam 152 Allah-u Teala Allah'a verdiğiniz yeminlerinizi yerine getirin diyor. Arkasından diyor ki hâzâ sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Çünkü Allah'a verdiğimiz üç yeminin içinde ruhumuzun misaki de var. Ve ruhumuzun misaki sırat-ı müstakim üzerinden yapılan seyri sülük isimli bir yolculukla insan ruhunun Allah'a ulaşması demektir. Böyle bir olguyu gerçekleştirmek bir insan için mutlaka elzemdir. Allah-u Teala'nın 9 defa üzerimize farz kıldığı bir vesiledir. Bu olmazsa olmaz. Hani bir söz vardır ya, olmazsa olmaz. İşte bu. Olmazsa olmaz. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarmadıkça, Allah'a ulaştırmadıkça, normal standartlarda eğer yaşıyorsanız, hayattaysanız Allah'ın cennetinin sahibi olamazsınız. Öyleyse olaya bakalım. Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldi, yerleşti. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Ne olurmuş? Ruhumuz Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimi kendisine yol ihtiyaz edermiş. Nebe 39 böyle söylüyor. Sonra eğer ruhumuz böylece Allah-u Teala'ya varırsa, ki hayatta olursak varmaması mümkün değil. Kimin ruhu Allah-u Teala'nın müsaadesiyle sırat-ı müstakime ulaşmışsa
o kişi hayattaysa o kişinin ruhunun Allah'a varmaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya üzerinde hiçbir kuvvet, şeytanın bütün hileleri ve siteleri dahil, hiçbir kuvvet ruhumuzu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ruhunu sırat-ı müstakime ulaştırırsa, sırat-ı müstakim üzerinden o ruh mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Hiçbir kuvvet onu engelleyemez. İşte böyle olduğu için buna layık olmayanlar bir süre sonra irşat makamından şüpheye düşerler ve Allah Teala hem kalplerine yazdığı iman kelimesini geri alır hem de ruhunu tekrar o kişiye geri gönderir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın bir hedefi var. Ruhumuzun bizim irademizle, bizim isteğimizle, tarafımızdan istenerek Allah-u Teala'ya doğru yola çıkması olayı. İşte bu seyri sülüktür. Allah-u Teala Nisa 175'te de seyri sülük anlatıyor aslında. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ne demek rahmetinin ve fazlının içine almak? Kişi zikir yapıyor. Zikir yapınca Allah'ın rahmeti ve fazlı, hatta bir de salavat, o kişinin göğsüne, göğsünden yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Kalbinden içeri giriyor. İman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Bu yerleşmeye paralel bir olguyla karşı karşıyayız. Nasıl bir işlem bu? Mürşidimize ulaştığımız gün Allah-u Teala kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizin 6. şartı gerçekleşiyor. Ve kalbimizin içine imanı yazıyor. Kalbimizdeki 7. şart gerçekleşiyor. 1. şart neydi? Allah'ın ihbatı koyması, yani daha ekinleti alması 1. İhbatı koyması 2. 3.'sü sünnetullahın kalbimize ulaşarak kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi. 4.'sü Allah'ın göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması. 5.'si %2 nur birikimiyle zikrin sonunda hidayet, huşuya ulaşmamız. Böylece mürşidimizi sorma hakkı kazanıyoruz. Allah mürşidimizi gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz ve 6. işlem gerçekleşiyor. Allah kalbimizin mührünü açıyor. O güne kadar kalbimiz mühürlü ve içinde de ne yazık ki küfür yazıyor kalbimizden. O gün, mürşidimize ulaştığımız gün küfür kelimesi kalbimizden siliniyor ve kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. 7 tane işlem gerçekleşiyor. Ve bundan sonra yaptığımız zikirler Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve selavat isimli 3 ayrı nur göğsümüze, gözümüzden kalbimize geliyor ve kalbimize ulaşan bu nurlar iman kelimesinin etrafında fazlın toplanmasına sebebiyet veriyor. Fazl orada toplanırken sayısal bir yüzde birikimi söz konusu. Ne zaman %7'yi yüklerse nefsimizin kalbindeki nurlar bunun manası ruhumuzun 1. gök katına kadar yükselme imkanına sahip olmasıdır. Öyleyse bir daha %7 nur birikimi neyi sağlar? Nefs-i levhameyi sağlar. Nefsimizi levhettiğimiz bir kademe bu. Ama ruhumuzun da 2. gök katına ulaşmasını sağlar. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mülhimeyi sağlar. Allah'tan ilham almaya başladığımız nefs kademesi ve ruhumuz 3. gök katına kadar yükselebilir. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mutmainneyi sağlar, doyuma ulaşırız. Allah'ın verdiklerinin hepsinin bizim için yeterli olduğunun kesin şekilde farkına varırız. Ruhumuz 4. gök katına ulaşmıştır. Sonra biz Allah'tan razı oluruz. Radiye, 5. kademe ruhumuz 5. kata ulaşır. Sonra Allah bizden razı olur. 6. kademe ruhumuz 6. kata ulaşır. Sonra teskiye oluruz. Ve ruhumuz
yedinci gökkatına fetih gerçekleştirir. Yedinci gökkatına ulaşır. Yedinci gökkatının yedi tane elini geçer. Ve seçede müntahı aşarak yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu. Yedi tane nefs kademesi boyunca ruhumuzun yedi katlık bir yükselişi, Allah'a doğru yükselişi ve Allah'ın zatına vasıl olması. Bir kardeşimiz soruyor, Allah nerede? Allah'ın bir mekanı var mıdır? Allah'ın bir mekanı yoktur. Mekana ihtiyacı olmadığı için Allah yokluktadır. Ama yokluğun neresinde diye soruyorsanız, bütün bu gök katlarını aşması lazım insan ruhunun Allah'a ulaşması için. Evvela sırat-ı müstakim üzerinde yedi katlık bir yolculuk yapacak. Unutmayın. Birinci kat, bütün bu yıldızların göremediğimiz diğer bütün kainatı oluşturan yıldızların ötesidir. Sırat-ı müstakimin birinci katı. Allah-u Teala diyor ki, yıldızları zemin katın tabanı yaptık. Ondan sonra da aynı mesafenin daha yedi defa aşılması söz konusu. Yani Allah-u Teala bizim mantık ölçülerimize göre sonsuz uzaklıkta. Yedi tane katın bitiminden sonra yokluğa geçmiyor. Varlıklar alemi aşağıda kalmıştır. Artık yokluktayız. Ruhumuz Allah'ın zatına yoklukta ulaşıyor. Allah kainatı yaratmadan evvel vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene yoklukta. Çünkü onun bir mekana ihtiyacı yoktur. Seyr-i sülük, böyle bir yolculuğun sonunda Allah'ın zatına insan ruhunun varması, Allah'ın zatında ifna olması, yok olması, asıl ifadesiyle Allah'ın zatının ruhumuza meab olması, sığınak olmasıdır. Öyleyse yolculuk başlıyor. Mürşidimize ulaştığımız gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakimi kendisine yol ediniyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Ayet-i kerimeyi tekrar ediyorum. Zalikel yevmi hakkı femen şa'ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak için yola çıkıldığı için. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna ne yapılır diyor Allah Teala. İşte oradayız. Mürşidimizin ruhu gelmiş. Bizim ruhumuza demiş ki, senin yevmüttelakın geldi. Allah'a ulaşma günün geldi. Ruhumuz mürşidimizin ruhunun arkasına takılıyor vücudumuzdan ayrılarak. Ki artık vücudumuza dönmeyecektir. Ana dergaha ulaşıyor veya dergahlardan birine ulaşıyor. Burada onarlık insan ruhları sırasında ki her bir ruhun önünde bir rahle var. Her rahlenin üzerinde de Kur'an-ı Kerim. Ve onarlık insan sıralarının, insan ruhları sıralarının bir yerine bizim ruhumuzda gelip yerleşiyor. Ve o yol, o sıranın en solunda gidici bir sonraki sıranın sağ başına geçiyor. Böylece sıranın başındakilerin ve sondakilerin hepsi yer değiştiriyor. Netice dergaha ulaşma misali. Ruhumuz dergaha ulaştı. Ne yapar? Her sabah sağ kanat velisi Hazreti Ebu Bekir'in ana dergahtaki müderristir. Elini öperek arka taraftaki kürsünün, Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsünün arka tarafındaki duvar, ki o duvarın bir noktası altın kapıyla tamamlanır. Altın kapının bulunduğu duvarın en sağ tarafında secde eder. Sonra onun yanındaki kişi, onun yanındaki kişi, onun yanındaki kişi, böylece veli namzetleri, evliya namzetleri hepsi sırayla yerlerini alırlar. Sol kanat velisi, sağ kanat velisinin hemen arkasından sol taraftaki yerini zaten almıştır. Erkekler sırası tamamlanınca secdede hanımlar da yerini alır sol tarafta ve en solda Hanım Sultan yerini alır. Seyri sülük için her şey hazırdır. Seyri sülük bir altın kapıdan başlar. Bu kapı arka tarafta secdeye varılan duvarın sol tarafındadır. Yerden yaklaşık 4 metre yüksekliktedir. 1 metreden daha geniştir. Ve aşağı doğru tek kanat halinde iner.
üzerinde büyük, şu büyüklükte baklava dilimleri vardır. Ve hiçbir kapı tokmağı veya el üzerinde mevcut değildir. Sağ kanat filisi uçarak oraya ulaştığı zaman kapı ardına kadar açılır. Uçarak oradan yukarıya yükselir. Sonra arkasından sol kanat filisi Yahni Sultan. Sonra bütün ve Evliya Hazretleri birer birer yükselirler. Böyle bir dizayn içerisinde Allah Teala'nın güzellikleri söz konusu. Yolculuk başlamıştır. Zemin kattan, ana dergahın zemin katından. Peki başka dergahlara gelenler ne oluyor? Onlar her sabah sabah namazını kendi dergahlarında kıldıktan sonra, bu olay sabah namazından sonra cereyan eder, söylediğimiz seyresülüm, mutlaka ana dergaha ulaşırlar. Ana dergahta o secde edenlerin arasında dünyanın her tarafındaki dergahlardan seyri sülükte olanlar oraya ulaşırlar. Bu işleme, Allah'a ulaşma işlemine seyri sülük adını veriyor Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın kullandığı isim bu. Ruhumuzun Allah'a ulaşması vuslat halidir, Allah'a vasıl olma halidir. Ve ulaştığımız zaman hidayete ereriz. Hidayete adım atmak nasıl gerçekleşiyor? Ne zaman ruhumuz, mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldikten sonra vücudumuzdan ayrılmış da dergaha ulaşmışsa, mürşidimizin dergaha ulaşmışsa seyrisülük başlamış demektir. Orası sırat-ı müstakimin ayağı sayılır. Neden? Çünkü bütün dergahlardan sırat-ı müstakimin başlangıç noktası olan halifenin ve zamanın imamı ve halife aynı kişidir. Halifenin yani zamanın imamının bulunduğu ana dergaha ulaşan yeryüzünün sathına paralel görünmez yollar vardır. Bu yolların adına Kur'an-ı Kerim'de sebil diyor Allah-u Teala. Bu sebiller üzerinden insanların ruhları ana dergaha ulaşır. Her sabah namazından sonra ve söylediğimiz işlem cereyan eder. Hepsi Hazreti Ebubekir'in elini öperek toplanırlar, secdeye gelirler. Secdeden sonra da secde suluk başlar. Altın kapı sağ kanat belisinin ulaşmasıyla açılır. O yükselince arkadan sol kanat belisi ve arkadan diğerleri teker teker yükselirler. Sonra saf, sağdan sola uzanan bir saf halinde birinci kata ulaşırlar. Öyleyse her sabah ana dergâhtan seyri sülük başlar. Hatta diğer dergâhlardan ana dergâha ulaşmak bile seyri sülükün bir başlangıcıdır. Sırat-ı müstakime ulaştıran yoldur. Sırat-ı müstakim ne zaman başlangıç noktası, her ne kadar ana dergâhta da yolculuk, her mürşidin bulunduğu, Allah'a yolcularını gönderen her mürşidin bulunduğu dergâhtan başlar. Seyri sülükün başlangıç noktası da her müride göre değişir. Ama hepsi için müşterek bir tanım vermek gerekirse seyri sülük altın kapıdan başlar. İşte bu altın kapı zemin kaptadır. Yalnız bir tek altın kapı vardır. Sırat-ı müstakimin başlangıç noktası. O sadece zamanın imamına aittir. Zamanın halifesine aittir. Birinci katta mı? Sadece secde edilir. Secde tamamlanınca oradan ikinci kata yükselinir. İkinci kat çok büyük bir salon düşünün. Önü tamamen şeffaf cam olsun. Bu salonun yaklaşık 2 metre veya 3 metre camın iç tarafında suvarılma havuzları var. 2,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak etrafları cam olan şeffaf havuzlar. Buradaki şeffaf camlar bazen insanların ruhlarını geçiren, bazen de geçirmeyen bir özel statüye tabi. Öyle bir şekilde inşa edilmişler ki, öyle bir dizayndalar ki, hem ruhlar oradan serbestçe geçebiliyor, hem de üzerinde yürümek istedikleri zaman yürüyebiliyorlar. Neyin? Suvarılma havuzlarının. Suvarılma havuzlarının her birisi yaklaşık şu genişlikte, yani 70-80 santim genişlikte. Derinlikleri de o kadar. Ve yan yana dizilmiş birçok
su var olma havuzu, şeffaf, turuncuya yakın bir renkte şeffaf bir su ile doldurmuş, su gibi bir sıvı ile doldurmuş durumda. Ne olur? Sağ kanat birisi sağda olmak üzere, dışarıdan bakıyorsak odaya, hepsinin arkası bize dönüktür. Yani yüzleri su varılma havuzlarına dönüktür. Ve sağdan başlayan bir sıra sola kadar uzanır. Yüzlerce evliya namzedi orada hazır vaziyette beklerler. Ve salonun sol tarafa doğru bitiş noktasına itibaren bir koridor var, bir hol var. O holün başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi beraberce hazır bulunurlar. Ve sağ kanat birisinden başlayarak yine aynı sırayla el öpme işlemi cereyan eder. Ve el öpmenin arkasından uçarak o koridorun arka tarafına kadar uzanır. Koridorun arkası yaklaşık 15-20 metre mesafededir. Ve bu koridorun sol tarafı bir nevi ameliyat odasına açılır. Sağ tarafı ise secde mahalline açılır. Ama ikisinde de normal standartlarda kapı yok. Sol tarafta daha ileride bir kapı var. Sağ tarafta hiç kapı yok. Ve kapısız olan bu geçitten sağdaki su varılma havuzları bölümüne uçarak giderler. Sağ kanat birisi en sağda secde eder. Sol kanat birisi en sonunda solda secde eder. Hanım Sultan onların arasında değildir. Hanım Sultan arkada su varılma havuzlarının 2,5 metre ya yakın yükseklikteki su varılma havuzlarının en solunda secde halindedir. Su varılma havuzlarının üzerindeki cam platformun üzerinde. Ve böyle bir dizaynda sağ kanat birisine itibaren bütün evliya nazretleri sağda erkekler, solda hanımlar olmak üzere secdeye gidilir. Bu secde işlemi tamamlandıktan sonra, bir süre secdede kalındıktan sonra sağ kanat birisi uçarak sağ tarafta en sağdaki su varılma havuzunun üzerindeki cam platformda secdeye gelir. Sol kanat birisi de erkekler nereye kadar devam edecekse, o havuzların içine birerler giren erkekler nereye kadar devam edecekse son erkeğin olacağı yerde secde halindedir. 3 kişi secde halinde oluyor bu noktada. Sağ kanat birisi sağda, sol kanat birisi ortanın sol tarafında bir yerde ve Hanım Sultan en solda. Bundan sonra secdede olanlar birer birer uçarak su varılma havuzlarına gelirler. Sağ kanat birisi bunun yerden sola çekilir bir kademe. İkinci havuza geçer. İlk kişi gelir, en sağdaki havuzdan içeriye girer. Sağ kanat birisi onu başından sıvının içine doğru ittirir. Öyle ki ruh suyun içine girdikten sonra, su varılma sıvısının içine girdikten sonra üzerinde bir karış, iki karış, belki daha fazla boşluk kalır. Boşluk dediğim yani su daha yukarı kadar çıkar. İnsan ruhları nefes almadığı için burada tabiatıyla bir problem yok. Sonra tekrar sağa çekilen sağ kanat birisinin boş bıraktığı ikinci havuza gelen ikinci kişi oraya girer. Başından gene bastırılır. Hepsi havuzlarına gelip yerleşirler. Ve sağ kanat birisi sağdan sola doğru arkadan bakıyoruz havuzlara. Yani dışarıdan bakıyoruz bu bakışa göre. Sağ kanat birisi sağdaki, en sağdaki kişinin başını bastırdıktan sonra onun bir solundakinin, daha sonra onun solundakinin birer birer başlarını bastırarak sola doğru yaklaşırken sol kanat birisi de her bir oradaki erkeklerin başlarını bu havuzların içine bastırarak sağa doğru gelir ve bir noktada İkisi yaklaşırlar birbirine. Son noktada beraber olurlar. Sonra tekrar eski yerlere dönerler. Harun Sultan da bulunduğu noktadan soldan itibaren sağa doğru herkesin başını biraz daha bastırarak sağa kadar gelir. Sonra tekrar yerine döner. Yukarıdaki sağ kanat birisi, sol kanat birisi Harun Sultan başlangıçta ait oldukları yerdedirler. Bütün evliyanın hazretleri de su varılma işlemine tabi olanların hepsi su varılma havuzlarının içindedir. Bu 7. kata kadar çıkabilenlerin sülukunun
ikinci kat merasimidir. Bir de yedinci kata çıkabilenler, fethini tamamlamış olanlar var. Onların da seyri sülükü söz konusu. Bunlar Hazreti Ebu Bekir'in müderrislik ettiği yerin sol tarafında ama yerden yüksekte olan bir başka bölümde zamanın halifesi tarafından müderrislik yapılarak yetiştirilirler. Bu yetiştirilenler ayrı bir statüye tabidirler. Onların el öpme merasimleri söz konusu değildir. Yani Hazreti Ebu Bekir'in elini öpmeden evvel, bu merasimler ika edilmeden evvel onların hepsi secde edip sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkmışlardır. Yani Hazreti Ebu Bekir'in önünde yapılan, zemin kattan başlayan, altıncı kata kadar devam edecek olan seyri sülük yolculuğunun dışında bir yolculuk bu. Bunlar altı katlarını tamamlamışlar. Fethi de tamamlamışlar. Fetihten sonraki katlar, yedinci katın alemlerinde olanlar. Bunlar aşağıdaki seyri sülük başlamadan evvel Hazreti zamanın halifesinin elini öperek doğrudan doğruya sırat-ı müstakimin başlangıç kapısından, altın kapıdan içeri girip birinci katı giderler, secde ederler. İkinci katta bu söylediğimiz salonun sağ tarafında bir salon daha var. O salonda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesini beklerler. Ve bu bekleme ne kadar sürer? El öpme merasimi sol tarafta tamamlanıncaya kadar sürer. Soldakiler secdeye de dursunlar. Secdeden sonra gelip havuzlara yerleşe dursunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi uçarak sağ taraftaki salona geçerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağda, zamanın halifesi de solda olmak üzere onları seyri sülükün ikinci bölümüne götürürler. Demek ki altıncı kata kadar çıkarılanlar sağ kanat velisi, sol kanat velisi Rani Sultan tarafından çıkarılıyor. Ama yedinci kata ulaşabilmiş olanlar zamanın halifesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yedinci kata kadar çıkartılıyor. Bunlar, bu ikinci grup, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber çıkanlar, her katta sadece secde ederler. İkinci katta bu secdeyi yaptıkları gibi bu salonda, üçüncü kata yükselirler, orada da secde ederler. Sonra Miyek Mepesi'nden yukarıya çıkarlar ve Beyt-ül Makdis'in aslında saflar oluşturarak secde ederler. Kubbeden yükselirler, Beyt-ül Haram'ın aslında gene saflar oluşturarak secde ederler. Sonra suvarılma, sonra Allah'ın boyasıyla boyanma işleminin yapıldığı Sıbkatullah bölmesinde sadece orada hazır bulunurlar birkaç saniye ve secdeden sonra tekrar yükselirler yedinci katın fetih kapısına ve fetih kapısından geçerek alemlere dağılırlar. Bu dağıldıkları alemler evvela kader yücelerini aşamayanlar orada kalır, fetih kesiminde kalır. Aşanlar Ümür kitaba ulaşırlar. Orada kalanlar kalır. Ötekiler daha sonraki alemlere gider. En son ulaştıkları yer zikir hücreleridir. En son ulaşabilenler zikir hücresine ulaşırlar ve hücrelere dağılırlar. Bunlar zamanın halifesiyle birlikte olan yedinci katı aşabilmiş olanlardır. Şimdi biz yedinci kata kadar olan maceraya beraberce bakalım. Ne oldu, ne gördük? Suvarılma havuzlarında nasıl insanların muhteva değiştirdiğini gördük. İlk defa oraya ulaşan herkes, o bahsettiğimiz koridor var ya, koridorun sağ tarafı secde mahalline açılıyordu, koridorun sol tarafı bir nevi ameliyathaneye açılır. Orada başınızın üzerinden zulmet derisi çıkartılır. İkinci kattaki en önemli olay soğurulma havuzlarıdır ama onun kadar değerli bir başka olay da oraya ulaşan herkesin zulmet derisinin vücudundan alınmasıdır. Gerçekten
kara siyaha yakın koyu kahverengi renkte bir karanlık nesne çıkar. İçinizden, başınızdan alınır. Ferahladığınızı, rahatladığınızı, huzura kavuştuğunuzu hissedersiniz. Bu ameliyat kalp gözü açık olanların hepsine gösterilmiştir. Bu zulmet derisinin alınması işlemidir. Bundan sonra ne olur? Üçüncü kata secde yapılarak bütün sıvarım ağızlarındakiler uçarak secde mahalline tekrar geri dönerler ve buradan yükselirler üçüncü kata. Üçüncü katta sadece zemin katta değil, üçüncü katın üçüncü katta iki katlı bir binanın iç tarafında bir secde işlemi yapılır. Uçarak üst kata uçulur ve orada saflar halinde secdeye gelinir. Üçüncü kattaki secde burada tamamlanmıştır. Secdeden sonra gene uçarak mihenk menfezine ulaşılır. Mihenk menfezi sonsuz uzunlukta bir silindirdir. İçi boş bir silindir. Genişliği 80 santim, 90 santim veya 1 metre şöyle bir büyüklüğü olan bir kişinin rahatça içinden uçarak yükselebileceği bir silindirik yol. Öyle bir sonsuz uzaklıktadır ki ucundaki ışığı nokta halinde görebilirsiniz ve sizi üçüncü kattan alıp dördüncü kata ulaştıracaktır. Sıra aynı sıradır. Aynı sıra dahilinde herkes yukarı doğru yükselirken bir evvelkinin ayakları bir sonrakinin başının üzerindedir. Hiç kimsenin ayakları kendisinden sonra gelenin başına değmez. Arada 25-30 santimlik bir mesafe hep kalır ve herkes sonsuz hızla hareket eder bu yükselişte. Çünkü sonsuz uzaklıktaki bir yukarı çıkışa sonsuz hızla devam ediyor insanlar. Dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslı vardır. Yani Mescid-ül Aksa'nın aslı vardır. Orada saflar halinde secde edilir. Bu saflar halindeki secdenin ön safları kubbeden yükselirler beşinci kata. Beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslı var. Beşinci kat Beyt-ül Haram'ın aslının bulunduğu yer. Orada ön safta yükselenler yeniden safları oluştururlar ve secde ederler. Bu secdeden sonra bunların da ön safları oradan ayrılarak bir sonraki kata çıkarlar. Ve bu altıncı kat çok özel bir kat. Bir defa kapısı özel. Niçin kapısı özel? Çünkü bu kapıdan içeri kim girerse onun şeklini alır. Aslında bildiğimiz tarzda bir kapı, açılıp kapanan bir kapı yok. Hep açıktır. Bir kapı yok orada. Ama her girenin şeklini alan bir kapı çerçevesi, bir kapı çevresi var. Mesela iri kıyım birisinin oraya girdiğini düşünün. Kapı büyüyor, onun şeklini alıyor. Silüetini yani. Başı, omuzları, bacakları, onların hepsini dıştan çevreleyen bir kapı modeli. Daha sonraki giren kişi de ufak tefek olsun. Bu sefer kapı küçülüp o ufak tefek adamın şeklini alıyor. Her seferinde son giren kimse onun şekliyle kapı kalıyor. İçerisi aydınlık, dışarısı karanlık. İçeride ne var? Yerden yaklaşık 3 metre yükseklikte bir 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı düşünün. Aynı buz kalıbına benziyor ama ışık saçıyor buz kalıbından farklı. Nasıl bir ışık? Beyaz bir ışık. Ama çok açık, yeşilimsi beyaz bir ışık. Aşağıda herkes ayakta sıralanıyor. Sağ kanat velisi sağ taraftaki kontrol noktasında yukarıda. Sol kanat velisi sol taraftaki kontrol noktasında. O da yukarıda. Diğerleri aşağıda buz kalıbının karşısında sıralanmış durumda. Buz kalıbından çıkan nurlar oradaki bütün ruhların yüzlerini ve ellerini, açıkta kalan kesimlerini çatlatıyor. Bu çatlamalar herkese mutlaka tahakkuk ediyor.
ve çatlamalara rağmen ışık ışınlarını göndermeye devam ediyor. Bir süre orada hareketsiz kalınıyor ve nurun etkisini alıyor bütün ruhlar. Sonra ne oluyor? Hepsini oturtuyorlar ve özel Allah-u Teala'nın vazifeli melekleri gelip onların başlarının üzerine hanımların başlarını kıvırcık yapmak üzere kullandıkları aletlere benzer oranın özel bir sistemi onların başlarının üzerine geliyor ve hepsinin yüzlerini ve ellerini çatlaklarını gidererek ama Allah'ın boyasıyla boyalı halde bırakarak işlemini tamamlıyor. İşte günlerden bir gün bu insanlardan, insan ruhlarından birinin ne yüzü ne de eli çatlamıyor. O fetih için hazırdır. Boşlukta duran bir kürsü Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsüdür. Oradan alınan kılıç bu kişiye veriliyor. Elbiseleri özel bir elbise haline getiriliyor. Bu elbise Kafkas dağları yapan Kafkasların elbiselerine benzer bir hüviyette ve kılıcı sağ eline alan fetih için hazır olan Allah-u Teala'nın evliya namzedi kılıcı havaya kaldırarak kubbeden yukarıya doğru dikey olarak yükseliyor. Ulaştığı yer 7. kat. 7. katın mermer basamaklı 7 tane beyaz mermerden oluşan 1,5 metre genişliğinde veya biraz daha geniş bir 7 basamaklı mermer grubunun üzerinde Trabzon var sağda sol tarafında. Ya Trabzon yüksekliği yaklaşık 1 metre. Ve 7 tane basamağı aşıyor. Yukarıdaki sağanlığa geliyor. Sağanlığın ileri doğru olan uzantısı 1 metre yaklaşık. Genişliği de 1,5 metre veya biraz daha fazla. Ama bir özelliği var. Trabzon, sağ Trabzon'dan sol Trabzon'a doğru 7 tane şu büyüklükte bakladan ulaşan oluşan bir zincir var. Kalınlığı bilek kalınlığında zincirin, hatta kol kalınlığında ve bu zincirler 7 tane zincir halkası birbirine bağlı. Allah'ın evliya namzedi gelip elindeki kılıçla o zincire bir defa vuruyor. Ve zincir ikiye ayrılıyor. Zincir ikiye ayrılır ayrılmaz da arkadaki bir altın kapı açılıyor. Bu kapıyı gördüğünüz zaman sakın şaşırmayın. Çünkü zemin katta gördüğünüz, halifenin dergahında gördüğünüz kapıyla %100 aynı. Hiçbir farklılığı yok. Ve zincir ikiye ayrıldığı anda arkadaki kapı açılıyor. Ve kılıçla beraber kişi kapıdan içeriye uçarak giriyor. İşte bu işlem fetih işlemidir. Levh-i Mahfuz'un fethi, 7. katın fethi. Bu fetih işlemi tamamlandıktan sonra bütün insanlar için söz konusu olan şey yukarı doğru yükselmektir. Yükseldiğiniz an zamanın o noktasıdır. Sol tarafınız geçmiştir. Taşlarla örülmüş bir duvar geçmişinizi temsil eder. Geçmişle gelecek arasındaki anı yaşamakta olduğunuz nokta orasıdır. Sağa döndüğünüz zaman kader izlerini göreceksiniz. Altıgen, sarı ile turuncu arasında bal rengi bir renkte sonsuza kadar uzanan kader hücreleri her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Yalnız kendi kader hücreleriniz üzerinden yolculuk yapabilirsiniz. Bu yolculuk sonsuz bir uzaklığa kadar uzar. İşte kim fethi tamamlarsa onun ilk mahalli burasıdır. Yani kader üzerinden evvelki kesim. Fetih kesimi. Sonra ikinci bölüm kader hücreleri. Sonsuza kadar devam eden bu kader hücrelerini aşmak mecburiyetindesiniz. Öyle sonsuz bir hızla hareket edersiniz ki kader hücrelerini mutlaka aşarsınız ve Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. İkinci alem Ümmül Kitab.
10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran, hiçbir şeye dayanmaksızın duran, iki sayfası açık olan bir kitap göreceksiniz. Bu kitabın arasında, bu kitabın muhtevasında bütün diğer kitaplar mevcut. Allah'ın bütün peygamberlere indirdiği şeriat kitaplarıyla evliyalarına indirdiği, yazdırdığı sohbet kitapları bunların, bu ümmi kitabın içinde. Ve ümmi kitabın altında bir kürsü var. Bu kürsünün etrafında yaklaşık 60 kişi var. Kürsü dikdörtgen biçiminde ve kürsünün altında vazifeli olan zamanın halifesi. Ve etrafında kürsünün dört tarafını öğrenmekte olan, Ümmül Kitab'a ulaşabilmiş olan Allah'ın Evliya Hazretleri toplanıyor orada, vazife görüyorlar. Sonra başka alemlerden geçeceksiniz. Onlar hakkında bilgi vermeniz emredilmiyor. Ama son alemi söyleyebiliriz. Son alem zikir hücreleri. Zikir hücrelerinin önünde kocaman bir avlu var. Bu avlunun sağ tarafında zikir hücrelerinin bulunduğu çok kocaman, çok büyük bir salon var. Ama bu salon diğer salonlar kadar aydınlık değil. Loş. Bu loş salonun içine girdiğiniz zaman muntazamlıktan hiç etkilenmiyorsunuz. Son derece muntazam bir dizayn içerisinde ileri doğru uzanan zikir hücreleri ve sola doğru uzanan zikir hücrelerini görüyorsunuz. Çok muntazam bir şekilde aynı aralıklarla dizayn edilmiş. Deniz anaları nasıl şeffafsa aynı şeffaflık içinde 2-20 metre yüksekliğinde küreler söz konusu. Bunların içinde özel olarak oturmuş zikir yapan insanlar var. İnsan ruhları var. Her birisi bir hücrenin içinde yüzlerce hücre sola doğru uzanıyor. Bir o kadar da ileri doğru uzanıyor. Ve bu çok kocaman olan salonun içinde bütün bu hücrelerdeki insanlar namazdan sonra mutlaka sabah namazının arkasından, aşağıda kılınan sabah namazının aynı İndi-İlahi'de de kılınıyor. İndi-İlahi'de kılınan sabah namazından sonra zikir hücrelerindekiler oradan çıkıyorlar ve bu bölümün önünde bir ay vücuda getiriyorlar, bir hilal vücuda getiriyorlar. Hilalin en ön sırası en kıdemlerden oluşuyor. İkinci sıra baştakilerden bir sıra başlıyor. Üçüncü sıra baştakilerden iki sıra sonra başlıyor. İki kişi sonra başlıyor. Ve böylece bir hilal oluşuyor. Hilalin iki noktasının birleştiği yerde de üç kişi, zamanın imamı, arkasında iki kişi daha aşağı iniyorlar ve her gün bu zikir hücrelerinin müteziplerine sohbet veriyorlar. Bu sohbeti dinleyen insanlar sohbetten sonra tekrar kader zikir hücrelerine geri dönüyorlar. Ve günlerden bir gün zikir hücrelerinden birisinin zikri tamamlanıyor. İşte o kişi oradan ayrılarak sitenin müntahaya ulaşıyor. Kökleri yerde olmayan, gökte olan bir ağaç bu. Ve o ağacı aşıyor o ruh, yokluğa geçiyor. Yoklukta Allah'ın zatına doğru harekete geçiyor. Ve kısa bir sürede Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında kayboluyor, ifna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı bu kişinin ruhuna me'at oluyor, sığınak oluyor. İşte böyle insanlara Allah-u Teala evvab diyor. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Ve uzifetül cenneti lilmuttakine gayri vayit hâzâ mâ tuadûne likülli evvâbin hafîn. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kimler için? Başlarının üzerinde muhafız taşıyanlarla, mürşide ulaşmış olanlarla, ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler için diyor Allah-u Teala. İşte
bu olay bir vuslat olayıdır. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur, ifni almıştır. Burası velayetin birinci makamıdır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Seyir-i sülük olayı bu dizayn içerisinde vuslatla noktalanmıştır.

Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Sizlere bu konuşmamda irşat makamından bahsetmek istiyorum. Mürşitten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim ülkemizde birçok kişi mürşidi reddediyorlar. Mürşit yoktur diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala da hep onları mahcup ediyor. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. İnsanları bizden aldıkları emirle, emrimizle bize hidayet etsinler diye, ruhlarını bize ulaştırsınlar diye, ulaştırmalarına vesile olsunlar diye. Allah-u Teala burada vesileyi de kullanmamış. Onları bize hidayet etsinler diye diyor. Onların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye biz insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık diyor. Sonra da vasıf vermiş. Sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl et. İşte mürşidin iki tane temel vasfı bu ayette sıralanmış. Kimdir mürşit? Nefsindeki bütün afetleri, sabırsızlık afeti de dahil olmak üzere yok eden, yerine ruhunun bütün hasletlerini nefsine ulaştıran, nefsine monte eden, yerleştiren kişi. Bu hasletlerin arasında sabır hasleti de var. Ve böylece bütün hasletlerin sahibi olan bu kişi, aynı zamanda sabrın da sahibi oluyor. Yani irşada ulaşmış oluyor. İrşad nedir? Nefsteki bütün afetleri yok edip, onların yerine ruhun bütün hasletlerini yerleştiren herkes irşad olmuştur. İrşad olma müessesesi, nefsin afetleriyle %100 alakalı bir müessesedir. İşte bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Ve o günlere sesleniyor Allah-u Teala. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor. Bütün devirlere 14 asır evvelinden ulaşan bir ses. Rabbimizin sesi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Hepsi nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün hasletlerini oraya yerleştirmişler. İhlasın sahibi olmuşlar. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmişler. Salahın da sahibi olmuşlar. Ruhlarının bütün hasletleriyle beraber sabır hasletinin de sahibi olmuşlar. Nefslerinin bütün afetleriyle beraber sabırsızlık afetini de yok etmişler. Hepsi İrşat makamının sahibi olmuşlar. İrşat makamının temel hedeflerinden bir tanesi kendisinin kişinin irşada ulaşmasıdır. Hiç kimse kendisi irşada ulaşmadan başkasını irşada demez. İrşada ulaşmak ihlas makamının sonucudur. Ama irşad edebilmek salah makamının sonucudur. Salah makamına ulaşmadan kimse irşat makamının sahibi kılınmaz Allah-u Teala tarafından. Biz Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği Allah'ın mürşitlerinden bahsediyoruz. Gerçek mürşitlerinden bahsediyoruz. İnsanlar çıkıyor, biz mürşidiz diyorlar. Onların problemi. Öyledirler veya değildirler, bu konuda bir şey söylemeyiz. Ama Allah'ın irşat makamına tayin ettiği birisi söz konusuysa, Allah'ın tayini söz konusuysa, o zaman o kişi mutlaka salahtadır. Yani ilmel yakin ve aynel yakin yetmez. Kişinin ihlas makamının sahibi olması, irşad olması yetmez. İrşad etmeye ehil olması lazım. Bu da mutlaka hakkül yakini gerektirir. Bu mutlaka tövbe-i nasuhu gerektirir.

Öyleyse mürşit kimdir? Hakkı yakinin sahibidir. İlmel yakinle aynel yakin, ihlas kademesine kadar olan kesimi ifade eder. Ama hakkı yakin, ihlasın ötesini ifade eder, salahı ifade eder. İşte üç tane yakin kademesinin sahibi oldukları için onları Allah Teala diyor, irşat makamına tayin ettik diyor secde 24'te. Şimdi bakalım nedir ilmel yakin? Bunları da ayrı bir bölümde tek tek incelemek istiyorum. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. İlmel yakin, kısaca anlatırsak eğer, ilmel yakin, ilim açısından Allah'ın söylediklerine yakin hasıl etmektir. Öyleyse kimdir ilmel yakinin sahipleri? Bütün profesörler, doçentler, herhangi bir konuda derinlemesine araştırma yapan herkes ilmel yakinin sahibi olabilir. İlmel yakin kalp gözünü ve kalp kulağını gerektirmez. Bir insan kalp kulağına ve kalp gözüne sahip olmasa da ilmel yakinin sahibi olabilir. Dünya üzerindeki herkes bu yetkiden istifade edebilir. Ama aynen yakin deyince orada durun. Bir mürşit hem ilmel yakinin hem aynen yakinin hem hakkül yakinin sahibidir. Birinci basamaktan 21. basamağa kadar gelen bütün basamaklarda ilmel yakin duruma hakimdir. Yetmez. İlmel yakin velayetin 4 kademesinde de hükmünü icra eder. Fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı, fizik vücudun Allah'a teslimi. Aynel yakin muktesef hak olarak bundan sonra başlar ve 27. 26. basamakta aynel yakin standartına girer kul. Daimi zikrin sahibidir. Hullerbap olmuştur. Kalp gözü mutlaka açılır. Kalp kulağı mutlaka açılır. Allah'ın bütün gösterdiklerini görmeye başlar. Allah'ın söylediği her şeyi işitmeye başlar. Bir muhabere Allah Teala ile onlar arasında mutlaka kurulur. Konuşma dizaynı. Ne görür ulul elbab? Ulul elbab kimdir? Daimi zikrin sahipleri. Ali İmran suresi 190 ve 191. ayet-i kerimeler. O ulul elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte daimi zikrin sahibi olan herkes de kalp gözü açılır ve kalp kulağı açılır. Bu, ilmin ötesine geçişin temel işaretidir. Ne zaman kişinin kalp kulağı ve kalp gözü açılmışsa, o ilmen yakini aşmış, aynen yakinin huzurlarına girmiştir. İlim hududunu aşmış, irfan hududunun içine girmiştir. İlim hududunu aşmış, hikmetin içine girmiştir. Hikmetin birinci kademesi, ulul elbab kademesidir. Ve ulul elbab'ta kişi yalnız zemin katı görebilir. Zemin kattaki bütün dergahları görebilir. Ana dergahı görebilir. Altın kapıyı görebilir. Ve zemin katın bütün standartlarının, sırlarının sahibi olur. Zemin kattaki ana dergahta hem 7. kata kadar çıkabilenleri hem de 7. katın kendisine çıkıp da fethi tamamlayabilenleri 7. katın sonuna kadar görmek imkanı bu kişi için söz konusu değildir. Ama çıkabilenlerin hepsini zemin kattayken görmek imkanının sahibidir. Hikmetin birinci kademesi ulul elbab kademesidir. Sadece zemin katı görür kişi. Bunlar artık irfan ehlidir. Kalp gözü açılmıştır. Ne zaman bir insanın kalbindeki basiret, basar hassası çalışmaya başlarsa, kalp gözü açılırsa o kişi artık basiretin sahibidir. Bu onun irfan ehli olduğunun kesin işaretidir. Bir sonraki basamak nefsteki %9 nispetindeki karanlıkların yok edilip kişinin sonsuz bir nura kavuştuğu yer. Kalbinin hiçbir karanlık kalmamacasına, nefsinin kalbinin hiçbir karanlık kalmamacasına sonsuz nura kavuştuğu yer. İşte burası ihlas makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son kademesidir. Burada Allah Teala o kişiye zemin katı değil, ondan sonraki üst katları göstermeye başlar. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat, yedinci katın yedi tane alemi. İşte yedinci katın yedi tane aleminin sonu Sitretül Münteha'dır.
Sitr-i müntahaya kadar bütün sırlar burada açılır. İşte bu kademeye Allah Teala aynel yakin adını vermiş. Ayn varlıklar anlamına geliyor. Aynı zamanda aynın söz itibariyle bir başka anlamı göz. Görerek kişinin ulaştığı yer varlıklar aleminin son noktasına kadar aynel yakini ifade eder. Aynel yakinin birinci kademesi hikmetin birinci kademesi ullelbaptır. Yalnız zemin kat görünür. İkinci ve üst kademesi hikmetin son kademesi ihlas makamıdır. Yedi tane kat ve yedinci katın bütün alemleri yokluğa kadar bütün alemler burada görünür. Öyleyse burası hikmetin bittiği yerdir. Aynel yakinin bittiği yerdir. Bundan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Ne zaman? O kişinin nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmadığı noktadan başlayarak yedi tane gök katını ayrı ayrı görmesi ve hepsini aydınlatması belli bir zaman olacaktır. Bütün bu katlar hakkında kesin bilgiyi görerek alan bu kişi Allah-u Teala'dan sadece görmenin değil, öğrenmenin de standartlarında öğrenecektir. Yetmez. Allah-u Teala konuyla alakalı bütün ayetleri gösterecektir. Böylece gören, Allah-u Teala'dan konuyu öğrenen ve Kur'an-ı Kerim'deki bu konuyla alakalı bütün ayetlerle tahkim olan bu kişi, tahkim edilmiş bir imanın sahibidir. Bu kişi aynen yakinin sahibidir. Yetmez. Allah-u Teala bu yedi katın tamamını gördükten sonra, yedinci katın yedi alemi de geçildikten sonra görerek bu kişi için artık yeni bir nokta gelecektir. Salah makamı. Kim Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilirse Allah'ın bütün yeminlerini, bütün sözlerini tekrar etmek suretiyle kişi tövbe-i nasuhu gerçekleştirir. Ve başının üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah-u Teala bu nura salah nuru diyor. İşte burası aynen yakinden hakkül yakine geçiştir. Çünkü kişi burada sitedin müntahadan öteye yokluğa doğru bakar. Artık Allah-u Teala yokluğu gösterir ona. Ve yoklukta Allah'ın zatına kadar olan bütün sonsuz mesafeler gösterilir. Ve en sonunda Allah kendi zatını da bu kişiye gösterir. Gösterdiği an Hakk'a da yakin hasıl etmiştir. Hakkül yakinin sahibidir. Bütün mürşitler Hakkül yakinin sahipleridir. İlmel yakin, aynel yakin ve Hakkül yakin üçünün de sahibi olmadan Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Öyleyse irşat makamı demek ki nefsindeki bütün afetleri yok etmiş, ihlas makamının sahibi olmuştur. Bu aynel yakini ifade eder. Daha da öteye geçmiştir. Hakkül yakinin de sahibi olmuştur. Öyleyse mürşit odur ki bütün bu işaretlerin sahibidir. Sonra Allah-u Teala başka bir açıdan mürşidin tarifini yapıyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağıranlardır. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? Fussilet suresi 33. ayet-i kerime. 34'te ve 35'te de Allah-u Teala onların kötülüğe, iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Burada yeniden şartlar görüyoruz. Birinci şart, Allah'a teslim olmak. İkinci şart, Allah'a çağırmak. Üçüncü şart, kötülüğe, iyilikle mukabele etmek. İşte mürşitler üç basında sahibidir. Allah'a teslim nerede olmuş? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Ancak bundan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Ve Allah'a çağırırsınız. İşte fizik vücudun teslimini Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُسْلِمُونَ O kişiler ki nefslerin fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir ve dinde muhsinler olmuşlardır. Fizik vücutları onlardan daha sen kim vardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudun teslimi makamı.
Ve son teslim, nefsin teslimi. Beyine suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa leyabudullâhe mucizine lehudnine hünebâye. Onlar emrolunmadılar. Dinde ihlas sahibi, dinde muhlis kullar olmakla emrolunurlar. Yani nefslerini muhlis kılan kişiler olmakla emrolunurlar. Halis kılan kişiler olmakla emrolunurlar. Burada nefslerin de Allah-u Teala'ya teslimi söz konusu. Çünkü nefs için başlangıçtaki konum sadece karanlıklardan ibaret olan, sadece afetlerden olan bir nefs kalbi iken bu konumda bunların hepsi yok olmuştur, karanlıklar. Afetlerin hepsi yok olmuştur. Yerini ruhtan gelen hasletleri temsil eden Allah-u Teala'nın nurlarına vermişlerdir. Bunlar fazıllardır. Ruhun hasletlerini temsil eden faziletler adıyla anılan Allah'ın katından gelen nurlardır ki kalbi %100 onlar işgal etmiştir. Yani nefs kalbi artık tam bir ruh kalbine dönmüştür. Ve ruhun bütün özellikleri nefse temsil edilmektedir. Öyleyse nefs artık yalnız hayra çağıran bir özellik kazanmıştır. İşte bu nokta ihlas noktasıdır. Nefsin de Allah'a teslim olduğunu gösterir. Öyleyse onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranlardır sözünün birinci kısmı burada noktalanıyor. 27. basamak. Allah'a çağıranlardır. 28. basamak. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. İşte Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle söylüyor: Habibim, o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin görerek, Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi ve Allah'a çağırıyorlardı. Biz de Allah'a çağırıyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşit konusundaki açıklamalarının bu yeni safhasında ne görüyoruz? Allah'a teslim olma vasfı. Bütün mürşitler eğer Allah tarafından tayin edilen bir mürşitse mutlaka Allah'a üç teslimlerini tamamlamışlardır. Sonra ve Allah'a çağırmak temel görevleridir. Farklılığı anlatabiliyor muyum acaba? Bir bütün ülkenin din alimlerini düşünün. Hiçbirisi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığına inanmıyor. Kur'an-ı Kerim'deki 73 tane ayet-i kerimeyi yok sayıyorlar. Ve halk onlara böyle bir şey var mı diye sorduğunda yok diyorlar. O zaman 73 tane ayet-i kerimeyi inkar etmiş oluyorlar. Böyle bir dizayn içerisinde biz Allah'a çağırıyoruz. Farkı anlatabilmek için söylüyorum size. Mürşidin vasıflarının bir tanesinden bahsediyorum, Allah'a çağırmak. Bütün mürşitler Allah'a çağıranlardır. Mürşit kimdir? Kötülüğe iyilikle mukabele edendir. İşte Allah-u Teala'nın indinde kötülüğe iyilikle mukabele etmek son derece üst seviye bir olaydır. Davranış biçimlerinizin başkalarıyla alakalı olan kısmında hedefleri tayin ederken iki ayet-i kerimede üç şey söylüyor Allah-u Teala. Birinci ayet-i kerimede kısas sizden evvelki kavimlerin üzerine yazıldığı gibi size de yazıldı. Size de farz kılındı. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala ama affederseniz daha hayırlıdır. Nefslerini tezkiye etmeyenler kısas uygular. Velayete ulaşıp da henüz daimi zikre ulaşmayanlar onlar affedicilerdir. Ama daha ötesi Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesi. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. İşte kötülüğe iyilikle mukabele etmek konunun temelinde yatar. Bütün mürşitler başkalarının kendilerine yaptığı kötülüklere iyilikle mukabele edenlerdir. Bilirler. İnsanlar vardır onları öldürmeye çalışır. Bilirler kim olduğunu. Ama onlara kızamazlar. Onlara gene de iyilik etmekte devam ederler. Onlardan vazgeçmezler. Onların da belki bir gün Allah-u Teala'nın yoluna gireceğini ümitle beklerler. Hep yaptıkları şey yardımdır, yardımdır, yardımdır. Öyleyse mürşit kimdir? Mürşit kötülüğe iyilikle mukabele edendir. Mürşit kimdir?
hacet namazı kılındığı zaman Allah'ın hacet namazı kılanlara gösterdiği kişidir mürşit. Allah-u Teala kimin mürşit olduğunu en iyi bilendir. Öyleyse kim hacet namazı kılarak Allah'tan talepte bulunursa, ya Rabbi benim mürşidimi göster diye kişi eğilse Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte Allah-u Teala kimi gösteriyorsa o kişi ona inanmadığını düşünün. Bir daha kıldı, aynı kişi gösterilir. Bir daha kıldı, aynı kişi gösterilir. Bazısına hacet namazı kılmadan defalarca gösterilir. Bazısına hacet namazı filan kılmadan kalp gözünü açar Allah-u Teala, devamlı mürşidini gösterir. Yanındadır mürşid. Nereye gitse onunla beraberdir. Kişi evvela buna inanamaz. Nasıl olur der, ben yanımda birisini görüyorum her zaman. Ben nereye gidersem gidiyorum. Evet. Allah-u Teala dilerse böyle yapar. Dilerse hacet namazının kılındığı anda gösterir. Dilerse hacet namazı kılınmadan rüyalarında devamlı onu göstermeye başlar. İşte her şeyin çok güzel olduğu bir devre. Bu minber üzere, yani gösterme açısından size bir küçücük misal anlatmak istiyorum. Bizim başımızdan geçmişti. Ablamızla beraber Bursa'da bir hanım terzisine gittik. Tabii biz dışarıda kaldık. O içeri girdi. Ben de karşıdaki bir tane mescide yöneldim. Mescitten içeri girdim. Birisi ortada süpürüyor. Başkalarını da görüyorum, görünmeyenleri. Ve konuşuyoruz onunla. Böylece ben saatlerin nasıl geçtiğini anlamadım. Dinledim bütün macerasını kişinin. Diyor ki, buranın sahibi Bahçı Sultan'ınız diyor. Bursa'da oluyor olay. Rüyamda karşıma çıkmaya başladı. Diyor ki, başıma taş düştü, gel bu taşı kaldır. Evvela diyor, inanmadım ben bu işe. Sonra diyor, rahatsız etmeye başladı beni. Kendim rahatsız olmaya başladım, hizmet edemedim diye. Bir gün diyor, gidip kaldırdım diyor taşı. Mezar taşını kaldırdığım zaman baktım, gerçekten başına taş düşmüş. Yüzyıllar evvel ölmesine rağmen diyor, sanki henüz ölmüş gibi, kefenin içinde hiçbir çürüme izi görünmeyen, hani sıcaklığını muhafaza eden bir olay. Ondan sonra diyor, taşı aldım oradan, tekrar diyor kapattım diyor mezarı ve diyor geldim kendimi buraya adadım. O günden bu tarafa diyor, buranın diyor bekçisiyim. Hay Allah razı olsun dedik, saatler geçti. Saatler sonra ablamı gördüm camda ve oradan ayrıldık. Oradan birkaç gün sonra oradaki bir imama anlatıyordum ben tasavvufu. O zat konudan sonra, anlatma bittikten sonra bizi arabaya kadar geçirdi. Araba da şeyin önündeydi, bu söylediğim mescidin önünde. Benim de aklıma gelmiyor mescide bakmak, arabaya doğru yürüyoruz. Ben dedim, bu Bahçı Sultan Cami şeyi mescide dedim, ne kadar güzel içerisi, tertemiz falan. O da bana garip garip baktı, nereden biliyorsunuz dedi içerisinin tertemiz olduğunu. Dedim, dün oradaydım, içerideydim. 20 seneden beri kapalıdır dedi bu mescid dedi. Gerçekten mescide doğru döndüğüm zaman mescidin kapıları kapalıydı. Yani Allah'ın dostlarının nasıl davet edildiğini gördünüz. Ölmüş Bahçı Sultan yüzyıllar evvel ama yaşamakta olan birisini oraya çağırıyor, davet ediyor. Her gece görüyor kişi rüyasında onu. Kim o rüyayı gösteren ona? Allah gösteriyor. Evliyasına yardım ettiriyor. İşte odur mürşit. Rüyalarda görülen, değişmeyerek inancı kesinleştiren insanlar bunlar. Allah-u Teala bugüne kadar hamdolsun yüz binlerce insana bizi gösterdi. Bizden hep keramet söylüyorlar. Keramet, bir keramet göster de bütün bu fasıllar bitsin. Biz onlara biz şöyleyiz böyleyiz diye anlatır mıyız bunu hiç? Biz size anlatıyoruz. Ve zaten söylediklerimize onların inanç müesseseleri inanmaları için müsait değil. Bir faydası yok. Ama sizlerin bunu bilmesi tahkik imkanınızda olduğu için çok güzel bir şey. Onlar o imama gitseler, imam onlara söylese ki gerçekten böyle böyle oldu diye, imama da inanmazlar. O zaman ne kıymeti kalıyor ki bizim
onlara bu konuda bir şeyler söylememizin. Ama mürşit olur ki hacet namazı kılanlara Allah Teala gösterir. Bazen bu söylediğim olayda olduğu gibi hacet namazı kılmadan da gösterir Allah Teala, defalarca gösterir ve kişiyi adeta mecbur eder gidip o işi yapmaya. Allah'ın bütün güzellikleri onların üzerindedir. Mürşit kimdir? Mürşit Allah'tan aldığını diğerlerine iletendir. Çünkü mürşitler sadece fizik alemin bilgilerinin değil, onun ötesinin irfanının da sahipleridir. İlmin ve irfanın sahibi olan insandır mürşit. Kalp gözü mutlaka açıktır, kalp kulağı mutlaka açıktır. Ve fiziği de, fiziğin ötesini de görendir. Mürşidin öğretmenden farkı nedir? Öğretmen öğretir. Mürşit sadece öğretmez, öğretir ve yaşatır. Öyleyse öğretmen kimdir? Öğretmen kişinin aklına hitap eden kişidir. Mürşit kimdir? Mürşit kişinin sadece aklına değil, fizik vücuduna da, nefsine de, ruhuna da hitap eden kişidir. Ne demek istiyoruz? Sadece mürşide ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki mührü Allah açar. Eğer mürşidinize ulaşamazsanız bu kapı, bu mühür daima nefsinizin kalbini, kalbinin Allah'a açılan kapısını kapalı tutacaktır. Bir tek şartla kalbinizdeki mühür açılır mürşidinize ulaştığınız zaman. Yetmez. Aynı şartla Allah Teala kalbinizin içine iman yazar. Mürşidine ulaşamayan bir kişinin başının üzerine hiçbir zaman mürşidin ruhu gelmez. Söz konusu olan müdafaa altına kişi alınmaz. Her zaman açıktır şeytanın tuzaklarına. Ama kim mürşidine ulaşırsa başının üzerine mürşidin ruhu gelir. O muhafaza altına alınır. Mürşid kimdir? Onları muhafaza altına alan kişidir. Mürşid kimdir? Kişinin kalbine imanın yazılmasına sebebiyet veren kişidir. Sadece Allah'ın gerçek mürşitlerinin önünde gerçekleşir bu iş. Eğer o kişi gerçek bir mürşit değilse, onun elini öpen hiç kimsenin kalbine Allah imanı yazmaz. Öyleyse mürşit kimdir? Ona ulaşıldığı zaman kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru seyrisülük adlı bir sistemin, bir yolculuğun başlamasını icap ettiren kişidir. Sadece gerçek mürşitlere ulaşıp da onların önünde diz çöküp tövbe edildiği zaman insan ruhu vücuttan ayrılır. Mürşit kimdir? Manevi bir dergahının birçok kişiler tarafından gözlendiği kişidir. Orada ana dergahta Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ana salonda müderristir. Ama o salonun üst tarafında bir başka salonda ana dergahın sahibi, huzur namazının imamı, zamanın halifesi, yedinci katın fethini tamamlamış olanlara özel bir eğitim göstermektedir. Öyleyse bir tarafta yedinci kata kadar çıkanlara eğitim veren bir müessese, hemen onun üst tarafında yedinci kata ulaşıp da fethini tamamlamış olanların Allah'a ulaşmak üzere hazırlayan bir başka müessese. Mürşit odur ki bütün bu safhaların sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Öyleyse mürşit bir öğretmen midir? Hangi öğretmen böyle vasıfların sahibi olabilir? Muhakkak ki öğretmenlik müessesesi bu dünyadaki en üstün müesseselerden bir tanesidir. Ama irşad müessesesi onun çok ötesinde farklı bir olayı simgeler. Ve fiziğin ötesine geçiren kişidir mürşit. Fizikten fizik ötesine ulaştıran kişidir mürşit. Her yerde her zaman kişinin yardımına ulaşabilen kişidir. Öyleyse hepinizin mürşidinize ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek ve bu sebeple dalalete, hidayete adım atmanıza sebep adım atmanız için dua eden bir kişi olarak hepinizin cennet ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden niyaz eden bir kişi olarak Allah-u Teala'nın indinde El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.
1: Ne az sonra var.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere, onun Kur'an-ı Kerim'den bahsetmek üzere, onun güzelliklerinden bahsetmek üzere, ya mutluluktan bahsetmek üzere. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.2.

Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîbû. Ucibu davete da'i izâ de'ânî. فَلْيَسْتِجِيمُ مِنْ فَلْيُؤْمِنُ مِنْ لَعَلَهُمْ يَعْشُرُونَ. Allah-u Teala diyor ki, ey kullarım, sana benden sorduğu zaman beni sordukları zaman ben muhakkak ki onlara yakınım. Bana dua edildiği takdirde dua edenin duasına, davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Sevgili öğrenciler, İsteyenler ve dinleyenler. Bakara Suresinin 186. ayeti bütün Kur'an-ı Kerim'i alıyor. Sıfır koktan sona kadar. 28 basamağın hepsi bunun içinde mevcut. Bu insanlar hayata sıfır basamakta başlarlar. Bütün insanlar 28 basamağın birincisini yaşar. Olayları yaşamak. Herkes olayları yaşar. İkinci basamak olayları değerlendirmek. Herkes olayları değerlendirir. Önemli olan üçüncü basamağa adım atabilmektir. Ne yazık ki insanların çoğu adım atamaz. Birinci ve ikinci basamaklarda, yani ikinci basamakta kalırlar. Birinci basamağı herkes aşağıya gidiyor ve kalırlar. Ama eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa sevgili kardeşlerim, o takdirde o kişi kurtulamaz. O kişi o takdirde bir yerlerde kalacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde kim ikinci basamakta kalmışsa o kişinin kurtulması söz konusu değildir. Birileriye cehennemdir. Mutlaka herkes bir karara varmak mecburiyetinde Allah'a ulaşmayı dilemez. Eğer dilerse kişi üçüncü basamağa girer, ulaşır ve cennetinde sahibi olur. Dilemezse ne yaparsa yapsın, hangi standartlarda yaşarsa yaşasın, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. İşte Allah-u Teala Yunus Suresinin 28. ayetlerinde bu büyük hakikati sahibinde söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْجُونَ لِكَائِنَا اَرَاضِ بِلْ حَيَاتَ الْكِنْيَا وَاَتْمَيْنْ لِبِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمَّنْ آيَاتِنَا قَافِلُونَ بِلَاِكَ مَوَارِمِ النَّارِ وَمَا كَانُ يَحْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmediğine bize ulaştırmayı, bize mülakir olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır.
onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceleri itibariyle cehennemdir. Yoram var sana. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o ikinci basamakta kalmaya mahkumdur. Ne yaparsa yapsın, pozisyonu değişmez. Cennetin anahtarına sahip olması mümkün değildir. Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri görünce, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa geçer ve kurtuluşa da mutlaka ulaşır. Başka hiçbir şey yapamadı. Hiçbir ibadet yapamadan Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Gene Allah'ın cennetine mutlaka girer. Allah bu kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Görür görmez tecelliye başlar. Bu tecelli Rahim esmasıyla Allah-u Teala'nın tecellisidir. Ve bu tecelli dördüncü basamakta kişiyle Yaşat makamının arasındaki Hicab-ı Mestirahtı bir gizli terbiye Allah'ın almasıyla aktarılır. Beşinci basamakta, altıncı basamakta Allah'ın kişinin kulaklarındaki vakayı alır. Yedinci basamakta Allah'ın kişinin kalbindeki ekinleti alır, kelime ihbat koyar. Böylece kişi kurtuluşa mutlaka ulaşır. Çünkü kulaklarında vaka olmayan, kalbinde ekinleti olmayan bir kişinin geleceği cennet olduğunu söylüyor. Mülk Suresi'nin 8-9-10. ayetleri. Bu yedinci basamak bir kişinin amin olmak şartlarının güzel edildiği yerdir. Allah Teala biz ona Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım atmışızdır. Allah Teala bize dört adım atmıştır. Sonra Allah Teala kalbimize ulaşacak, kalbimizin dur kapısını Allah'a çevirecektir. Beşinci yardım Allah'ın. Sonra göğsümüzden kalbimizin, nefsimizin kalbine bir nur yolu açacaktır. Allah'ın beşinci ihsanı. Sonra Allah-u Teala

Biz zikir yaptığımız zaman bize yardım edecek. Allah kalbimize gönderdiği rahmet fazlasıyla atsın bunlarla. Nefsimizin kalbine ulaşmalarını sağlayacaktır onların. Ama nefsimizin kalbinde kalp mühürlü. Bu mühürlü kalpten içeri giremeyen rahmete faz partikülleri oradan içeri giremeyecek ama rahmet partikülleri sızabilecektir. Bu sebeple %2 olduğu zaman huşu sahibi olacağız. Böylece huşu sahibi olmak bizler için 12. basamak. Huşu sahibi olduğumuz zaman Allah-u Teala mürşidimize ulaşmayı bize nasip etmek için mürşidimizi gösteriyor. Mürşidimizi gördüğümüz yer 14. basamak. 13. basamak, mürşidimize ulaşıyoruz. 14. basamak. İşte böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerimizde bir yeni dizayn bu. Bütün insanlar için mürşitlerine ulaştıkları zaman hayatlarındaki her şeyin değişmesi söz konusu oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, izleyenler, kim mürşidine ulaşırsa 14. basamakta onun önünde diz çöker, tövbe eder ve aynı anda Allah kalbinin mühürünü açar, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır, kalbinin içine iman kelimesini yalar, kişi böylece memnun olur, aynı zamanda delaletten kurtulur. Ve hidayete adım atar, aynı zamanda bütün günahları sevabı çevirir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir insanın bütün günahlarının sevaba çevrildiği yer burasıdır. 14. basamak. Burası mümin olduğumuz yerdir. Şimdi ayet-i kerimeye bir defa daha bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler. Allah-u Teala diyor ki, kullarım sana benden sordukları zaman, beni sordukları zaman ben muhakkak ki onlara yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına icabet ederim. Ama bir şartla diyor, onlar da benim davetime icabet ettikleri takdirde benim davetim diyor Allah-u Teala mümin olmak. Allah'ın daveti mümin olmak. İşte burada 14. basamakta mümin olmak şerefine ederiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. 14. basamak. Bütün insanlar 14. basamakta oraya ulaşabilmişlerdi. Kalpleri mutlaka açılacaktır. Kalplerin içine iki küfür kelimesi alınacak dışarıya ve kalbin içine iman kelimesi yazılacaktır. Böylece kişi mümin olmak şerefine erecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ayette onlar da benim davetime uysunlar, mümin olsunlar diyor. Ne demek bu? Açıkça Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez. Onların dualarına icabet etmeyiz diyor Allah-u Teala. Her kişi kafir olacak, kalbinde küfür olacak. Hem de diyecek ki, ya Rabbi beni velayet kelimelerine ulaştır.
bu talebi Allah-u Teala hiçbir zaman kabul etmez. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o takdirde anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. O anahtarı kullanan kapıyı açar sadece. Başka bir dilek yetersizdir. Başlangıç kademesinde Allah'ın kabul edeceği bir tek talep var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman geçerli bir mevzus. Allah Teala onun talebini mutlaka kabul edecektir. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaştığı zaman yedi şahit huzurunda onların kalbindeki talep belli olacaktır, görülecektir. Bu şahitlerden bir tanesi de Allah'tır. Ve Allah o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini zaten görülecektir olabilir. O zaman o kişinin kalbinin mühürünü açar, kalbin içindeki küfür kelimesini alır ve kalbin içine imanı yazar.

Ondan sonra bu konuda işaretini vermiş ve böylece mümin olsunlar diyor, bana iman ederek mümin olsunlar. İşte bir insanın mümin olduğu kademe burası. 14. basamak. Kalbinin içine iman yazılınca mümin oluyor. Kur'an-ı Kerim'e göre kafir ve mümin kavramları şeytanın insanlara öğrettiği yanlışın doğrulanması istikametindedir. Doğruya döndürülmesi istikametindedir. Şeytan ne diyor? Kim Allah'a inanırsa mümindir, inanmayan kafirdir. Allah'a inananların da hepsi mümin değildir. Bir insanın mümin olması için Allah'a inanması yetmez. Bir defa inanç şartının 7 tane olması lazım. Yetmez. Kalbinde de 7 tane şart olması lazım. Yetmez. 3'te basıp şartının sahibi olması lazım kişinin. O zaman mümin olur. Allah Teala da diyor ki kafirlerin talebine, duasına icabet etmeyiz diyor. Öyleyse Allah'ın bir insanın duasına icabet etmesi için kişinin mümin olması lazım. Mümin olmak 7 tane kalp şartını gerektirir. Bu konunun temelinde bu var. Benim davetime icabet etsinler ve mümin olsunlar diyor Allah-u Teala. Bu da davetime icabet etsinler deyince Allah'a ulaşma davetine icabet etsinler. Yani önce amel olsunlar. Allah'a ulaşmayı dilesinler. Sonra müşriklerine ulaşıp mümin olsunlar diyor. Mümin olmanın 7 tane kalp şartı: bir, kalpteki ekinleti Allah'ın alması; iki, yerine ihfaz koyması; üç, Allah'ın kalbe ulaşıp o kişinin kalbindeki nur kapısını, Allah kapısını Allah'a döndürmesi; dört, Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açması. Bundan sonra Allah Teala kişiye mürşidini gösterecektir. O mürşide kişi ulaştığı zaman Allah kalbinin nurunu açacaktır. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır. Ve kalbin içine imanı yazacaktır. Böyle kişinin kalbinde 7 tane kalp şartı oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kalbinde bu kalp şartlarının hiçbirisi oluşamaz. Çünkü kişinin kalbindeki bütün bu söylediğimiz değişiklikleri yapan sadece Allah'tır. Ve bir görüş üzere harekete geçer bunlar. Allah kişinin kalbinde Allah'a başka dilerini gördüğü takdirde. Öyleyse böyle bir düzende o kişi için kalbine bir tane şartın yazılması için mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. 7 inanç şartı: Allah'a inanmak, Allah'ın kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak; 3, meleklerine inanmak; 4, bazı bazenlerde ölümden sonra tekrar hayata getireceğine inanmak; 5, hayrın Allah'tan, şerrin insanların olduğuna inanmak, nefsin olduğuna inanmak; 6 ve 7.'si Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak. Hatta buna kesin şekilde inanarak kendi ruhunda Allah'a ulaşmasına, ulaşacağına inanmak. Böylece 7 tane inanç şartı. Biliyorsunuz ki bu inanç şartının 7.'si yok edilmiş. 6 tanenin 6.'si daha hayırda şerde Allah'tandır diye Kur'an'a falan ters bir mecraya sürüklenmiş. Ve zaten kalp şartları tamamen unutulmuş. Basıp şartları tamamen unutulmuş. İnsanlar kendilerine Allah'a ulaşmayı biliyorlar diye mümin demediyorlar. Böyle bir noktaya gelinmiş. 3 tane basıp şartına gelince nefsimizin nefs tezkiyesine başlaması,
ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. Üç vücudumuza ait üç basit şartı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhakkak ki Allah ile olan ilişkilerimizde bir muhteva tayin etmiş Allah-u Teala. Her güzelliği Allah-u Teala en güzel şekilde ortaya koymuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, on dördüncü basamaksa Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesinde ifade edilen birinci aşamaya girilir. Mümin olmak. Ama Allah'tan bir sürü şey orada bitmiyor. Ve irşada ulaşsınlar diyor. Mümin olsunlar ve irşada ulaşsınlar. Öyleyse kişinin mümin olma konusundaki gayetleri boyunca, yani üçüncü basamaktan sonrası mümin oluncaya kadarki safayı, üçüncü basamaktan 28. basamak kadar olan safhası da 14. basamaktan 28. basamağa kadar olan 14 basamak safhası da irşada ulaşmayı ifade ediyor. Öyleyse ne olur? Kişi zikir yapmaya başlar. Zikir boyunca nefsinin kalbine Allah'ın rahmet, fazl ve selavat isimli üç tane nuru ulaşır. Bu nurlar kalbin içine girerler ve nefsin kalbinde iman kelimesinin tabında yerleşmeye başlanır. Böyle bir yerleşim o kişinin nefsinin kalbinde şeytanın karanlıklarını adım adım yok edecektir. Yerine ruhun hastalıkları faziletler adıyla Allah'ın katına gelen yollar olarak nefsin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlayacaklardır. %1-2 derken %7'ye ulaşan iman kelimesinin etrafındaki fazıllar, fazilet, %7'yi tamamladığı zaman nefsi emare teşekkür eder. Artık nefsin afetleri %100 Allah'ın emirlerine karşı çıkmayacaklar. Allah'ın yasak etkileri %100'ü de işlemek istemeyecek. Bunlardan %7'si tamamen farklı bir konuma geçmiştir. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyor bunlar. Esekette fiilleri ise asla işlemek istemiyor. İşte böyle bir olayla karşı karşıyayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktada nefsimizin kalbinde her %7 nur birikiminde farklı bir sonuçla karşılaşırız. Ve her %7 nur birikiminde vücudumuzdan ayrılıp dağlara doğru yola çıkan ruhumuz bir gök katı daha yükselir. İşte böyle bir vidayın söz konusu. Nefsi emmare %7 nur birikimiyle gerçekleşir. İkinci defa %7 nur birikimiyle nefsi levame gerçekleşir. Kişi nefsini kınamaya başlamıştır. Üçüncü defa %7 nur birikimiyle nefsi mülkime gerçekleşir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Ruhta birinci, ikinci, üçüncü gökyüzüne kadar kınanabilmektedir her gün. Dördüncü defa %7 nur birikimin nefsi mutmainne kişi Allah'ın verdiklerinin yeterli olduğu noktasına artık kesinlikle ulaşmıştır. Sonra bir daha %7 nur birikimi nefsi radiye kişi Allah'tan razı olur. Ruhu beşinci gök katına ulaşır. Bir daha %7 nur birikimi Allah da ondan razı olur. Marviyet edilmesi. Bir daha %7 nur birikimi
eskiye. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. Eskiden şeytan nefse %100 tesir etmek imkanının sahibiyken, bu imkan şeytana %50'den daha fazla kapatılmıştır. Artık şeytan nefsin kalbinin %49'una tesir edebilir ancak, daha çoğu olan %51'e şeytanın tesir etmesi imkansız olmuştur. Çünkü afetlerin yerine ruhun hasletleri Hazreti Ali'ye gelip kaplamıştır, işgal etmiştir. Ve hakimiyet şeytana değildir, artık Allah'ın yollarındadır. Bu noktada ruh Allah'a ulaşır. Kişi mümin olmuştur, ruhu Allah'a ulaşmıştır. 21. basamaktayız. Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki فَنَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendi nefsi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler, kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ruh hidayete ermiş, teslimiyetini tamamlamıştır. Biliyorsunuz ki İslam 3 teslimle gerçekleşir. 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşması, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olması, Allah'a teslim. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. 27. basamakta ise nefsimiz Allah'a teslim olur. Ve böylece 3 teslim tamamlanır. İslam olmak şerefine ereriz. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tüm insanlar için Allah-u Teala'nın dileği, işte bu teslimleri insanların tamamlaması ve İslam olmak şerefine ermeleri. İslam olma şerefinin ötesi salah makamıdır. O da teslimlerin sonucunu içerecektir. Üç vücudun teslimi, insanın irşada ulaşması Allah'ın farz emridir. İşte burada ve irşada ulaşsınlar diyor Allah.

Mesela diyor ki kim nefsini tezkiye ederse onu kendi nefsi için yapmıştır. Çünkü nefs ezelde Allah-u Teala'ya tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Kişi bu yeminini böylece gerçekleştirmiş oluyor. Daha sonra o kişinin fizik gücünün nefsini de Allah'a teslim etmesi lazım. Ama Fatır Suresinin bu 18. ayet-i kerimesine göre Allah Teala diyor ki ruh da Allah'a ulaşır, Allah'a geri döner diyor. Nefs tezkiye olur. Yani tasfiyenin yarısını tamamlar, yarısını aşar. Ama ruh Allah'a ulaşıp hidayetini tamamlar. Ruh hidayete erer. Daha fizik vücutta nefs hidayete ermemişlerdir. Yolun yarısındalardır, yarısını aşmıştır falandır. Ama ruh için durum öyle değil. Ruh burada hidayete erer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 21. basamak. 22. basamakta ruhumuz Allah'ın zatında kayboluyor, yok oluyor ve ruhumuz hidayete eriyor, Allah'a teslim oluyor. Allah'a kul oluyor, Allah'a karşı takva sahibi oluyor. Ve hidayete eriyor. Eşhada ulaştı mı? Hayır. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta Allah'ın zatında ikna olur, hani olur, yok olur. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e ulaşır. Daha sonra %61 noktasına ulaştığımız zaman Allah-u Teala bizim ruhumuza bir taht ihsan eder, altın taht. Erayık veya surur denilen. O tahtın sahibi olduğumuz zaman ikinci bir velayet postunun, velayet makamının sahibi oluruz. Beka makamı. Bu beka makamında artık ruhumuz devamlı Allah'ın bize ihsan ettiği tahtta baki olacaktır. %71'i açtığı zaman nefsimizin kalbindeki nurlar zikrimiz giderek artıyor. Biz daimi zikre yarı yarıya yaklaşmış oluruz. Çünkü bu noktadan itibaren her gün nefsimizin tezkiyesi konusunda zikir yapmamız günün yarısını aşar. Her gün günün yarısından daha fazla zikir yapan birisi oluruz. İşte bu nokta züğüt makamıdır. Nefsimizin kalbindeki nurlar %71'den %81'e kadar bu günün yarısından daha fazla zikrettiğimiz süreç içerisinde gerçekleşir. Daha sonra ise nefsimizin kalbindeki nurlar %91'e çıkacak. Ve 81 ile 91 arasındaki devrede fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Nefsimizin kalbindeki afetler tamamen yok olmuş mudur? Hayır, yok olmamıştır. Yok olmamıştır. Ama nefsimizin kalbindeki afetler %9'a düşmüştür. Ve fizik vücudumuz %9 itirazı hiç dikkate almamakta ve mutlaka Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekte yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedir. İşte burası fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktadır. Ama nefsimizin kalbinde hala %9 afet muhalefete devam etmektedir. Bir sonraki kademede daimi zikir var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ulul elbap makam. Daimi zikrin sahiplerinin üç grubu var. Ulul elbap, ihlas ve selam. Ama hepsine de ulul elbap diyebilirsiniz. Çünkü ulul elbap
daimi zikri sahipleri

anlamına geliyor. Anan açısından işte Bakara suresinin 190-191. ayetleri, Ali İmran suresinin 190-191. ayetleri, Allah Teala diyor ki ne ulilel bab yesurallâhe kıyamet kuvveden ve racunin. Ulilel bab kullarımız için ayaktayken de otururken de yanış yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. İşte burası daimi zikre ulaşılan yer. Kişi irşada ulaştı mı? Hayır, ulaşmadı. Kişi ulilel bab oldu. Hikmet sahibi oldu. Sonra ona göğün hiçbir katı gösterilmez. Sadece zemin katı gösterilmez. Ne zaman Allah-u Teala aynı kişiye göğün birinci katını göstermişse devam edecektir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar birer birer gösterilecektir. Bu süreç boyunca o kişi ihlas makamının yedi kademede tamamen sahibi olacaktır. Gök katlarına Allah'ın gösterme sırasına göre yedi kademelik bir dizayn içerir. İhlas makam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İhlas makamının bu dizaynının mutfağına baktığımız zaman o kişi için Allah-u Teala'nın büyük bir ihsanını görüyoruz. Kişinin kalbine hiçbir karanlıkta kalmamıştır. Kişiye Sitre-i Müntaha'ya kadar her şey gösterilmiştir. Sitre-i Müntaha 7. katın en üst noktası. Müntaha'daki ağaç en son varlıklar aleminin en yüksek noktasındaki ağaç gösterildiği zaman bu olay tamamlanan kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Sitre-i Müntaha'nın gösterilmesi İhlas makamının sonudur. Salah makamının başlayabilmesi için kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesi şarttır. Tövbe-i nasuha ihlastan salaha yegane geçiş kapısıdır. Hiç kimse tövbe-i nasuh yapmadan salihlerden olamaz. İşte tövbe-i nasuh yapan kişi İhlas makamının, salihlerin ilk makamının sahibi olmuştur. Tövbe-i nasuh yaptığı anda birinci mertebenin sahibi olur. Tövbe-i nasuhu gerçekleştiren bir kişi olmuştur. İkinci mertebede Allah-u Teala ona nur verecektir. Salat nuru. Üçüncü mertebede Allah o kişinin bütün günahlarını örtecektir. Günahlar işlenmemiş hükmünde olacaktır. Bu noktayı sakın mürşidinize ulaştığınız zaman günahlarınızın sevaba çevirmesi olayıyla karıştırmayın. Orada Allah Teala günahları iki defa affediyor. Orada örtüyor, yani bir defa affediyor. İşlenmemiş hükmünde sayıyor onları. Burası günahların örtülme noktasıdır. Salih makamının üçüncü kademesi. Sonra bu kişi irşada ulaşacaktır. Salih makamının dördüncü mertebesi. Burası ubudiyetin, Allah'a kul olmanın sonudur. Allah'ın emri buraya kadardır. İşte Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediği şey ve irşada ulaştılar ifadesi.
İşte Salah makamı, işte Salah'ın dördüncü mertebesi, irşada ulaşmak. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi buraya kadar, irşada ulaşıncaya kadar her sahayı muhtevasına alıyor. Öyleyse irşada ulaşmak. Allah'ın emri buraya kadar. Acaba bundan sonra ne olur? Ya kişi bir talepte bulunmaz Allah-u Teala'dan, bana bu kadar yeter der ve hep Allah'a kul olmanın son rütbesinde, son makamının son seviyesinde o kişi ömrünü geçiyor. Ama bazı insanlara bu yetmeyecektir. Onlar Allah'ın kendilerine yaptığı ihsanın ne kadar büyük olduğunu, kendilerinin ise Allah'ın bu kadar büyük ihsanlarıma adeta hiç mukabele edemezlerini, sadece takatlerinin yettiği kadar Allah'ın emirlerine itaat ettiklerini gördüler. Bu onları tatmin etmez. Allah'ın insanlarına karşı daha çok bir şeyler yapmak isterler. İşte bu düşünce, bu istek kişiyi Allah'a kul olmanın ötesine taşır. Allah'a köle olmak. O zaman kişi Allah'a teslim ettiği ruhunun, fizik vücudunun ve nefsinin ötesinde bir şeyi daha Allah'a teslim etmek ister. İradesini. Böylece Allah'ın kulu olmayı aşıp Allah'a köle olmak şerefine erecektir. Allah'a esir olmak şerefine erecektir. Ve talepte bulunur. Allah-u Teala da talebi kabul eder. O zaman kişi Allah'a köle İki safhadan oluşur köle olmak. İradenin Allah'a teslimiyle alakalıdır. Birinci etapta Allah iradeyi bağlar. Allah'ın iradesine bağlar. İkinci etapta ise kulunun iradesini tamamen kaldırır, yok eder ve Allah'ın emrine itaat, Allah'ın iradesine bağlanmak esas olur. İşte bu noktada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada Allah'ın apaçık bir dizaynı var. Allah'a köle olmak, birinci safhada kişi Allah'tan her dakika, her an ne yapacağını devamlı içindeki sesle sorar, cevapları alır, aynen uygular. Artık o kendisi açısından bir sorumluluk taşımamaktadır. Ama bu yolun sonu değildir. Daha sonra kişinin Allah'tan sorması da gerekmeyecektir. Çünkü Allah Teala bir süre sonra iradeyi bağlamanın ötesine ulaşır. İrade etmek kişinin tamamen alır. Kişi artık kendi iradesi olmayan bir insandır. Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah bunu kabul etmiştir. Ve artık Allah gönderir emirlerini. Her an Allah ne emrederse kişi onu yapmak, gerçekleştirmek mecburiyetindedir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah'a köle olan kişi ubudiyeti aşar ve kul olmayı aşar ve Allah'a köle olur. Allah'ın esiri olur. Allah'ın iradesi ona hakim olur. Bu kainattaki en büyük zevklerden birini yaşamaktır.
Allah-u Teala'nın bütün insanlara böyle bir hususu ihsan etmesi muhakkak ki herkesin dileği olmalıdır. İşte orası irşad makamıdır. İrşada ulaşmış olan, evvelce irşada ulaşılmış olan kişi Allah'a köle olduğu zaman Allah'ın özel öğretisiyle başkalarını irşad edecek olan bir mertebenin sahibi olur. Ve Allah'ın zatı da bu makamda, burada mutlaka görülür. Allah'a kölelik makamının temel işareti kişinin Allah'ın zatını görmek yetkisinin sahibi olmasıdır. Kişi hakkul yakinin, hakka onu görerek yakin olmanın standartlarına ulaşmıştır. Allah razı olsun. Bakara Suresinin 187. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Uhille leküm eyetis siyamir rafesu illa nisaikum. Hünne libasun leküm ve entüm libasun lehünne. Alimallahi enneküm küntüm tahtanune enfiseküm fetabe aleyküm feafa anküm. Felane başiruhünne ve tegûma çeteballahi leküm. Ve kulu ve eşrabu hatta tebeyyene lekümün haytunu nebiyadu minel haytun esvedi minel fecrün. Sümme etümmüs siyame ilen leyli ve la tübeşruhünne ve entüm akifune fiil mesacid. Tilke hududullahi felatak ve ruha. Kezalike yübeyyidullahi ayatini linnâsi lâleküm ettekûn. Allah Teala buyuruyor ki oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmada bulunmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefislerinize ihanet ettiğinizi bildi ve tövbenizi kabul etti de sizi affetti. Böyle şimdi onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyi isteyin. Fecirde yani sabah namazının başlangıç noktasından evvel. Beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye, seçilinceye kadar yiyin, için. Sonra da orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikaftaysanız, geceleri de yaklaşmada bulunmayın. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın yaklaşmayın. İşte Allah ayetlerini insanlara böyle açıklıyor. Umulur ki takva sahibi olursunuz buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, itikaf demek bir insanın bir tek bina içinde 40 günlük bir süreyi geçirmesidir. Bu süreç içerisinde eğer Ramazan ayı varsa 30 günü Ramazan ayına ait olur. Ramazan orucunun aslında bir özel tehlizi söz konusu değildir. Yasakları yoktur. Yani sabahın tecrüne kadar siyer tükkanı ayrılıncaya kadar insanlar yemek yerler, sularını içeriyorlar. Ve iftar vaktine kadar hiçbir şey yememeleri asıldır. İftar vaktinden sonra da ne isterlerse yerler Allah'ın helal gibi kıldıkları olmak şartıyla. İtikaf eğer Ramazan itikafı değilse o zaman kişi erbayin çıkarıyor demektir. 40 günlük bir süreç içerisinde itikaf söz konusu olur. Zamanla 40 gün Ramazan ayı boyuna 30 güne indirilmiş ve böyle bir dizayn söz konusu olur. Allah Teala'nın bu dizaynında Allah Teala bu konuda özel bir emir var mıdır? Ervayın çıkaranların o 40 gün süreyle hayvani gıdalar almadığıyla bir vaka olarak günümüze kadar gelmiştir. İtikaf orucu dedikleri zaman bu 40 günlük bir süreçtir.
bir kişi dünya ile irtibatını keser, cuma namazlarının dışında insanlarla teması olmaz. Yani konuşması, beraber olması söz konusu olmaz. Zaten burada gördüğünüz gibi dizel temas bütünüyle yasak edilmiştir itikaf süresince. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın işareti açık ve kesin bir standartta ulaşır insanlara. Aranızda itikaf yapmak isteyenler varsa bilsinler ki itikafın gerçek süresi 40 gündür. Eğer Ramazan ayında itikafta geçmek istiyorsanız Ramazan ayı 30 gün süredir. Bu süreçte insanlar genellikle bir takım camilerin içine girerler. Gece gündüz orada kalırlar. Hiç dışarı çıkmazlar bir ay süreyle. Bu da 10 gün daha eklenirse bu itikaf orucu olur. 40 günlük bir süreci içerir. Ervain çıkarmak adına alır. Bütün tarihi camilerin altlarında hücreler vardır. İnsanların ervain çıkartmaları için ervain 40 demek. 40 günlük bir ayrılık insanlardan. O orucun temelinde hayvani gıdaların alınmaması da vardır. Ama itikafı Ramazan orucuna döndürdüğünüz zaman, 30 güne indirdiğiniz zaman, o zaman böyle bir hayvani gıda alınmayacak, yoğurt yenmeyecek, süt içilmeyecek, et yenmeyecek diye bir olayda geçerli olmuyor. İnsanlar normal Ramazan oruçlarını bir binanın içinde dışarıyla alakalarını kesmek suretiyle yaşamakta bir Ramazan orucunu, Ramazan süresini itikafla geçirebiliyorlar. Bu da gerçekten bir itikaftır. Ama temel muhteva 40 günlük bir süredir. Ve bir başka özelliği de bu süreç içerisinde hayvani gıdalardan tamamen uzak olmak gerekir. Allah-u Teala'nın ne kadar evliyası varsa onların hepsinin ortak özelliği mutlaka bu itikafı yaşamışlardır. 40 gün süreyle hayvansal gıdalar almayarak, bir belli bir yerden dışarı hiçbir zaman çıkmayarak 40 gün süreyi orada geçirmişlerdir. Bir istisna, Perşembe günü 40. günden sonra gelirse, her Perşembe günü zaten Allah'ın tasavvuf yolunda olan bütün yolcuları her Perşembe günü mutlaka oruç tuttukları için 41. gün Perşembe'ye rastlarsa 40 günlük süreç 41 güne ulaşır. İşte böyle sevgili kardeşlerim, çok muhteşem bir olay olduğunu söylemeden geçmek mümkün değil. Kardeşlerimizle beraber biz senelerce evvel böyle bir güzelliği yaşamak şerefine erdik. Sahabe gibi olmanın hiç de kolay olmadığını o zaman anladık. Onlar teheccüd namazlarını en az gecenin 3'te 1'i kadar, yani 12 saat bir gecenin 3'te 1'i 4 saattir. En az 4 saat teheccüd namazı kılarlardı. Biz bunu sağlamaya çalıştığımız zaman hiçbir devrede 2,5 saatin ötesine ulaşamadık. Ve değil, ellerimizin üzerinde, dirseklerimizin üzerinde durmamıza rağmen gücümüz gene yetmedi. Onlar gibi olmuyor. Deneyenler bilirler. Ama onlar gibi olabilmenin o muhteşem gayreti içerisinde hayatımızın en güzel 41 günümü, 41 gecesini orada bir bazı kardeşlerimizle bir arada itikafta geçirmeyi Allah'a tarafıyla nasip kıldı. O güzelliği yaşamak
şerebine erdik. Amd ederiz. Şükür ederiz Rabbimize. Gerçekten olağanüstü bir güzelliği yaşamayı Allah-u Teala bize nasip etmişti. Sevgili kardeşlerim, bu güzelliği hepinizin hayatınızda bir tıbacık olsun tatmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat Allah'ın Selalem Muhammed'in.

Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz insanlar cemaat halinde, toplum halinde yaşayan mahlukuz. Herkesin yek diğerine ihtiyacı var. Hiçbir insan başkalarından müstahni değildir. Herkesin her şeye ihtiyacı var ve ihtiyacı olan her şeyi kendisinin üretmesi mümkün değildir. Bu sebeple bütün insanlar ihtiyaçları açısından başkalarının ürettiklerine muhtaçtır. Bunun ötesinde herkes Allah'a muhtaçtır. Başkalarına ihtiyaç duymayan sadece yaratıcı olan Allah'tır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bizler bir toplumuz. Her yerde, dünyanın ve kainatın her tarafında insanlar var ve topluluklar halinde yaşıyorlar. Söz konusu olan böyle bir dizaynsa, sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman başkalarıyla çok iyi ilişkiler kurmak mecburiyetindeyiz. Öyle olmalıyız ki, o iyi ilişkilerin sahibi olmalıyız ki etrafımızdaki insanlar bizimle birlikte mutluluğu yaşayabilsinler. Biz de onlarla birlikte mutluluğu yaşayabilirim. Hepimiz toplumun bir parçasıyız. Toplumla uyum sağlamak durumundayız. Eğer topluma kucağımızı açarsak, onları sevgiyle kucaklarsak, bizden onlara ulaşan, etrafımızdaki insanların her birine ulaşan şey Allah'ın bize ulaştırdığı sevgi olursa, o zaman aramızda bütün insanlarla bir dostluk halesi oluşur. Hem biz mutlu oluruz, hem de çevremizdeki insanlara bizden mutluluk yayılır. Eğer davranış biçimlerimiz başkalarını mutlu edecek istikamette değilse, başkalarına huzursuzluk verdiğimiz gibi biz de huzursuz oluruz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz diğer insanların bir tamamlayıcısıyız. Toplumda herkesin bir yeri vardır. Herkes toplumun içinde bir yer işgal eder. Bütün insanlar bizden toplumu oluşturur. Şunu bilmenizi istiyorum ki, etrafınızda kim varsa aslında var olanların hepsi sizin mutluluğunuza açılan bir kapıdır. Birine her gün bir iyilikte bulunabilirsiniz. Onları mutlu edecek bir davranış biçimini her gün sergileyebilirsiniz. Her birine verebildiğiniz mutluluğun iki katını her seferinde siz yaşarsınız. Kısaca, bizim şu dünya üzerindeki mutluluğumuz, başkalarına ulaştırabildiğimiz veya en azından ulaştırmak istediğimiz mutluluktan geçer. Başka insanlara mutluluk verebiliyorsak, vermek için bir gayretin sahibiysek, biz de mutluyuz.
başkalarına huzursuzluk vermek için varsa, biz de huzursuzuz. Öyleyse her toplumda iki nevi insan vardır. Etrafına huzur vermeye çalışan, mutluluk ulaştırmaya çalışan, bu uğurda kendisine fedakarlıklar düşüyorsa, bunu da her zaman yapmaya hazır olan bir insan için çevresiyle olan ilişkilerinde bir uyumsuzluk oluşması mümkün değildir. Çevresindeki insanlar ona karşı uyumsuz davransalar bile o onları hoşgörüyle karşılayıp kendisinde meknun olan güzellikleri onlara aktarmaya çalışır. Ve ondan çevresine akan şey her zaman pozitif olduğu için karşısından da pozitif bir tepki alacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle misiniz? Böyle olup olmadığınızı çok kolaylıkla anlayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanların size karşı nasıl davrandıklarına bakın. Sevecenlerse, etrafınızdakilerin hepsi sizi seviyorsa, davranışlarından sevgi fışkırıyorsa, siz onlar için bir sevgilisiniz. Onların sevdikleri bir insansınız. Bunun aslında bir meyve olduğunu düşünün. Sizin onlara sunduğunuz mutluluğun geri dönüşü bu, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz çevrenize sevgi saçan bir insansanız, çevrenizden de sevgiyi toplayacaksınız. Siz çevrenize nefret saçan bir insansanız, etrafınızdan da nefret toplayacaksınız. Birincisi Allah ile alışveriştir. İkincisi şeytan ile alışveriştir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim boyunca kaç defa seni hiç kimsenin üzerine bekçi tayin etmedik dediğini biliyor musunuz? O bir peygamberdi. Öyleyse bir peygambere bile Allah Teala insanların üzerinde bekçilik görevi vermiyor. Hiç kimse başkasının yaptığı bir davranıştan mesul değildir. Onun sorumluluğu hiç kimsenin üzerinde olamaz. Öyleyse hiçbiriniz başkaları üzerinde bir bekçi değilsiniz. Onların hatalarından sorumlu değilsiniz. Öyleyse başkalarının davranış biçimindeki eksiklikler, yanlışlıklar sizin için hiçbir zaman onları küçültmek istikametinde kullanılan birer vasıta olmamalı. Allah-u Teala buyuruyor ki hataları, yanlışlıkları aramayınız. Onları gördüğünüz zaman örtünüz, ortaya koymayınız. Yani davranışlarınızla hiç kimseyi zararlıda etmeyiniz diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve sevgili dinleyenler, mutlaka aranızda sevgili öğrencilerimiz de var. Çoğunuz öylesiniz. Öyleyse iki ayrı yaşayış biçimi olabilir herkesin. Bir, çevresine sevgi saçan ve çevresinden sevgi toplayan mutlu bir insan olmak. Daim zikre ulaşamadığı halde daim zikirde olan bir insanın yaşadığı mutluluğu yaşayabilmek. İki, çevresiyle münasebetlerinde çevresine karşı uyumsuz olmak, insanların hatalarını aramak, tespit etmek, bununla onları kontrol altında tutabilmeye çalışmak ve hem kendisinin kişinin mutsuz olması hem de başkalarının mutsuz kılması. İki ayrı davranış biçimi.
sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece ruhunuzla var olmaya çalışın. Ruhunuz biliyorsunuz ki kendisine meknuz olan 19 ayrı güzelliğin sahibidir. Her zaman da öyle kalacaktır. Ama nefsimiz başlangıçta 19 tane çirkinliği, kötülüğü, afeti temsil eder. Ve mutlaka değişmelidir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz güzele doğru bir değişiklik geçirmek üzere yaratıldınız. Allah-u Teala buyuruyor ki biz insanı bir ahseni takdim içinde yarattık. Öyleyse hepiniz bu gelişmeyi, güzele dönüşü gerçekleştirmelisiniz. Hepinizin elinde, etrafınızdaki insanlar sizin için bir göstergedir. Dikkatle onlara bakın, sizi seviyorlar mı? Yoksa sizden korkuyorlar mı? İnsanların sizden korkması bir hayır işareti değildir. Korku nefsin bir afetidir. Mutlaka sebebe dayalıdır. Eğer insanlar sizden korkuyorlarsa o zaman onları korkutacak bir şeyler yapıyorsunuz demektir. Neden korku sevgili kardeşlerim? Neden sevgi değil de korku? Allah sevilen bir Allah olmak istiyor. Korkulan bir Allah olmak istemiyor. Allah kendisine davet eder ve seven sevdiğine koşar. Ama korkan korktuğundan kaçar. Ruhunuzu Allah'a gönderebilmek, ona ulaştırabilmek için onu, Allah'ı sevmek mecburiyetinde olduğunuzu hiçbir zaman unutmamalısınız. Allah sizi seviyor. Eğer siz de onu severseniz, o zaman onun ruhunuzu ulaştırmak için, sevdiğinize ulaşmak için can atacaksınız. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için aynı şey söz konusu. İnsanlar sizinle beraber olmaktan mutluluk duyuyor mu? O zaman güzel bir noktadasınız. Seviliyorsunuz. İnsanlar sizden korkuyorlar mı? Sizinle beraber olmaktan tedirginler mi? O zaman yanlış bir yoldasınız. Bu davranış biçimlerinizin nefsinizle ilişkide olduğunu, nefsinizin ve şeytanın kontrolünde insanlara karşı yanlış davranış biçimleri sergilediğinizi düşünün. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir davranış biçimleri dizisi bir insanı mutsuz ettiği gibi çevresindeki insanları da mutsuz eder, huzursuz eder. Ve gün geçtikçe başka insanlarla arası soğur kişinin. Sevgili kardeşlerim, bunun için dostluk önemli, bunun için sevgi önemli. Bunun için Allah-u Teala aranızda nizâ etmeyiniz diyor. Eğer bir kavga oluşursa, anlaşmazlık oluşursa mutlaka Resul'e ulaştırın diyor. Davranış biçimlerinizin sevgi saçmasına dikkat edin. Sevgiyi başka insanlara ulaştırabilmek için onları sevmelisiniz. Ancak sevmediğiniz takdirde sizden sadır olan davranışlar
başkalarına ürkütücü boyutlarda olabilir. Sizden korku sadır olur. İnsanlar size korkuyla bakarlar. Hiçbiriniz böyle olmamalısınız. İnsanların korktuğu bir düzen içerisinde üstün olmayı sakın düşünmeyin. Bu üstünlük değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerde bu üstünlük değildir. Bu ancak şeytan ile olan ilişkilerde bir suni üstünlük sağlayabilir. Eğer insanlar sizden korkuyorlarsa, korku açısından onlardan ötedesiniz demektir. Onlar size korku vermiyor, siz onlara korku veriyorsunuz. Öyleyse şeytan sizin üzerinde, onların üzerinde olduğundan daha büyük bir hakimiyetin sahibi. Sizden insanlara onları ürkütücü, onları kontrolünüz altında tutmaya yönelik bir davranış biçimi ulaşıyor demektir. Oysa ki eğer insanları severseniz onlar da sizi sever. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki çeşit davranış biçiminiz var. İnsanlara sevgiyi sunmak ve mutlu olmak, insanlara nefreti sunmak ve mutsuz olmak. Meyvesi etrafınızdakiler tarafından sevilmek veya korkulmak. Öyleyse etrafınızdaki insanlar her zaman sizin için bir göstergedir. Bir aynadır. İnsanlara dikkatle bakın. Sizden korkuyorlar mı, yoksa sizi seviyorlar mı? Sevgili izleyenler, dinleyenler, bilginizi, sahip olduğunuz şeyleri İnsanların üzerinde üstünlük kurmak için bir vasıta edinmeyin. Siz kaybedenlerden olursunuz. Onun için yaratılmadınız. İnsanları sevmek için yaratıldınız. Onlara mutluluk vermek için yaratıldınız. Doğru davranış biçimi Kur'an-ı Kerim'in söylediği davranış biçimidir. Allah-u Teala sahabeye diyor ki, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de, birleştirdi de birbirinizin can dostları oldunuz. Birbirinin can düşmanı olan insanlar, birbirinden korkan insanlardır. Arkasında da sadece nefret vardır. Her kabile başka kabilelerden birçok insan öldürmüştür sahabenin arasında. Tabii o kabileden de birçok insan başka kabileler tarafından öldürülmüştür. Öyleyse böyle bir durumda bütün kabilelerin birbirine düşman olduğu, kan davası güttüğü ve her öldüren kişinin onların da kendisini öldürmek için harekete geçeceğini kesin olarak bildiği cihetle ölüm korkusuyla yaşaması söz konusu. Öyleyse korku var sevgili izleyenler ve dinleyenler, sahabenin başlangıcında nefret var, kan davası var, öldürme arzusu var. Yani başka insanlarla ilişkiler kötülerin en kötüsü. Sonra mı?
Aslı tuvalete baktığımız zaman sahabenin birbirlerine hayatlarını verdiklerini görüyorsunuz. Sahneyi hatırlayacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Ömer savaştan sonra şehit olmak üzere olanların etraflarında elindeki su masasıyla dolaşıyor. Su ihtiyacı olanı su vermek üzere hazır. Birisi sesleniyor, ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor, matrayı ona uzatıyor. Tam o kişi sahabe suyu içecekken bir başkası, ya Ömer su diyor. Birinci kişi diyor ki suyu ona ver, ya Ömer diyor, onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer hakkından vazgeçip bu hakkı başkasına devreden kişinin sözünü bir emir telakki ediyor. Hemen koşuyor ikinciye, ona uzatıyor matrayı. Tam ikinci sahabe matrayı alırken bir üçüncüsü, ya Ömer su diyor. İkinci kişi de diyor ki suyu ona ver, ya Ömer onun benden fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer koşarak üçüncüye gidiyor ama yetişemiyor. Üçüncü şehit olmuş. Hazreti Ömer geride daha iki kişi var, onlara yetişirim diye ikinciye koşuyor. O da matrayı alamadan şehit oluyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Ömer birinciye ulaştığı zaman da olay aynı. O da suyu içemeden şehit oluyor. Ne gördünüz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Her sahabe başka birisinin mutluluğu için son birinde hayatının en kıymetli hazinesi olan, o anda en kıymetli hazine sudur. Suyu başkasına terk etmek büyüklüğünü, civan mertliğini, sevgi dağarcığının ne kadar sevgiyle dolu olduğunu gösteriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar sahabeydiler. Şimdi siz kendinize bakın. Bütün kardeşlerimiz bir grup insanla beraber, tasavvuf arkadaşlarıyla birlikte. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, hangi durumdasınız? Dikkatle bakın bakalım. Acaba kardeşleriniz bir ölüm tehlikesiyle karşılaşsaydı, siz kendi canınızı onlar için verir miydiniz? Verebilmeniz için onları sevmeniz gerekli. Ancak seven insan buna katlanabilir. Öyleyse seviliyorsanız, böyle bir insansınız demektir. Eğer sevilmiyorsanız, o zaman ne onları sevdiğinizi iddia edebilirsiniz, ne de onlar için bir fedakarlıkta bulunmayı. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın yollarını açan şey, bütün mutluluk kapılarının anahtarı sevgidir. Birbirinize karşı sevgi duymalısınız. O sevgiyle var olacaksınız. Hayatınız o güzelliğin içinde yorularak geçecek. Kendinizi ne kadar insanlara adarsanız, mutluluğu o ölçüde yaşayabilirsiniz. Muhakkak ki derece derece bütün insanlarda yanlışlıklar oluşur. Bir
insanlar bu hatalı davranışlardan kurtulmak için gayret sarf ederlerse bunu başarabilirler. Yoksa bir insan için başkalarına kötü davranmakla iyi davranmak aynı hüviyetteyse o kişi Allah'a layık olabilme seferberliğinde savaşı kaybetmiş olan birisidir. Sevgili kardeşlerim, liyakatiniz Allah'a karşı sahip olduğunuz, Allah'ın size ihsan ettiği liyakat seviyeniz ihtiyacınızla paralel bir olgudur. İhtiyaç Allah yolunda hizmet etmek, yani başka insanlara, etrafındaki insanlara hizmet etmek demektir. Öyleyse benliğinizden nefsinizin benlik afetinden, bencillik afetinden, egosundan acaba ne kadar kendinizi kurtarabiliyorsunuz? Hiçbir zaman insanların karşısında bir gurur abidesi olmayın. Başka insanları küçümsemeyin. Hele onlara böyle bir şeyi hiç hissettirmeyin. Güzelliği onlarla birlikte olduğunuz zaman, aynı hedefe yönelildiğiniz zaman, fırkalara ayrılmadığınız zaman yaşayabilirsiniz. Allah-u Teala kanununu ne kadar güzel koymuş sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah yolunda verdikçe alınır. Sizde olanları başkaları için kullandıkça Allah'tan onun mükafatını en az iki kat alırsınız. Bu hissetme açısından böyle. Yoksa dünya üzerindeki bir takım değerleri başkasına veriyorsanız, başkalarının emrine koyuyorsanız, o zaman Allah-u Teala'dan iki kat değil, 700 kata kadar varan bir nimetler dizisi alırsınız. Öyleyse davranış biçimlerinize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Mutluluğunuz başkalarını da mutluluk verir. Mutsuzluğunuz başkalarını da mutsuz eder. Hala muhtevanın Allah'ın emrettiği boyutlara ulaşamadığını görüyorum. Allah'ın sizlerden beklediği ahengin, uyumun mutlu sonuçlarına henüz birçok grup ulaşamadı. Böyle mi olması lazım? Anlamayacak mısınız? Mutlu olmanız başkalarına ulaştırabildiğiniz mutlulukla oranlıdır. Varsa başkalarını mutluluk ulaştırabiliyorsanız siz de mutlu olabilirsiniz. Ulaştıramıyorsanız olamazsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ulaştıramazsanız, mutluluk ulaştıramazsanız aslında başka bir şeye ulaştırıyorsunuz. Mutsuzluk. Sizinle beraber olmaktan insanlar tedirgin mi, yoksa
sizinle beraber olmak onları mutlu kılıyor. Bana dikkatle bakın, insanların davranışlarından bunu hemen sezersiniz. Eğer insanlar sizin davranışlarınızdan tedirginse, bu kara ruhlara dolu bir dünyayı ifade eder size. Eğer insanlar sizin davranışlarınızdan mutluluk duyuyorlarsa, bu da bahar rüzgarları esen bir güneşli günü temsil eder. Beyaz bulutlar, çok az bulut ve masmavi bir gök. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gönlünüzün hudutlarını başkalarına açın. Kapılarınız başka insanlara mutluluk ulaştıran kapılar olsun. Sizden başka insanlara ulaşan tertemiz duygular olmalı. Hedefiniz sadece sizdekileri vererek mutluluğu satın almak olmalı. Siz insanlara iki şey verebilirsiniz. Ruhunuzun engin güzelliklerini veya nefsinizin o kapkaranlık dünyasının çirkinliklerini, çamurlarını. Nefret veren nefret satın alır. Sevgi veren sevgi satın alır. Öyleyse her an bir iştira işlemiyle karşı karşıyasınız. Satın alma işlemi. İşte satın aldığınız şeylere 24 saat boyunca insanlarla olan ilişkilerinizde dikkat edin. Satın aldığınız şeyler acaba size mutluluk verici şeyler mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse zaten mutlusunuz. Mutluysanız

hep ruhunuzla davranmaya çalışın. İnsanları seven, onlara hizmet etmeye çalışan ve bundan zevk almaya çalışan bir insan olun. Beraber oluyorsunuz kardeşler olarak. Birbirinize hizmet eden insanlar olmalısınız. Birbirinize yardım eden insanlar olmalısınız. Böyle bir beraberlik, el ele, gönül gönüle, Allah'a doğru yükselen bir yürüyüşü ifade eder. Toplumun Allah'a yaklaşması. Yani güzellikte yarışmak, sevgide yarışmak, hayırda yarışmak. İşte güzel olan bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala sahabe için diyor ki onlar sabikundur. Sabikunel evvelin, evvelki sabikunlar. Hayırlarda yarışan ve bu yarışmada ön safları işgal eden insanlar, başkaları için sadece güzellikleri onlara ulaştırmaya çalışan insanlar, bütün güzellikler onlar için sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar öğrenebilseydi ki sadece başkaları için vücuda getirdikleri güzellikler kendilerini mutlu edecek olan hususları teşkil eder. O zaman herkes sadece başkalarını mutlu etmeye çalışırdı. Ama insanlar bu kanunu bilmiyorlar. Mutluluk eken mutluluk biçer. Mutsuzluk eken mutsuzluk biçer. Sevgi eken sevgi, nefret eken nefretle karşı karşıyadır. Sizden başkasına ulaşan şey neyse karşınızdakinin bir ayna olduğunu unutmayın. Onlar da size aynı şeyi ulaştıracaklardır. Öyleyse siz de davranış biçimlerinizi bilmeyebilirsiniz. En güzeli yaptığınızı zannedebilirsiniz. İnsanların size karşı davranışlarına dikkatle bakın. Onlardan size ne akıyor? Sevgi mi? Korku mu? Nefret mi? Hangisi sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, hangisi akıyor? İnsanları bir aile olarak telakki ettiğinizde onların yüzlerinde ne okuyorsunuz? Ne okuyorsanız siz osunuz. Öyleyse onların üzerindeki görüntünüzü en güzeli çevirmek, madem ki sizi mutlu edecek, neden o yolu denemiyorsunuz? Hepiniz diğer kardeşlerinizi sevmelisiniz. Bağrınıza basmalısınız. Her biriyle ayrı ayrı ilgilenmelisiniz. İlginizi ve onlara vermek istediğiniz güzellikleri saklamayın. Açığa çıkarın. Onunla başkaları için bir sevgili, bir dost olmayı sağlayın. Sizin güzel davranışlarınızdır ki başka insanların da size en güzel davranışlarda bulunmasına sebebiyet verir. Sizin onlara bir sevgi hissi

0: düşünüyorsa, onlardan size dönecek olan da sevginin yerine onlara verdiğiniz şey neyse odur. Korku, nefret veya onun gibi bir şeyler. Oysa ki Allah Teala sevmenizi istiyor. Oysa ki Allah Teala sevilmenizi istiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, karşınızdakinden aldığınız sevgi görüntüleri sizin onlara ulaştırdığınız sevginin meyveleridir. Bütün ağaçlar meyve verir. Eğer sevgiyle dolularsa, sevginin başkasından size yansımayacak olan hiçbir yönü mevcut değildir. Eğer severseniz, başkalarından da mutlaka size sevgi geriye dönecektir. Sevmezseniz, o zaman başkalarından da size dönen şey sevgi olmayacaktır. Öyleyse etrafınızdaki her insanın aslında sadece sizin davranışlarınızın bir aynası olduğunu hiç unutmayın. Etrafınızdaki bütün insanların size karşı olan davranışları sadece size, sizin onlara nasıl davrandığınızı gösteren bir göstergedir. Buna bakıp kendinize çekidüzen vermelisiniz. Hep sorun sevgili kardeşlerim kendi kendinize. Acaba ben Allah'ın istediği gibi bir insan mıyım? Acaba Allah'ın bana verdiği vazifeleri en güzel şekilde yerine getirebiliyor muyum? Acaba insanlar benden şikayetçi mi? Yoksa beni seviyorlar mı? Bütün bunların pozitif cevaplara ulaşabilmesi onların davranışlarına değil, sizin davranışlarınıza bağlı. Siz onlara ne verirseniz, onlar size onu yansıtırlar. Sevginin meyvesi sevgidir. Nasıl elma ağacının meyvesi elmaysa, sevgi ağacının meyvesi de sevgidir. O sevgiyi sulayın. Onu yetiştirmeye çalışın. Bir fidan gibi onunla ilgilenin. Onu en iyi ulaştırmaya gayret edin. İşte onun meyveleri etrafındaki insanların size ulaştıracakları sevgi ifadeleridir. Öyleyse unutmayın ki siz sevgiye dayalı bir davranış biçimini başkalarına sergilediğiniz zaman sadece onları mutlu etmekle kalmazsınız. Allah Teala size onlar üzerinde uyandırdığınız mutluluğun iki katını en azından geriye döndürecektir. Her güzellikle davranan Allah Teala'dan o güzelliğin karşılığını anında alır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızın mutlulukla, huzurla, sürurla dolduğunu hissedersiniz. Her güzel davranışın ardında onun hediyesi olan, onun nimeti olan mutluluk yaşanır. Her kötü davranışın arkasında onun çirkin meyvesi olan mutsuzluk yaşanır. ya tertemiz göklerde yüzen bir insan olursunuz ya da bataklığın dibinde boğulan bir insan. Unutmayın, ikisi de bunu yaşayan siz olmanıza rağmen başkalarının davranışlarına değil, sizin davranışlarınıza bağlıdır. Boşuna insanları mutsuzluğunuzun sebebi olarak tanıtmaya çalışmayın. Mutsuzluğun arkasında sadece kendiniz varsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep başkalarından size ulaşan şey, eğer sizin saadet unsurunuzu sağlayamıyorsa, o insanlara kabahat bulmayın. Onların size öyle davranmalarının arkasında sizin onlara olan davranış biçimleriniz yatar. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse hayatınızın bir güzellikler demeti olması mümkün mü? Elbette. Yarın sabah kalktığınızda yeni bir 24 saat sizin içinde oluşmuştur. Bu 24 saati başka insanların mutluluğu için nasıl kullanabileceğinizi bir düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kendi rutin işlerinizi yapmaya devam edin. İş iki türlü yapılabilir. Bir, kendi lehinize yontarak işlerinizi yaparsınız. Egonuz, benliğiniz başkalarına değil, kendinize hizmet eder. Hatta başkalarını da size hizmet için kullanırsınız. İki, Allah'ın size verdiği her şeyi başkaları için kullanırsınız. İkincisinde mutsuzluğu, birincisinde mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey vermenin oluşturduğu bir alışı sergiler. Verdiğiniz şey hangi istikametteyse, çevrenizdeki bütün insanların her birinden aldığınız şey, onlara karşı olan davranışlarınızın bir aksidir. Aynadaki bir görüntüsüdür. Size yansıyan her şey aslında sizin davranışlarınızın başka insanlardan size geri dönüşüdür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse görüyor musunuz? Mutlu olmak hepinizin elinde. Hepiniz mutlu olabilirsiniz. Mutluluğu yaşayabilirsiniz. Saadet sizin de hakkınız. Ama saadeti elde etmek için başkalarını mutluluk rüzgarlarına ulaştırmalısınız. O rüzgarların sahibi hepiniz olabilirsiniz. Her toplantıda beraber olduğunuz diğer kardeşlerinize ve size dikkatle, kendinize dikkatle bakın. Başka bütün kardeşlerinizle hangi ilişkilerin içindesiniz? Seviliyor musunuz? Sevilmiyor musunuz? Onların davranışlarının arkasında kendinizi arayın. Size karşı soğuk davranıyorlarsa, size karşı sevgisiz davranıyorlarsa, bilin ki siz onlara karşı soğuksunuz, siz onlara karşı sevgisizsiniz. Ben onlardan sevgi beklemiyorum ki diye bir düşünce konunun ilacı değildir. Hiçbir zaman çözüm olamaz. Sevgi beklenmez. sevgiyi oluşturulur. Sevgi fedakarlıktır. Başkaları için ne kadar fedakarlık edebiliyorsunuz? Allah için o kadar varsınız. Allah'ın katındaki değeriniz o kadar sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala başkası için yaptığınız bütün fedakarlıkları kendisi için yapılmış kabul edip onun mükafatını size mutlaka ödeyecektir. Daha bir başkasına mutluluk ulaştırmayı düşündüğünüz, onu planlamaya başladığınız andan itibaren mutlu bir insansınız. Ta ki o güzelliği sergileyip o insanı mutlu edesiniz. Sevgili insanlar ve dinleyenler, mutluluğu onu mutlu edeceğini düşündüğünüz şeyi bir kişiye ulaştırıyorsunuz, onun mutlu olmadığını görüyorsunuz. O zaman ama ben elimden geleni yaptım diyorsunuz. Sahiden yaptınız mı? Bakın bakalım. Ona mutluluğu ulaştırırken hiç ondan bir takım sinyaller aldınız mı? Onun gerçekten neye ihtiyacı olduğunu sizin zanlarınız mı belgeler, yoksa ondan aldığınız bilgiler mi? Eğer başkalarına mutluluk ulaştıracaksanız, gerçekten onları mutlu edecek olan bir şeyler ulaştırmaya çalışın. Eğer öyle değilse davranışlarınızın bir anlamı yoktur. Kendi kendinizi sadece aldatırsınız. İnsanları mutlu edecek olan şeyler, sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların mutluluğu asıldır. Bu mutluluğa dikkatle bakın. Onları mutlu etmek her açıdan sizin elinizdedir. Herkes mutlu olabileceği bir şeyleri her zaman düşünür. Ve sinyaller gelir açık açık. Arkadaşlarınızın, tasavvuf kardeşlerinizin nelerle mutlu olabileceği konusunda herkes için ayrı bir işaretin hepiniz sahibisiniz. Neden kullanmıyorsunuz? Hayır, ben onun istediğini değil, kendi istediğim şeyi ona vererek onun mutlu olmasını istiyorum derseniz, bu bir yanılgı değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Herkes sizin ona vereceğiniz şeyle mutlu olmak mecburiyetinde değildir. Onun mutluluk dünyasında başka bir şey varsa, sizin ona ulaştırdığınız şey onu hiç mutlu etmeyecekse, ben onu mutlu etmek için çalıştım, elimden geleni yaptım, hani ama mutlu olmuyor diye kendinizi müdafaa etmeye çalışmayın. Siz sizin işini iyi yapmamışsınız. Ne olur eğer mutluluk ulaştıracaksanız, gerçekten o kişinin mutlu olacağı bir şeyi ona ulaştırsanız, bu birazcık daha inceleme yapmanıza bağımlı. Gözlerinden, konuşmalarından, davranışlarından karşınızdaki kişinin neye ihtiyacı olduğunu anlarsınız. Başka insanlara sorduğunuz zaman da herkesin o kişiyle olan ilişkilerinden çıkardığı bir sonuç daima vardır. O sonuca dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğun dizaynında sizin davranışlarınız, başkalarının davranışları, bunların hepsi sizin büyüdüğünüz hislere, size ulaşan duygulara tercüman olur. Etrafınızdaki insanların üzerinde titremelisiniz. Her birinin üzüntüsü, her birinin mutluluğu sizi ayrı bir davranış biçimine ulaştırmalı. Onların mutluluğundan siz de mutluluk alabiliyor musunuz? Yoksa onların mutluluğunu kıskanıyor musunuz? Onların mutluluğu için Allah-u Teala'ya dua edip de "Ya Rabbi, onlara verdiğin mutluluğu bana da ver, ben de istiyorum" mu diyorsunuz? Yoksa "beni mutlu et, onları mutlu etme" mi diyorsunuz? İkisi arasında çok büyük bir farklılık var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Birincisi diğergâmlıktır. Başkalarını kendinizden öne geçirmenizdir. İkincisi bencilliktir. Öyleyse gıpta ile haset arasında büyük bir farklılığın olduğunu düşünün. Allah'ın veya başka insanların başkasına onları mutlucuk olan bir şeyler ulaştırması sizi mutlu mu ediyor yoksa mutsuz mu ediyor? Ona dikkatle bakın. Başkalarını kıskanıyor musunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, son derece basit bir ayrımı var bu konunun. Nefsinizin afetlerine ne zaman kapı açarsanız, o zaman mutlaka siz mutsuz bir insansınız. Ruhunuzun hasretlerine ne zaman kapı açarsanız, o zaman siz mutlu bir insansınız. Her şey, hepiniz için teker teker söylüyorum, sizin etrafınızda cereyan eder. Hepiniz başkalarıyla ilişkilerinizde bir merkezsiniz. Her şeyin sizden kaynaklandığı bir güzelliği yaşamak veya yaşamamak söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. Sevgi veren, sevgi alan bir insan, nefret veren, nefret olan bir insan. İkisi de siz olabilirsiniz. Öyleyse hayatınızın dizaynını bu temellerin üzerine bina etmeye çalışın. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bu güzelliği yaşamanızı ne kadar çok istediğimi biliyor musunuz? Sizlerin mutluluğu, bizim mutluluğumuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece siz mutlu olasınız diye bütün bu dizaynlar sizin için geçerli. Öyleyse her şeyin en güzeli sizin için. Şu andan itibaren daimi zikre ulaşmak için yaptığınız, gösterdiğiniz gayretlerin yanı başında başkalarını mutlu etmek için de gayretler gösterecek misiniz? Mutluluğunuzun ona bağlı olduğunun ne zaman farkına varacaksınız? Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize sesleniyorum. Başkalarına mutsuzluk saçan insanlar olmayın. Başkalarına mutluluk saçan insanlar olun. Ve o mutluluğun her zaman en az iki katını siz de yaşayın. Unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuzun kapısı başkalarına ulaştırdığınız mutluluktur. Allah hepinizi sonsuz saadetlere ulaştırsın dualarımızla. Allah Teala'nın indinde sonsuz başarıların sizin de olmasını dileriz. Hepiniz için dua ederiz sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi. Allah'ın rahmeti, Allah'ın rahmeti, Allah'ın rahmeti, Allah'ın rahmeti. Ya kendi sahibim, sıratan müstakim, sıratan lezzetine mutaleyim. Ve ve aleyhim ve ne zalim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah razı olsun.
1: Sıratan lezzine enam çalihim gari mazul ve rahman sahibim fâhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Böyle bir beraberliği, bu zevki yaşamak, bir defa daha yaşamak, hamdolsun ki hepimize nasip oldu sevgili kardeşlerim. Böylece bir aradayız. Yeni bir gün, yeni mutluluklara açılan bir kapı hepimizle beraber. Her şeyin daha güzel olması için hep el birliğiyle gayret sarf etmek durumundayız. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri insanlar için, yani sizler için. Öyleyse o güzellikleri yaşayabilmek söz konusu olan Allah'ın dizaynı, o dizayn, o hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dinden muradı sadece insanları mutluluğa ulaştırabilmek. Cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu Allah'ın temel ilkesi. İnsan olarak yaratıldınız, mutluluğa layıksınız. Ama layık olduğunuz nimete otomatik olarak erişmiyorsunuz. Size düşeni yapmadıkça, size düşen faturayı ödemedikçe hedefe ulaşamazsınız. Öyleyse mutluluk adı verilen müessese her halükarda bütün insanlar için açık bir kapıdır. O kapıdan geçmeyi isteyenler kapıdan geçmenin bedelini ödemek mecburiyetindedirler. İşte bir cennet sahibi diyorsanız adına mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dünya sahibi diyorsanız ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala kanunlarını koymuş. Diyor ki iki tane uçak kalkıyor. Birisi cennete götürür, birisi cehenneme. Açıklamasını yapıyor Allah-u Teala. Ondan sonra seçimi size bırakıyor. Neyi dilerseniz diyor, onun seçme hakkı sizin. İsterseniz cehenneme giden uçağa binin, isterseniz cennete giden uçağa binin. Kullanma sizin serbest iradenize bırakılmış. Öyleyse bu iradi yapının bizi götürebileceği yer başlangıç seviyesi itibariyle bizim seçimimize bağlı. Eğer hiçbir şey yapmamak kararındaysak, bize düşeni yapmak gibi bir niyetimiz yoksa, o zaman cehenneme gitmemiz söz konusu. Sorumlusu da başka birisi değil. Biz, bize düşeni yapmadığımız için. Tekrar edelim ki, cennet saadeti hemen elde edilen, bir niyetle elde edilen ama kıyametten sonra yaşanan bir beterendir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi de Allah'ın cennetine giremez. Bu kadar basit bir yol ayrımı iradi yapınızı etkileyebilirse siz Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olacaksınız demektir. Dilediğiniz ondan itibaren de Allah'ın cennetine girmeyi hak ettiniz. Ama bu istikamette sakın kendinizi aldatmayın. Dilemek veya dilememek sizin elinizde. Ama birçok insan dilediğini zannedebilir. Burada bir büyük yanılgı payının olduğunu unutmayın. Allah-u Teala söz veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaştıran siz değilsiniz. Sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıracak olan bizatihi odur, Allah'tır. Öyleyse siz sadece diliyorsanız, geri kalanını Allah yapıyorsa, burada siz Allah'ın bunu yapacağına inanç besleyen veya beslemeyen bir insan olarak ortaya çıkarsınız. Allah Teala buyuruyor ki Ankebût suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimesinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّا اَجَلَ اللّٰهِ لَعْتُ Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, kimin böyle bir talebi varsa, o zaman o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelir. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Var mı? İşte Enam suresi 125. ayet-i kerime فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor Allah Teala. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslimi açar, İslam'ı açar, göğsünü şerh eder, yarar, açar. O kişilerin teslim olmaları için Allah'a, böylece İslam olmaları için onların göğüslerinden kalplerine bir manevi yol açar Allah-u Teala. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın açtığı o yol rahmetin, fazlın, salavatın göğsünüze kadar zikirle geldiği standartlarda göğsünüzden kalbinize ulaşmasını sağlayan bir yol. Ve zikir yaptığınız zaman bu yolun gerekleri açık bir şekilde ortaya çıkar. Öyleyse her güzel şey bu standartlar içinde mutlaka gerçekleşir. Allah'ın muradı sizi mutlu kılmaktır. Allah'ın ibadetlerinize ihtiyacı yoktur. Ama sizin ibadet etmeye ihtiyacınız var. Mutlu olabilmenin bir yolu ibadetten geçer. İbadet ettikçe rahatlama hissedersiniz. Huzur duyarsınız. Eğer Allah'a gerçekten ulaşmayı diliyorsanız. Böyle bir dileğiniz yoksa ibadetler size huzur veremez. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve özellikle zikir yapmak ibadetleri ya sizin için bir zevk kaynağı oluşturacaktır veya size bir angarya gibi görünecektir. İşte ne zaman bunlar biraz zevkse, onları yapmaktan hoşlanıyorsanız, hoşunuza gidiyorsa, Allah ile meşgul olmak, onun emirlerini yerine getirmek, ibadetlerinizi yapmak, o zaman siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Ve kurtuluşunuz kesindir. Bu meselemizin hallinin başlangıç noktası. Yol ayırımı Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Yani bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o cennete götürecek uçağı seçmiştir. Ve otomatik olarak içine dahil olur. Eğer dilemezse o da cehenneme götürecek olan uçağı seçmiştir. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Evvela şu büyük hakikate söylemek istiyorum ki Allah-u Teala kimseyi cehennemine atmak istemez. Ama koyduğu kanunların uygulanabilmesi için bir cezalandırma sistemini getirmiş durumdadır. Niçin getirmiş? İnsanları mutlu etmek için. İkaz ediyor. Sadece bir dilekle cennetinizi elde edebilirsiniz diyor. Ama benim yolumda diyor, Allah'ın yolunda bu kadarcık bile bir fedakarlık yapmayan insanın da benim cennetimde yeri yoktur diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala isteseydi hepinizi cennetine alırdı. Ama o zaman adaletsizlik olmaz mıydı? Ayrıca herkesin cennete gitmesi halinde cennetin ne kıymeti kalırdı ki? Öyleyse serbest iradeyle yarattığı mahlukunu Allah-u Teala cennetine mutlaka ulaştırmak istiyor. O kadar çok seviyor ki bütün insanların cennetine girmesini istiyor. Ama seçim hakkını insanoğluna bırakmış. Ve insanoğlunun çoğu cehennemi seçiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilememekle insanların çoğu ne yazık ki cehennemi seçiyor. Öyleyse Allah-u Teala şartları koyar. Farzlarını Kur'an-ı Kerim'e yazar. Bunlar der benim farzlarım. Bunlara itaat etmekle mükellefsiniz. Sizi yaratan ben olduğuma göre, sizi mutlaka mutluluğa ulaştırmak isteyen ben olduğuma göre, mutluluğa ulaşmanın vasıtaları bunlardır diyor Allah-u Teala. Eğer diyor cennet saadetini istiyorsanız bu son derece basit bir şey, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren benim cennetime mutlaka girersiniz. Eğer dilemişseniz, bir de sözlerime inandıysanız, yani kim Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dilerse benim onu mutlaka kendime ulaştıracağıma inandıysanız, siz mutlaka benim cennetime girersiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması temel standart ve teslim olması. Daha ötede fizik vücudun Allah'a teslimi var. Daha ötede nefsin Allah'a teslimi var. Daimi zikir kademesinde. Hepsi Allah'ın hedef olarak gösterdiği skalanın içinde. Allah Teala hepimize yön gösteriyor. Ne yapmanız lazım geldiğinin kesin işaretlerini veriyor. Ve sizin iradenize bırakıyor. Dileyen bunun gereğini gerçekleştirir. Dileyen gerçekleştirmez. Böylece seçimini yapmış olur. Gerçekleştiren, gerçekleştirmeyi dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaştıran uçağı seçer. Cennete ulaştıran uçağı seçmiştir. Dilemeyen kişi de cehenneme ulaştıran uçağı seçmiştir. Allah-u Teala Deir İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki biz hidayeti ortaya koyarız, teklif ederiz. Dileyen bu teklife evet der, şükredenlerden olur. Dileyen hayır der, küfredenlerden olur buyuruyor Allah-u Teala. Gerçekten böyle mi olay? Evet. Kim dilerse Allah'a ulaşmayı, hidayete ermeyi kim dilerse o şükredenlerden olur. Neden şükredenlerden olur? Çünkü o mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Kıyamet günü cennete girdikten sonra, cenneti gördükten sonra, cehennemden sonra cenneti gördükten sonra o kişi Allah-u Teala'ya çok şükredecektir. Kendisini cennetine kabul buyurduğu için. Çünkü cehennem birçok negatif faktörü beraberine almıştır. Ve o düzen içindedir. Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala'ya kişinin kıyamet günü şükrünün arkasında cehennemi görmesi var. Meryem Suresi'nin 73. ayet-i kerimesi gereğince bütün insanların cehennem günü cehenneme gitmesi kıyamet gününde gerçekleşir. Allah-u Teala diyor ki cehennem var ya diyor, İkinizden hiçbiri yoktur ki kıyamet günü oraya uğramamış olsun. Hepimiz oraya uğrayacağız. Muhakkak cehenneme gireceğiz. Cehennemi göreceğiz o gün kıyamet günü. Ondan sonra diyor Allah-u Teala biz cennete gidenleri oradan alıp cennete ulaştırırız. Ama hepiniz diyor önce mutlaka cehenneme gideceksiniz. Allah-u Teala'nın bu işaretini birçok insan işte görüyor musun diyorlar. Allah-u Teala diyor ki önce cehenneme gidilir. Başka bir ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala diyor ki zerre kadar günahınız yoktur ki biz onu cezalandırmış olmayalım. Kim günah işlemişse onun cezasını mutlaka görür diyor Allah-u Teala. Bu cezalandırmanın bütün günahların cezalandırılmasının cehennemde olduğunu zannediyorlar. Oysa ki bu cezalandırma dünya hayatındadır. Dünya hayatında yaşarken yaptığınız her günahın bedelini iki defa Allah'a ödersiniz. Her işlediğiniz günahın arkasından Allah Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuz da nefsinizi azap eder. Böylece işlediğiniz cürmün karşılığını iki defa azap olarak ödersiniz dünya üzerinde. Yaşarken yetmez. Öldüğünüz an küçük kıyametiniz kopar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiriyle bütün insanların küçük kıyametidir ölüm. Ne yapılır? Size hayat filminiz gösterilir. Hayat filminizdeki her negatif unsurunuzun karşılığı size 40 günlük bir zaman dilimi içerisinde mutlak olarak ödetilir. Yani açık bir şekilde manevi azap tatbik edilir. Allah size azap eder, ruhunuz nefsinize azap eder. Öyleyse orada bu muhtevada manevi azabın takip edebilmesi sizin gayretlerinize bağımlı. Ya hayatınızı en güzel işlemlerle dolduracaksınız. O zaman kıyamet günü hayat filminizdeki kaybettiğiniz dereceler yerine kazandığınız dereceler olacak. O zaman kabir azabı diye bir olayla karşılaşmayacaksınız. Ama şurası muhakkak ki insanların çok çok büyük bir kısmı cennete dahi gitseler kabir azabına mutlaka muhatap olurlar. Yaptıkları günahların karşılığı onlara mutlaka kabirde ödetilir. Bu üçüncü ödetmedir. Birincisi, her yaptığınız günah sırasında Allah'ın size manevi azabı tattırması. İkincisi, her yaptığınız günahtan sonra ruhunuzun nefsinize manevi azabı tattırması. Üçüncüsü de, öldüğünüz zaman hayat filminiz gösterilirken her kaybettiğiniz derece için size bir manevi azap tatbik edilmesi. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği bütün günahlarınızın karşılığı size azap edilerek ödetilir ifadesi bunu içeriyor. Şimdi böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediklerinin tam aksine olan şeytanın uydurduğu bir yalana insanlar inanmışlar. Neye inanmışlar? İnandıkları şey, bütün insanların önce cehenneme girecekleri, günahları kadar orada yanacakları, sonra da sevaplarının karşılığını almak üzere cennete gidecekleri. Oysa ki Allah-u Teala Mü'minin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız diyor. Yani hayat filmlerinizi gösteririz. Kimin diyor sevapları günahlarından fazlaysa onlar cennete girerler, ebediyen orada kalırlar. Bir sonraki ayet-i kerime Mü'minin 103, kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar da cehenneme girerler, ebediyen orada kalırlar, onlar hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse hüsranda olanlar kimlerdir? Günahları sevaplarından fazla olanlardır. Öyleyse bir grup insan var ki onların günahları sevaplarından fazla. Başka bir grup insan var ki onların da muhtevasında tam tersi var. Sevapları günahlarından fazla. Bir kısım insanlar var, cehenneme giderlerken hiç sevapları yok. Sadece günah haneleri dolu. Bir kısım insanlar da bir başka hüviyette Allah'ın cennetine girerken ya da ilk anda cehenneme girerken hiç günahları yok. Tamamen sevaplardan oluşuyor hayat günleri. Mümkün mü? Elbette mümkün. Normal bir insanın hayat filminde hem günahları vardır hem sevapları vardır. Kim bu insanlar? Bu insanlar Allah için ibadetler yapmışlardır ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bu insanların bütün günahları mürşitlerine ulaştıkları gün sevaba çevrilir. Böylece o gün, mürşitlerine ulaştıkları gün sadece sevaplardan oluşan bir amel defterine sahip olurlar. Ama bu nokta 7 kademede Allah'a ulaşmayı başlatan bir start noktasıdır. Böylece kişi Allah'ın evliyası olur. Ama ne yazık ki yolda da gene bir takım günahları mutlaka işleyecektir. Amel defterinin günahhanesinde bunlar oluşacaktır. Evliya olduktan sonra da bir takım hatalar işleyecektir. Onlar da amel defterinin günah tarafında olacaktır. Ama bu kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması hali aşağı yukarı mümkün değildir. Çünkü Allah Teala ona evliyalık süreci boyunca bire evvelce bire 10 derecat kazandırmaktayken mürşidine ulaştığından itibaren derecat kazandırması bire 100'e çıkar. Ve bu emmare kademesi boyunca devam eder. Levame kademesinde 1'e 200 olur. Mülhime kademesinde 300 olur. Mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 400, 500, 600, 700 kata kadar ulaşır. Bir derecenin karşılığında kazandığı dereceler. Bu kişinin cehenneme gidebilmesi için her gün kazandığı derecelerin 700 katından daha fazla günah işlemesi lazım. Çünkü her günahına karşılık bir derecelik günahına karşılık amel defterine bir derece yazıldığı halde bir derecelik sevabına karşılık amel defterine 700 katı olarak sevap yazılır. Öyleyse bu insanın günahlarının sevaplarını geçmesi onun normal hayatını devam ettirecekse kişi devam etmek imkanı Allah-u Teala'nın sahip olacaksa imkansız gibidir. Günahların hayatının sonunda günahlarının sevabını aşması imkansızdır. Hiç kimse her gün kazandığı derecelerin 700 katından daha fazla günah işleyemez. Bir gün işler, iki gün işler, 100 gün işler ama bütün ömrü boyunca bunu yapamaz. Böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala Allah'ın yoluna girdiği andan itibaren kişinin cehenneme gitmesini imkansız hale getiriyor. Bunlar kimlerdir? Sevapları günahlarından fazla olanlardır. Günahları da var, sevapları da var ama sevapları günahlarından fazla olanlar. Allah'ın yoluna girmemiş olanların durumu ne? Allah'a ulaşmayı dilememişse bu insanlar mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Neden? Çünkü nefsleri baştan aşağı afetlerle dolu. Böyle olunca Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Devamlı derecat kaybediyorlar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorlar. Devamlı derecat kaybediyorlar. Allah'ın emirlerini yerine getirmedikleri için kayıpları var. Allah'ın yasak ettiklerini işledikleri için kayıpları var. Ama kazançları yok veya az. kişi Allah'ın yoluna girmeden mürşidine ulaşmadan ibadetlerini yaparsa bire on kazanır. Herkes kazanır. Kim olursa olsun her işlediği güzel amelin karşılığının 10 katına herkes alır. Ama bu insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmedikleri için, yasak ettiği fiilleri de işledikleri için her gün bu işlemlerden dolayı o yaptıkları amelin karşılığından çok daha fazla günah işlerler. Ve gidecekleri yer kesinlikle cehennemdir. Kimdir bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Peki daha kötü durumda olan insanlar var mı? Evet var. Kim Allah'ın hidayetini ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, örterse, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Bu insanların amel defterlerinde çok az bir pozitif dereceler sistemi vardır. Neden çok az? Çünkü kendi amellerinin karşılığı silinmiştir. Onların amelleri boşa gitmiştir. Peki amel defterlerinde hiç mi kazançları yok? Var. Başkalarının onlara yaptığı kötülükler dolayısıyla onların kazançları var. O kötülükler kul hakkı doğduğu için kötülük yaptıkları kişinin amel defterine pozitif dereceler olarak, zahit dereceler olarak kaydedilir. Bu sebeple onların amel defterlerinde böyle bir az miktarda, onları kurtarması tabii mümkün olmayan miktarda, çok az bir miktarda derecat var. Bu insanlar cehenneme gidiyorlar ama kaybettikleri dereceler çok fazla, kazandıkları dereceler ise çok az. Peki kazandığı derece hiç olmayan insan olacak mı? Cehenneme gidenlerin arasında hiçbir derece kazanmadan cehenneme giden olacak mı? Amel defterinin sıfır göstergesi olan günahhanesi sonsuz, sevaphanesi sıfır olan insanlar olacak mı? Olacak. Kim bu insanlar? Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay edenler. Onlar için mizan tutulmaz diyor Allah-u Teala. Kehf suresinin 103, 104, 105, 106 ayetleri bu konuya kesin ışık tutuyor. Allah-u Teala diyor ki Habibim de ki size bundan daha güzeline haber vereyim mi? Amelleri hasara uğrayanların durumunu size anlatayım mı? Onlar en güzelini yaptıklarınızda ne diyorlardı? İşte şimdi bizim zamanımızda İslam'ın 5 şartını yerine getirenler en güzelini yaptıklarını zannediyorlar. Oysa ki amel yaptıkları halde, namaz kıldıkları, oruç tuttukları, zekat verdikleri halde, hacca gittikleri halde, kelime-i şehadet getirdikleri halde Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, mürşitlerine ulaşmadıkları için, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirmedikleri için onlar ne yazık ki kurtulamayacak olanlar. Bundan haberleri olmadan bir ümitle yaşıyorlar. İşte böyle insanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. İslam'ın 5 şartıyla amel edenler. Ama Allah Teala ayet-i kerimelerin gerisinde diyor ki kim Allah'ın ayetlerini örterse, gizlerse ve kim hidayeti örterse onların amelleri
0: boşa gitmiştir diyor.

Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi onun derecelerinin pozitif kısmı mutlaka ağırlık kazanır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. İnsanlar Allah'a ulaşmayı bilemiyorlarsa kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Bunun manası, eğer onlar Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerlerse o zaman onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olacaktır şeklinde. Mefhumu muhalifinden hareket ettiğimiz zaman bu sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların günahları sevaplarından mutlaka fazla olacaktır. Çünkü Allah-u Teala diyor ki onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Nitekim cehenneme gidenlerin hüsranda olanlar olduğunu söylüyor Allah-u Teala ve onların da kaybettikleri derecelerin kazandıklarından daha fazla olduğunu ifade ediyor Mü'min Suresinin 103. ayet-i kerimesinde. Öyleyse buradan çıkan bir sonuç var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileğinin amel defterindeki kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği derecelerden fazla. Bu sebeple Allah-u Teala onu cennetine alıyor. Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir, kazandığı dereceden itibariyle diyor. Yani kazandığı negatif dereceler kazandığı pozitif derecelerden fazla. Günahları sevaplarından fazla olduğu için bu insanların gidecekleri yer cehennem. Söylediğimiz gibi bir grup insanın amelleri tamamen boşa gidiyor. Ve geriye çok az bir kazançları kalıyor. Başkalarının kendilerine yaptığı kötülükler sebebiyle amel defterlerine pozitif olarak geçen kazandıkları dereceler sadece var. Onun dışında kendi amellerinin karşılığı kazanılmış hiçbir dereceleri kalmıyor onlar için. Allah-u Teala bunu söylüyor. Onların amelleri boşa gitmiştir. Kim bu insanlar? Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Kim bu insanlar? Hidayeti inkar edenler. Peki cennete sadece pozitif derecelerle giren var mıdır? Hiç negatif derecesi olmadan Allah'ın cennetine tamamen pozitif derecelere giren var mıdır? Vardır. Bu insanlar müşriklerine ulaştıkları gün bütün günahları sevaba çevrilmiş olanlardır. Salaha ulaştıkları zaman bu noktadan itibaren, yani mürşitlerine ulaştıkları noktadan itibaren işledikleri bütün günahları Allah-u Teala örteceğini söylüyor. Onların bu günahları örtüldüğü cihetle negatif unsurlar, bu negatif dereceler mevcut değildir. Günahların örtülmesi, onların sıfırlanması anlamına geliyor. Sevaba çevrilmesi anlamına gelmiyor. Negatif derecelerin sıfırlanması anlamına geliyor. Öyleyse onlar kazançları tamamen pozitif derecelerden oluşan insanlar olmak şerefine eriyorlar.

0: Salah makamının sahipleri. Bu ise görüyorsunuz ki en alttaki grup hiç pozitif derecesi olmayan, tamamen negatif derecelerden oluşanlar. Onun bir üstündeki grup çok az pozitif derecesi olan, başkalarının kendilerine yaptığı ameller dolayısıyla sadece pozitif derecesi olan, kendi amellerinin karşılığı tamamen Allah-u Teala tarafından silinmiş olanlar. Hiç değilse başkasının kendilerine yaptığı zulüm sebebiyle kazandığı dereceleri var. Ama birinci grubun hiç kazandığı derece yok. Bütün kazandığı dereceler yok olmuş. Başkalarının kendilerine yaptığı kötülükler dolayısıyla dolaylı olarak kazandıkları dereceler de onlar da sıfırlanmış. Hiç dereceleri yok. En alttaki grup bu. Onun üstündeki kendi amelleri sıfırlanmış ama başkalarının kendilerine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandıkları dereceler kalmış. Bunlara amelleri boşa gidenler diyor. En alttakilere kendileri altında mizan tutulmayanlar diyor Allah-u Teala. Şimdi kazanılan derecelerin fazlalığına gelelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, üstüne ulaşırsa o kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Eğer bu kişi mürşidine ulaşmadan ölmüşse gideceği yer cennettir. Mürşidine ulaştıktan sonra ölmüşse gideceği yer yine cennettir. Ama ikisi arasında derece açısından büyük bir farklılık var. Mürşidine ulaştığı anda bütün günahları kişinin sevaba çevirir. Bu onun derecelerini büyük ölçüde etkiler. Bu insanlar Allah'ın cennetine girdikleri zaman günahları sevaplarından az olan ya da sevapları günahlarından fazla olan insanlar. Peki sadece sevaplardan oluşan bir amel defteri olan insanlar var mı? O da var. Kim salaha ulaşmışsa Allah Teala onun mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahların üzerini örtüyor. Günahlarını sıfırlıyor. Böylece sadece sevaplardan ibaret bir mizanı kalıyor kişinin. Görüyorsunuz ki dört ayrı değerlendirme standardına Allah insanları tabi tutmuş. Böyle bir dizaynda Allah'ın ölçümlemeleri insanlar için bunları gerektiriyor. Ve insanlar görüyorsunuz ki kıyamet günü mizanlarına bakılarak cennete veya cehenneme girmeleri kesinlik kazanıyor. Amel defterlerinde pozitif dereceleri negatif derecelerinden fazla olan herkesin cehenneme kıyamet günü uğradıktan sonra gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Ve bir defa daha altını çizerek söyleyelim ki bu insanların cennete girmeleri halinde ebediyen kalacakları yer cennettir. Hiçbir zaman cennetten çıkıp da cehenneme gitmezler. Bunlar sevapları günahlarından fazla olanlar. Cehenneme girip de orada kalanlara gelince onlar da hiçbir zaman Allah'ın cennetine ulaşamazlar. Öyleyse Allah'ın cennetine girmeleri hiçbir şekilde mümkün olmayan bu insanlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. İşte halk arasında dinlerini bilmeyen insanların hurafeleri hala dolaşmaktadır. İnsanlar zannediyorlar ki insanların bir günahları var, belli bir miktarda günahı var, belli bir miktarda da sevabı var. İşledikleri yanlışlar dolayısıyla kazandıkları günahlar var. Bunun için mutlaka önce cehenneme girecekler. Günahlarının karşılığını ödeyene kadar cehennemde yanacaklar. Günahları bitince ne kadar derece kaybetmişlerse o kadar yandıktan sonra bu sefer de kazandıkları sevapların karşılığını almak için cennete girecekler. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine hiç uygun olmayan bir yanlışlık numunesi ve ne yazık ki Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Diyor ki Allah-u Teala kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gireceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Onlar hicranda olanlardır. Müminin 102. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların girecekleri yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır. Gerçekten cennete veya cehenneme giren insanlar ebediyen orada mı kalırlar? Evet, ebediyen orada kalırlar. İşte Nisa suresi 167, 168, 169. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû delâlen bâidâ. Onlar ki kâfirdirler. Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir delalet içindedirler andolsun ki. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başka insanlara zulmettikleri için. Onların Allah'ın yoluna girmelerine mani oldukları için. Onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Ne demek bu? Mürşitlerine ulaşsalardı onun önünde tövbe ettikleri an günahlarını sevaba çevirecek. Yani onlara mağfiret edecekti. Ama onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Öyleyse onların günahları sevabı çevrilmez. وَلَا لِيَتِيهِمْ تَر۪يكًا. Onları Allah-u Teala tarika, tarik-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz. Buyuruyor Allah-u Teala. Nereye ulaştırır? İlâ tarik-ı cehenneme. Onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır. Buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse cehenneme giren insanlar eğer cehennemliklerse ebediyen cehennemde kalacaklardır. Cennetten cehenneme kıyamet günü uğrayıp da cehennemin bütün katlarını gören, ondan sonra Allah-u Teala'ya sonsuz şükreden insanlar, cennete gidecekleri için Allah'a şükreden insanlar, cehennemden çıktıktan sonra Allah'ın cennetine ulaşırlar. Ve o cennette ebediyen kalırlar. Kur'an-ı Kerim'de tam 30-31 tane ayeti kerime cennete girenin ebediyen cennete kalacağını, hiçbir zaman cehenneme ulaşmayacağını ifade ediyor Allah Teala. Aynı zamanda da cennete girenlerin hiçbir şekilde cennetten çıkıp da cehenneme gitmelerinin mümkün olmadığını. Yani bir süre cehennemde kalanların cennete gitmesi diye bir olay Kur'an-ı Kerim'de yok. Bir süre cennete girenlerin cehenneme gitmesi de diye de bir olay yok. Ama bir gün cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacağına dair bir işaret koymuş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ine. Cennetin ve cehennemin göklerinin çatması halinde olay bitiyor. Hem cennetin hem de cehennemin gökleri çatlıyor ve insanlar bu noktada enerjiye dönüşüyorlar. Cennette cehennem de enerjiye dönüşüyor ve insanlar da enerjiye dönüşüyor ve yok oluyorlar. Cennet de yok oluyor, cehennem de yok oluyor, insanlar da yok oluyor. Öyleyse Allah Teala diyor ki her şey fani olacaktır. Zülcelali vel ikram olan senin Rabbin sadece o baki kalacaktır diyor. Öyleyse öyle bir gün gelecek ki cennet de cehennem de insanlar da her şey fani olacak, yok olacak. Hepsi enerjiye dönüşecek. Sadece Allah'ın zatı baki kalacak. Öyleyse bu ne zaman? Biliyorsunuz ki kıyametle beraber cennetle cehennem, bir de indi ilahi hariç bütün kainat, bütün galaksiler yok olur. Yani zaman başa doğru gider. Allah'ın yarattığı tek noktaya doğru kainat küçülerek geri döner. Ve o tek noktadan sonra da Allah-u Teala o son durumu enerjiye çevirir. Enerjiyi de yok eder. Nasıl enerjiyi yoktan var etmişse, enerjiden maddeyi yaratmışsa, bu maddede hidrojen atomlarıyla elementleri vücuda getirmişse, bütün kainatı böyle oluşturmuşsa, bunları nasıl enerjiyi maddeye çevirmişse, sonra da Allah Teala maddeyi enerjiye çeviriyor, enerjiyi de yok ediyor. Önce sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Allah yaratmayı diledi. Ve bu yaratma fiilinin sonunda bir işlemin cereyan ettiğini görüyoruz. Enerjiyi yaratıyor Allah Teala, enerjiyi maddeye çeviriyor ve bu maddeden de kainatı vücuda getiriyor. Ama bundan evvel sadece Allah vardı, Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Peki netice ne olacak? Neticede sonuçta Allah Teala kıyametten sonraki devrede geriye kalan cennet ve cehennemi de enerjiye çeviriyor. İçindeki insanlarla, içindeki cinlerle birlikte ve sonra da enerjiyi nasıl yarattıysa öyle yok ediyor. Ve yalnız Allah kalıyor. İşte böyle bir dizaynı Allah-u Teala vücuda getirmiş. İnsanların yanlış şeyler düşünmelerine de Allah-u Teala açık kapı bırakmıyor, yeşil ışık yakmıyor, doğru düşünmelerini istiyor. Herkesin Kur'an doğrularını öğrenmelerini istiyor. Şeytan da insanlara hep Allah'ın söylediği şey neyse onun tersini öğreterek insanları yoldan çıkarmaya çalışıyor. İşte bunlardan bir tanesi de bu cehennemden çıkıp da cennete gitme masalının insanlara kabul ettirilişi. Öyleyse 30'dan fazla ayet-i kerime bir insanın cennete girmesi halinde oradan çıkıp cehenneme gitmesinin mümkün olmayacağını söylüyorsa, eğer bu ayet-i kerimeler cehenneme giren bir insanın oradan çıkıp cennete girmesini mümkün olmadığını söylüyorsa, ne cennetten cehenneme bir gidiş ne de cehennemden cennete bir gidişin mümkün olmadığını söylüyorsa Allah-u Teala, insanlar istedikleri kadar hayır öyle değil desinler, son sözü Kur'an söyler. Ve Kur'an der ki Allah'ın cehennemine aldığı bir insan ebediyen cehennemde kalır. Allah'ın cennetine kabul ettiği bir insan ebediyen Allah'ın cennetinde olur. Birincilerin cennetten çıkıp da cehenneme girmeleri mümkün olmadığı gibi, ikincilerin de cehennemden çıkıp cennete girmeleri mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar Allah ile olan ilişkilerinde Kur'an doğrularını öğrendikleri takdirde her şeyin en güzeline ulaşacaklardır. Sizler için de aynı şey söz konusu. Bakınız ne kadar kolay bir şartla Allah'ın cennetine mutlaka girmek imkanınız mevcut. Allah-u Teala kim bana ulaşmayı dilerse ve inanırsa ki ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım, o zaman o kişi benim cennetime mutlaka girer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Kim cennete ulaşmayı dilemez ki diyor sahabe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bana ulaşmayı dilemeyen kişi cennete ulaşmayı dilemez diyor. Çünkü o insan kurtuluşu istemiyor. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemediği için. İşte böylece Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Bir dilektir. Cennete ulaşmayı dilemek o da bir dilektir. Öyleyse bir kişi cennete ulaşmayı diliyorsa, tıpkı bunun gibi bir dileği sadece dilek olarak sahiplenmesi onun cennete girmesi için yeterli. Öyleyse cennete ulaşmayı dileyen kişi eğer Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka cennete girecektir. İkisi de sadece birer dilek olduğuna göre neden dilemesin kişi? Eğer şeytan onu aldatmışsa, dilemesine mani oluyorsa dilemeyecektir ve gideceği yerde cehennem olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili Mihr Vakfı'nın mensupları, üniversitemizin mensupları, radyolarımızın ve televizyonlarımızın mensupları, sözlerimizi burada not alıyoruz inşallah. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Evet, muhterem dinleyiciler.
0: Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Konumuz mu? Mutluluk. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın özene bezene yarattığı en çok sevdiği mahluk insandır. Yani sizlersiniz. Allah'ın en çok sevdiği mahluku olmak bir ayrıcalık değil mi sevgili kardeşlerim? Kainattaki en üstün mahlukun insan olduğunu söylüyor. Secde etmesini emrediyor bütün meleklere ve iblise. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde ruh üfürdüğüm bu Adem Aleyhisselam'a, Adem'e secde edin diyor Allah Teala. Emir veriyor. Öyleyse insan meleklerden ve cin tayfasından olan iblisten, şeytandan daha üstün bir varlık. Kendisine secde edildiği için daha üstün bir varlık. Yetmez. Kendisinde Allah'ın ruhu meknuz olduğu için, bünyesinde ruh Allah'a, Allah'tan gelen, Allah'ın üfürdüğü ve sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına ulaşabilecek olan efsafta bir varlık var. Ruh. Öyleyse insan kainatta ruha sahip olan, Allah'a dönecek olan bir bedene sahip olan tek varlıktır. Ve hepiniz insansınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsan olmanın güzelliği içinde yaratıldınız. Üstünsünüz. Çünkü Allah Teala sadece bu iki sebepten değil, kainatı, yerleriyle, gökleriyle, bütün kainatı ve oralarda yarattığı her şeyi sizin emrinize vermiş. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam onların hepsini sizlerin, ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Sizlerin emrine verdim diyor. Öyleyse insana da verilen bu mahluka dikkatle bakın. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da, hayvanlardan da, aklınıza ne kadar mahluk geliyorsa bütün mahluklardan üstün bir mahluk. Başka türlü bir mahluk var mı derseniz eğer, hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, biz bu kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik diyor. Öyleyse insanlar, hayvanlar, cinler, melekler, bitkiler, bunlar canlıları oluşturuyor. Tabii hayvanlar süzülsüne sudaki hayvanlar da giriyor. Havadaki hayvanlar da gidiyor. Kuşlar da, balıklar da, deniz varlıklarında hepsi. Ama onların dışında başka mahluklar da olsaydı Allah-u Teala onlardan da bahsedecekti. Çünkü kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadığını söylüyor. Bütün bu mahlukatın arasında olsaydı bile başka mahlukat, onların da arasında gene en Allah'a sevgili mahluk siz olacaktınız. Sevgili kardeşlerim, şimdi size soruyorum. Eğer birisini seviyorsanız, mesela evladınızı seviyorsanız, mesela eşinizi seviyorsanız, mesela insanları seviyorsanız, en çok sevdiğiniz birisi var diyelim. Onu nasıl görmek isterdiniz? Mutlu görmek isterdiniz. Onun mutluluğu için gayret ederdiniz. Öyle değil mi? Sevdiğinin mutlu olmasını ister insan. İşte Allah-u Teala da en çok sevdiği insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse insansınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Öyleyse Allah Teala tarafından en çok sevilmek bir mazhariyet değil midir? Bir üstünlük, bir ayrıcalık, bir farklılık. Öyleyse Allah-u Teala tarafından sevilen sizler, bütün bu kainatta var olan bütün mahlukların daha üstünde Allah'ın sevgilisisiniz. Öyleyse buna sevilmeniz gerekmez mi? Allah'ın size verdiği nimetlere bir bakın. Gözleriniz görüyor, kulaklarınız duyuyor, bütün uzuvlarınız çalışıyor. Bunlar size Allah-u Teala tarafından hibe edildi, karşılıksız verildi. Bir uyum içinde siz varsınız. Her şeyiyle başkalarından farklı olan siz. Herkes, herkesten farklı yaratılmıştır. İnsanlık tarihi boyunca parmak izleri aynı olan iki tane insan hiç oluşmamış. Sevgili kardeşlerim, her şeyiniz başkalarından farklı. Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Herkes sever ve herkesin mutlaka cennete girmesini ister Allah-u Teala. Hep bunu neredeyse inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Herkesin mutlu olmasının, cennet hayatını mutlaka yaşamasının standardı ne? Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne olacak dilerseniz, sizi o kadar seviyor ki sonsuz bir mutluluğu kesintisiz boyunca kesintisiz olarak milyarlarca sene belki trilyonlarca sene yaşamanızı temin edecek olan bir dizayn koymuş Allah Teala. Bir kolaylık göstermiş size. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını ben yaparım. Ama bu dileği sizin kalbinizde görmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizden işitmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizde bu dileğin olduğunu bilmek isterim diyor Allah Teala. Dilek olmazsa bunların hiçbirisi gerçekleşemez. Allah Teala hep kalbinize bakar. Niçin böyle yapıyor? Çünkü sizi mutlu görmek istiyor. Sonsuz bir cennet hayatını yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, daha üst cennetlere sahip olduğunuz süreç içerisinde daha çok, daha çok, daha çok sevileceksiniz. Öbür taraftan daha üst cennetler sizin dünya saadetinizi de muhtevası içine alır. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala tarafından bütün mahlukatından daha fazla seviliyorsunuz. Öyleyse o sevgiye layık olmak istemez misiniz? Eğer şu dünyada yaşıyorsanız, mutsuzsanız, eğer bu dünyada yaşıyorsanız, az mutluysanız veya mutluysanız, daha çok mutlu olmak istemez misiniz? Mutlu olmak istemez misiniz? İşte Allah sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuz. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Belki de aklınıza bir sual geliyor. Madem ki Allah Teala bizi mutlu etmek istiyor, neden mutlu etmiyor? Çok güzel bir sual. İşte iblis de ancak böyle bir sual sorar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarını kendisinde saklamamış, size vermiş. Diyor ki, mutlu olmak istiyor musun? Benim cennetime gitmek istiyor musun? Dünya saadetime ulaşmak istiyor musun? Bütün bunların bir bedeli var. Bir tek dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor Allah-u Teala. Dilersen diyor, o dileği senin kalbinde işitirsem, bilirsem, görürsem, o zaman diyor sen bir şey yapmayacaksın. Senin yapman lazım gelen her şeyleri, her şeyi yapman için seni ehil hale getireceğim. Yani namazı sevdireceğim, orucu sevdireceğim, oruçta açlık hissettirmeyeceğim, namaz boyunca sana mutluluk vereceğim, zikri sevdireceğim, zekatı, haccı, bütün ibadet türlerini sana sevdireceğim diyor. Sana mürşidini göstereceğim diyor. Ona olan sevgiyi sana vereceğim diyor. İrşat makamını sana sevdireceğim diyor. Mürşidini sana sevdireceğim diyor. Ve diyor, senin ruhunu, sen o ruhu bana ulaştırmayı diliyorsan, mutlaka bana ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Bu ise üçüncü kat cenneti dünya mutluluğunda yarısını ifade eder. Yarısından fazlasını ifade eder. Ve Allah Teala buraya kadar olan kesimi garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi şu dünyada verilen gezegene bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tabiata bakın, Allah Teala nasıl yaratmış her şeyi en güzel statüde. Renkleri birbirine en güzel uyumla bitiştirmiş. Her şey en güzel biçimde yaratılmış onun tarafından. Tabiat oluşmuş. Sonra da Allah Teala insanı yaratmış. Hep beraber hamd ederiz, biz şükrederiz Allah Teala'ya ki bizi insan olarak yaratmış. Daha çok hamd ederiz, şükrederiz ki bizi mutlu kılmış. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Siz başkalarına mutluluk verdiğiniz andan itibaren mutluluk Allah Teala tarafından size yaşatılır. Başkalarını mutlu kılmak istiyorsanız Allah Teala sizi mutlu kılacaktır. Ama hedefiniz başka insanlara mutsuzluk vermekse, onları üzmekse, onlara huzursuzluk vermekse, o zaman siz mutlu olamazsınız. Başkalarını mutsuz kılacak olan davranışlarda bulunduğunuz zaman bu bir zulümdür onlara. Ve zulüm yapan herkes derecat kaybeder. İşlediği zulüm sebebiyle kaybettiği derecat ise kişinin kendisine zulüm etmesidir. Öyleyse o kişi bütün insanlar derecat kaybettikleri bütün olaylarda şeytanla beraberdirler. Derecat kazandıkları bütün olaylarda da Allah ile beraber. Ne demek istiyoruz? Birisi şeytanın emri, onun yerine getirilmesi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek, Allah'ın emrettiği fiilleri yapmamak ve tabi arkasında da huzursuz olmak. Böyle olan kişi, Allah'ın emirlerini yapmayan, yasak ettiği fiilleri işleyen kişi, şeytanın emrini yerine getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olun. Güzellikler arkasında Allah'ı saklar. Birine bir güzel davranışınız, ona güzel bir şeyler söylemeniz, muhtevayı en güzele döndürmez mi? Herhangi bir davranışınızın bir başkasında sevinç oluşturduğunu, mutluluk oluşturduğunu, görmenin o büyük hazzını hiç yaşamadınız mı sevgili kardeşlerim? Başka birisine verdiğiniz bir mutluluğu onun gözlerinde okumadınız mı hiç? Mutlaka hayatınızda böyle sahneler olmuştur. Olmadıysa o zaman bundan sonra gerçekleştirin. Kimin neye ihtiyacı var ona bakın. O istikamette ona yardımcı olun. İnsanlara onların mutlu olacağı davranışlar sergileyin. Onları küçük görmeyin. Bütün etrafınızdakiler birer insan. Onlara insan olmanın değerini verin. İnsan olmalarının değerini verin. Davranışlarınızdan bu çıksın. Elinizden ve dilinizden kimse huzursuz olmasın. Olursa ne olur? Olursa onu vücuda getirdiğiniz için asıl siz huzursuz olursunuz. Sıkıntı duyarsınız. Başkalarına verdiğiniz her mutsuzluğun arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap edecektir. Ayrıca ruhunuz da nefsinize azap edecektir. Çünkü siz şeytanın emrine uydunuz ve başka bir insana zarar verdiniz. Onu rencide edecek olan bir davranışta bulundunuz. Üzülmesine sebebiyet verdiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz, başkalarını demek ki mutlu etmekle veya mutsuz etmekle sizin üzerinizde bir tesir vücuda gelerek o saadeti yaşamanızı sağlıyor. Sizin saadetiniz sizin yapacağınız güzel davranışlara bağlı. Saadetinizin ölçüsü başkalarına verdiğiniz mutlulukla paralel yürür. İnsanlara verdiğiniz mutluluk büyüdükçe sizin duyduğunuz mutluluk da büyüyecektir. Paralel bir seyir takip ederler. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün. Allah eğer sizi seviyorsa, çok seviyorsa, sizin mutluluğunuzu istiyorsa, böyle olduğundan emin olmanızı isterim. Çünkü Allah Teala dini sadece insanları mutlu kılmak üzere vücuda getirmiş. Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa, bir, siz de mutlu olmak istiyorsanız, iki, şeytan da mutsuz olmanızı istiyorsa, üç, ve siz mutsuzsanız. Bütün mutsuz insanlara ulaştığımız zaman aynı şeyi görürüz. O kişi mutsuzdur. Çünkü başkaları ona kötü davranmaktadır. Mutsuzluğunun sebebi her zaman başkalarıdır. Doğru mu? Bütünüyle yanlış sevgili kardeşlerim. Kişinin mutsuzluğunun sebebi ona başkalarının yaptığı olaylar değil, onun başkalarına yaptığı davranış biçimleridir. Onlarla huzursuz olur. Evvela o yanlış davranış biçimini yaptığı, o kişiyi huzursuz kıldığı sırada Allah'ın ona verdiği azabı yaşar. Sonra o kişi ondan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman, kötü davrandığı kişi intikam aldığı zaman bir defa daha üzülecektir, huzursuz olacaktır. İkinci defa huzursuz olmuştur. Ve o da karşısındakinden, kendisinden intikam alandan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman bir günahı işlediği için yeniden huzursuz olacaktır. Eğer karşısındaki kişi güçlüyse, intikamını alamıyorsa, o zaman bir defa daha üzülecektir stres sebebiyle. Öyleyse Allah'ın dizaynına uygun hareket etmeyen, yani Allah'ın kendisine verdiği mutluluk vasıtalarını mutluluk oluşturacak istikamette kullanamayan insanlar, bu konuda bilgileri olmadığı için bunu yapamayan insanlar, onlar hep mutsuzdurlar. Mutsuz ve huzursuz insanlar. Ama hepsi mutlu olmak isterler. Ve mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin, yani Kur'an'ın dışında her yerde ararlar. Şeytan onları Kur'an'dan mutlaka uzaklaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman muhtevaya dikkatle bakın. Kendi kendinize sorun, ben mutlu muyum, mutsuz muyum? Mutsuzum diyorsanız, o zaman gene sorun. Hangi sebeple mutsuzum? Nefsiniz ve şeytan size cevap verecek, başkaları sebebiyle. Siz de onlara cevap verin. Hayır, başkaları sebebiyle değil. Sizin sebebinizle. Sizi mutsuz kılan nefsinizdeki afetlerdir. Sizi mutsuz kılan şeytandır. Allah Teala nerede, nasıl davranmanızı, ne yapmanız lazım geldiğini en açık şekilde Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş. Kur'an-ı Kerim sizin için bir aynadır. Kur'an-ı Kerim sizin için bir rehberdir. Kur'an-ı Kerim kainatın en büyük mutluluk vasıtasıdır. Yaratıkların en büyük mutluluk vasıtası. Tabii insanlar onu anlayabilirse. Şimdi düşünelim sevgili kardeşlerim. Allah sizi yaratmış, mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Mutlu olmanızı istemeyen kim var? İblis. Eğer mutsuzsanız, o zaman Allah'a dikkate almadınız. Şeytanla ahenkli bir yaşantıya girdiniz. Allah ağırlıkta olsaydı, o zaman hiç şüphesiz ki mutlu olacaktınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala hepinizle meşgul olur. Hepinizin mutlu olmasını ister. Allah'ın bütün insanları mutlu kılmak temel hedefidir. İnsanlarsa davranışlarını kendileri tanzim etmek yetkisinin sahibi kılınmışlardır. Bu yetkinin sahibi olan insan, şeytandan aldığı telkinlerle hareket ederse, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi mümkün değildir. Ruhunuzdaki hasretlere şeytan tesir edemez. Nefsiniz de nefs tezkiyesine başladıktan sonra adım adım iman kelimesinin etrafında fazilet birikimi başlayacaktır. Fazıllar birikecektir. Bu biriken fazilet Allah'ın dizaynına tam uygundur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetlerine şeytanın bütün telkinlerine rağmen uymadığınız takdirde o zaman siz bütün güzellikleri yaşayacak olansınız. Güzellikler sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey sizin için. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama mutluluğunuzun anahtarını size teslim etmiş, sen mutlu kılacaksın kendini diyor. Seçimler sana ait diyor. Serbest iradene müdahalem yok diyor. Dilediğin gibi davranabilirsin diyor. İşte Allah-u Teala neden insanlara akıl etmeyecek misiniz diye soruyor. Akıl etmiyorsunuz diye onlara akıl etmeleri lazım geldiğini söylüyor. Bu akıl etmeden murat onların mutluluğu yaşamasıdır. Bir insanın cennet saadetini elde etmesi söylediğimiz gibi çok basit bir bilmecenin çözümüne dayanır. Mutlu olmak isteyen mutlu olur diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. İnsanlar da diyorlar ki biz mutlu olmak istiyoruz ama mutlu değiliz. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki mutlu olmak isteyen Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte dirildiği andan itibaren o kişi için mutluluk söz konusu olacaktır. Dileyen kişi Allah'ın kendisine verdiği bir güzellikle namaz kılmaya başlayacaktır. Oruçlar bir huzur verici bir hüviyete girecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse buradaki muhtevaya bakın dikkatle. Allah Teala kişiyi mutlu olmak istiyor ve bu mutluluğu yaşayabileceği süreci Allah ona aşırtacak. Allah ona 10 tane ihsan vererek onu mürşidine ulaştıracak. Tabiyetini mümkün kılacak. Bu kişinin nefsinin kalbinde fazilet birikimi

onları azdırıyorsa o zaman nefsinizin afetleri sizin için sadece bir mutsuzluk kaynağıdır. Allah Teala şeytanın yetkisini onlara tesir edebilme özelliğiyle kısıtlamış. Sadece afetlere tesir edebilir. Ama bu tesir ona emrini zorla yaptırmak anlamına gelmiyor. Tesire açıksa nefs şeytanın davetine icabet edecektir. Şeytanın tesiri davet etmek yoluyladır. Bu daveti yapma imkanının sahibidir. Yoksa kişi üzerinde yaptırıcı bir fonksiyonu yoktur. Şeytanın nefsinizin kalbine tesir edebilme imkanı onun davetine icabet ettiğiniz takdirde oluşur. Şeytan sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet eder. Davete icabet ederseniz, şeytanın davetini kabul ederseniz o zaman huzursuz olursunuz. Daveti kabul ettiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun arkasında hep negatif bir olguyu vücuda getirmek yatar. Siz bir başkasına kötü bir davranışta bulunursanız, onu üzecek olan bir davranışta bulunursanız, arkasından Allah derhal size azap edecektir. Onun yaşadığı azabı siz de yaşayacaksınız. Ona siz azap verdiniz, size de Allah azap verdi. Ondan sonra o kişinin intikam alması sebebiyle azabı yaşamak, siz intikam aldığınız için azabı yaşamak, intikam alamazsanız eğer stres sebebiyle azabı yaşamak, hepsi insanlar için. Eğer insanlar Allah'ı dinleseler, huzursuz olmaları söz konusu olmayacak. Allah, insanların mutlu olacağı şeyleri emreder, mutsuz olacağı şeyleri ise yasaklar. Şeytan da tam aksine, İnsanın mutsuz olacağı hususları ona emreder, yaptırmaya çalışır. Öyle süsler püsler ki davet çekici bir hüviyet alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, davetin dizaynına baktığımız zaman şeytanın daveti ister Allah'ın bir emrinden iştinab ettirsin, sizi kaçındırsın, o emri yerine getirmeyin. İster yasak ettiği bir fiili işlemenizi sağlasın, size teklif etsin de siz onu işleyin. Netice değişmez. Her ikisinde de mutlaka huzursuz olacaksınız. Öyleyse içinizdeki iki sesten Allah'ın emrine itaat et diyene, Allah'ın yasak ettiği fiili işleme diyene, o sese itaat edeceksiniz. O ses ruhunuzun sesidir ve o ses aynı zamanda Allah'ın sesidir. Sizi mutlu kılmak isteyen Allah-u Teala o mutluluğu yaşayabilmeniz için size bütün güzellikleri teslim ediyor. Her şey öylesine güzel yaratılmış ki o güzellikleri gördüğünüz zaman nasıl ben eskiden bunların hiçbirini görmemişim,
diye düşünürsünüz hep sevgili kardeşim.

Bilgisayarım. Bir gün bir sokaktan geçerken oradaki çiçekleri, ağaçları ve Allah'ın vücuda getirdiği güzellikleri ansızın göreceksiniz. O zaman bunu söyleyeceksiniz. Ben bu sokaktan yüzlerce defa geçtim. Ama bu sokağın bu güzellikleri taşıdığını hiç fark etmedim. Çünkü kafam düşünceliydi. Kime? Bana kötülük yapmış birisine nasıl dersini vereceğimi kararlaştırıyordum. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutsuzluğunuzun arkasında sizin düşünce yapınız var. Ne olur, ne kaybedersiniz? Başkalarına iyilik etmek için kararlar alsanız, başkalarının mutlu olması için bir çalışmanın içine girseniz, hedefiniz başka insanları üzmek değil, mutluluk vermek olsa ne kaybedersiniz? Bir şey kaybetmezsiniz ama şeytan onu size yaptırmamak için bütün gayretiyle sizinle uğraşır. Çünkü sizin mutlu olmanız şeytan için bir azaptır. Kim mutlu olursa şeytanın sadece üzülmesine sebebiyet verir. Kim mutsuz olursa şeytan buna sevinir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sorabilir miyim? Neden hep şeytanı memnun edecek olan davranışlarınız var? Size gelen bunca ilimden sonra gene neden şeytanın telkinlerine açıksınız? Kime hangi üzüntü verecek şeyi yapsanız arkasında şeytan vardır. Size onu telkin etmiştir. Yani sizi başkasını mutsuz edecek olan bir olaya davet etmiştir. Ve bu davetle siz huzursuz olmuşsunuzdur. Gerçekleştirdiğiniz için şeytanın davetini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse iki tür davranışımız var. Başkalarını huzursuz eden ama o huzursuzluğu o kişiye yaşattıktan sonra Allah'ın da bize mutlaka azap verdiği bir davranış biçimi. Hem etrafımızdaki insanlar huzursuz, hem de biz. Yetmez. Onlardan bize yeni huzursuzluk alanları da her zaman yeniden ulaşabilir. Çünkü o insanlar bizden intikam almayı düşüneceklerdir. Bir tarafta bu olay var, öbür tarafta da başkalarına verdiğiniz mutluluk var. Birçok insan der ki benim trilyonlarca lira, milyarlar, katrilyonlarca lira param olsa da herkese dağıtsam. Bu bir ham hayaldir. Sizin başkalarını mutlu etmek için dışarıdan bir para kazanmanız gerekmiyor. Sizde ne varsa o kadar para, sizde ne varsa o kadar akıl, sizde ne varsa o kadar idrak, başkalarını mutlu olmanız için, mutlu kılmanız için yeterli bir baz oluşturur. Bütün insanlar nelere sahipseler, o sahip olduğu şeyler başka insanları mutlu edecek olan pek çok unsur ifade eder. Yeter ki o kişi hayatını başka insanları mutlu kılmaya adamış olsun. Sizden hiç kimse elinizden ve dilinizden şikayet etmesinler.
bunu yaptıkları zaman demek ki siz yanlış bir davranışın içinde olmuşsunuz. Demek ki siz o olayda şeytanla işbirliği etmişsiniz. Demek ki siz o olayda Allah'ı unutmuşsunuz. Bir başka ifadeyle Allah'ı bulunduğu Rab mevkiinden indirmişsiniz. Nefsinizin bir afetini Rab mevkiine getirmişsiniz ve ona itaat etmişsiniz. İşte Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim, o hevalarını yani nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun, görüyor musun diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Nefslerini kendilerine heva edinenler. Nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenler. Her olayda iki tane alternatifiniz var. Ya Allah'a itaat etmiş olursunuz ya da şeytana itaat etmiş olursunuz. Allah'a itaat ettiğiniz her olayda bir haslete veya bir fazilete dayalı olarak hareket ettiniz. Allah'ın emirlerine itaat etmediğiniz her olayda bir şeytani düşünce sizi gelip yakalamıştır. Bir afet, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletecek olan o fiilin afeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi böyle bir ortamda sormaz mıyız size, mutluluk varken başkalarına mutluluk vermek, onlara huzur vermek, etrafınızdaki insanların hepsinin sizden mutluluk duyması, huzur duyması, sizinle beraber olmanın onlara güven vermesi, bu Allah-u Teala'nın bir nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse etrafınızdaki insanların size güven duymasını sağlayın. Bunu doğruluğunuzla sağlayabilirsiniz. Bunu onları mutlu etmenizle sağlayabilirsiniz. Sizden onlara bir fenalık gelmeyecek konusunda, onların inanç dünyalarında biz bir iz bırakın. Bir izlenim oluşturun. Size insanlar güven duymalılar. Eğer siz Allah'ın emirlerine itaat eden, şeytanın yasaklarına, Allah'ın yasaklarına riayet eden biriyseniz, o zaman siz başka insanlar için kıymetli bir insansınız. Kıymetiniz de Allah'ın katında değerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün dünyayı unutalım. Biz varız, bir de siz varsınız şu anda. Öyleyse bizi seviyor musunuz? Bilin ki biz sizi seviyoruz. Allah da sizi seviyor. Öyleyse siz, biz ve Allah her zaman bir üçlü teşkil edebiliriz. Eğer siz başka insanları severseniz dörtlü oluştururuz. Bizi ve Rabbimizi asıl onu sevmenizin ötesinde bir arkadaşınız, bir dostunuz da sizin tarafınızdan seviliyorsa ne kadar çok insanı
ne kadar çok sevebilirseniz o takdirde bilin ki siz de o kadar çok insan tarafından sevilirsiniz. İnsanlar üzerinde nefret uyandıran davranışlarınız olmamalı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sizden çevrenize hep sıcacık, şefkatli, başkalarına huzur veren davranışlar ulaşmalı. İnsanların çoğu söylediklerimizin tamamen tersini yaparlar ve bu yüzden büyük çoğunluğu mutsuzdur. İnsanların bir kısmı zannederler ki nefslerinin afetlerini ne kadar tatmin ederlerse o kadar mutlu olurlar. Oysa ki nefsin her afeti bir tatmin alanı bulduktan bir süre sonra yeniden acıkır. Sizi bir vasıta olarak kullanır. Negatif faktörleri yerine getirmeniz için bir vasıta. Ve şeytanın telkiniyle vücuda getirdiğiniz her olaydan duyabileceğiniz sadece bir tek his vardır. Mutsuzluk. Sadece mutsuzluk duyarsınız. Duyacağınız şey mutsuzluktur. Sevgili kardeşlerim, saadet Allah'ın yedi kutsiyetindedir ve size teslim edilmiştir. Siz davranışlarınızla mutluluğu yakalayacaksınız. Arkasında sizin iradeniz var. Arkasında, mutluluğunuzun arkasında Allah'ın size yardımı var. Ve başkalarına mutluluğu ulaştırmadan evvel onları mutlu etmek konusundaki düşünce standardına girdiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz böyle bir noktada Allah ile birlikte Allah'ın ülkesindesiniz. Bir kenarı Allah olan, ikinci kenarı sizin yaptığınız hayır olan, üçüncü kenarı da ruhunuz olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaşırsanız, dördüncü kenarı da var, nefsiniz. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasretlerine paralel olduğu için. Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, saadet ayaklarınızın dibinde. Onu yüceltin. Ve mutluluğu yaşamaya başlayın. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır ki sizi en güzele ulaştırır. Zaten cennette yaşamınızda da bu mutluluğu bulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cennet olur. Gene sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cehennem olur. Sizin dilekleriniz sizi mutluluğa ulaştırır. Gene sizin dilekleriniz sizi mutsuzluğa ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'ın ilmini öğreneceksiniz. Allah'ın ilmi ise basit bir bileşik kaplar kanunudur. Siz varsanız Allah var ve dışınızdaki diğer insanlar var.
sizden dışınızdaki dünyaya ulaşan her negatif davranış biçimi o toplumdan bir tanesinin size de negatif davranmasını mutlaka üzerine çeker. Nasıl Kuzey Kutup ve Güney Kutup birer mıknatıs olduğu zaman, yaklaştırdığı zaman birbirlerine çekerler, birbirlerine yapışırlar ve bırakmazlar, çekim gücü devam eder. Tıpkı onun gibi sevgili kardeşlerim. Öyleyse gülün, gülümseyin, başkalarımla meşgul olun. Onları sevdiğinizi, onları hayatınızda bir yerlere koyduğunuzu, onlarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunuzu onlara ifade edin. İnsanları mutlu kıldıkça tarifi imkansız bir mutluluğu siz yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o kadar zor mu denemesi? Mutsuzluktan şikayet edeceğiniz yerde siz size düşenleri yapın ve mutlu olun. Başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar, en az o kadar Allah sizi mutlaka mutlu kılacaktır. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın her anınızı, hepinizin her anını mutluluklarla donatmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin hepinizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a abd olmak, yani kul olmak. Biliyorsunuz abd kul demek. Ama abid kelimesi kulluktan alıyor konuyu, ibadet eden noktasına ulaştırıyor. Abid, Allah'a ibadet eden demek. Abd, Allah'a kul olan demek. İşte Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun ifadesiyle biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsunlar diye yarattık diyor, kul olsunlar diye yarattık diyor. Birçoğu da buradaki ifadeyi Allah'a ibadet etsinler diye yarattık manasına alıyor. Allah-u Teala'nın istediği eğer ibadet olsaydı, İslam'ın 5 şartını yerine getiren herkes cennete girerdi. Allah Teala ibadet etmeyi bir vasıta olarak düşünüyor. Hedeflerle vasıtaları birbirinden kesin şekilde ayırmamız lazım. İslam biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilerin dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Başladığı zaman Hazreti İbrahim zamanında olan 7 Safa 4 Teslim Hazreti Musa zamanında yaşandı bütün boyutlarıyla. Sonra din yok oldu. Hazreti İsa zamanında bir defa daha yaşandı. Sonra din gene yok oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gene yaşandı. Sonra yeniden yok oldu. Şimdi bir defa daha yaşanıyor. Bütün boyutlarıyla bütün hakikatler gözler önüne serilerek. Öyleyse İslam nedir? İslam Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. 3 esası var. 1. Vahdet, Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. Burada herkes aynı kanıda. Kim Allah'a bir ikinci Allah daha vardır diye ortak koşarsa o açık şirktedir. İkincisi, tevhiddir. Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu bir tek toplum. Tevhid. Üçüncüsü, teslim. Ruhun ve cin, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 teslim, 28 basamakla 4 teslim Hanif dininin, asıl adıyla İslam dininin, Allah'a teslim olma dininin esasını teşkil eder. İşte burada bu 4 teslimin hepsinin gerçekleşebilmesi abd olmakla birinci derecede alakalıdır. İslam'ın temel muhtevası Kur'an-ı Kerim'de bu olmasına rağmen, yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle teslim olma anlamına gelen İslam olmak hedefleri ifade eder. İslam dini bu hedeflerin gerçek anlamda sahibidir. Ama bir de bakıyoruz ki İslam insanlar tarafından kuşa çevrilmiş. Nasıl kuşa çevrilmiş? İslam'ın hedefleri var. Ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. O hedefleri yok etmişler. O hedeflere ulaşmak için ibadetler var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak ve Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, ibadetler vasıtadır. Namaz kılmak bir vasıtadır. Zikir yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek

ve hacca gitmek 5 tane ibadet şeklidir. Her biri bir ibadettir. Buna Allah'a ulaşmayı, dilemeyi de katalım. Bir de ibadetlerin en büyüğü olan zikri katalım. 7 tane oluyor ibadetler. Ama şeytan ibadetleri, yani Allah'a teslim olmanın vasıtalarını asli hedef haline getirmiş. Öyle bir sonuç çıkmış ki ortaya, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, İslam'ın 5 şartı olmuş. Ve insanlar zannetmişler ki bu 5 şartı yerine getirdikleri takdirde gidecekleri yer cennet. Oysa ki sevgili kardeşlerim, gidecekleri yer ne yazık ki cennet değil, cehennem. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Dilemeyen bir insan dalalettedir, küfürdedir, şirktedir. Bütün negatif faktör onun üzerindedir ve gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı İslam'ın 5 şartı içinde yoksa olay bitmiştir. Hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse bu İslam'ın 5 şartına baktığımız zaman bunların sadece vasıtalar olduğunu görüyoruz. Ve bırakınız geri kalanları, sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Onlar ki diyor Allah Teala bize ulaşmayı kesin şekilde muhakkak surette dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, bunun için abd olmak, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağutun kulu iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'ın kulu olmak asıldır. Öyleyse bu baptaki muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Ne görüyoruz? Bütün sahabenin Allah'a mülaki olmayı dileyerek, ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olduklarını görüyoruz. Allah'ın kulu olduklarını görüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bakalım ne diyor Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi? وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor Allah Teala sahabe için tağuta kul iken Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Şeytanın kulu olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın kulu olmuşlar. İşte konumuz olan kulluğun ilk kademesi budur. Birinci kulluk, ilk kulluk. Şeytana kul olmaktan kurtulup
Allah'a kul olmak. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Çünkü şeytan herkese onun düşüncesinin sesiymiş gibi ulaşır. Kişi kendi düşünceleri zannederek şeytanın emirlerini farkına bile varmadan yerine getirir. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zikir yapmaz. Ama bunların hepsinden önemlisi başlangıç noktası Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse, o zaman o kişi takva sahibi olamaz ve şirktedir. İşte Rum suresinin ...31. ve 32. ayetleri. Münibine ileyhi ve ettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Rum 31. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ya insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, fırkalara ayrılanlardan oluyorlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılıp şirke düşmüşlerdir. Onlar gizli şirktir. Ya da şirke düşmüşler demek doğru değil. Zaten bütün insanlar şirktedirler. Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar bütün insanlar dalalettedir. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyene kadar bütün insanlar dalalettedir. Bütün insanlar şeytanın kuludur. Tağutun kuludur. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o tağutun kulu olmaktan kurtulur. Allah'ın kulu olur. Bu birinci kulluktur. Çünkü ondan evveli şeytanın kulu olmak, Allah'ın kulu olmanın, şeytanın kulu olmaktan kurtularak Allah'ın kulu olmanın birinci aşaması budur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a karşı takva sahibi olmuştur. Ve şirkten kurtulmuştur. Şirk Allah'tan başkasını ilah mevkine koymaktır. Onlar da tağutu farkına bile varmadan ilah mevkine koyanlardır. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman muhtevayı görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler şirktedir, takva sahibi değildir ve Allah'a kul değildir, şeytanın kullarıdır. O zaman birinci kulluk, biz insanların Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başlar. Allah Teala onun için Zümer 17'yi açık bir şekilde söylüyor hepimize. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala onun üzerinde tesirlerini icra etmeye başlar. Kişinin irşat makamı olarak görmeyen, sözlerini irşat makamı olarak dinlemeyen, insanların irşat makamı olarak görmesini temin eden unsurlar vücuda getirir. Onların irşat makamını böyle görmesini temin eder. Sözleri irşat makamının sözleri olarak dinlemelerini temin eder. Onların kalplerine ulaşır, kalplerini Allah'a çevirir. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanların üzerinde
bu olayları vücuda getirir. Ve böylece kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilemiş olan kişi mürşidini Allah-u Teala'dan isteyecektir. Böyle bir olayın tahakkuku için Allah kişinin kalbine ulaşır. Kalbi Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Enam suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bundan sonra kişi zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine rahmet nuru ulaşır. %2 rahmet nurundan sonra o kişinin kalbine gelen nurlar artık fazıllar olacaktır. Ama böyle bir fazıl kendi kendine gelmez. Kişinin kalbine %2 rahmet nuru geldikten sonra kişi mürşidine ulaşacaktır. İşte Allah-u Teala Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbine Allah'ın bir nurunun, rahmetinin geldiğini söylüyor. O kişinin Allah'ın zikriyle kalbinin nurlanması zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Allah'tan gelen nurla o kişinin kalbinin aydınlanması zamanı gelmedi mi? İşte bu %2 nur o kişiyi huşu sahibi yapar. Huşu sahibi olan kişi Allah'tan mürşidini sorar. O mürşidi Allah-u Teala mutlaka onu gösterir. Kişi o mürşide ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu basamak 14. basamaktır. Burada kişi mürşide tabi olarak Allah'a kulluğunu ikinci mertebeye çıkarır. Allah Teala Nahl suresinin 2. ayet-i kerimesinde diyor ki: kullarından dilediği üzerine kişi benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Yani ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Burada emrinden ruh ile birlikte indirir diyor. Kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu anda Allah Teala Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı oradadırlar. Kişi tabi olur. Devrin imamı sevap söyler diyor. O kişinin günahlarının sevaba çevrildiğini ifade eder. Mutlaka o noktada tabiyet noktasında bu olay tahakkuk eder. Nebi 39'da da Allah Teala buyuruyor: Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittehâze ilâ rabbihim eyâbâ. İşte o gün hak günüdür. Mürşide tabi olduğu gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol olarak seçer. Ve oradan mürşidine ulaşır. Allah'ın zatı o kişiye meab olur diyor Nebi 39'da Allah Teala, yani sığınacak yer olur. Ve Mümin suresinin
15. ayet-i kerimesinde Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dilediği kişinin üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere ihtar etmesi için emrinden ruh gönderir diyor. Ve burada Allah Teala yulki ruha diyor min emrihi ala men yeşai min ibadihi kullarından dilediği kişinin üzerine liyunzire yevmettelâb Allah'a talak, mülaki olma günü. Ümit talak konusunda onu inzar etmek için, uyarmak için. Ne oluyor kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah'ın katından gelen devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. O kişinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Mücadele 22'de Allah Teala bu iki hususu birden vermiş. O kişinin kalbinin içine iman yazılır ve başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir buyuruyor. Buradaki Allah Teala kullarından kelimesini kullanmış. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde. Yani mürşidin gelip mürşidin ruhunun başının üzerinde yer aldığı noktada kişi Allah'ın ikinci kulluğuna ulaşmış oluyor. Bu Allah'a kul olma müessesesi Allah ile olan ilişkilerde bir hüviyet oluşturuyor. Burada mürşide tabiyet, kişinin kalbine Allah'ın imanı yazması ve başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi şekliyle o kişiyi ikinci kulluğa ulaştırıyor. Sonra o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. Zata ulaşınca Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Bu kişinin üçüncü kulluğa ulaşmasıdır. Böyle bir olay Fecr suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle diyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Fecr 28. İrci'i. Ya eyyütehen nefsül mutmainnetü. İrci'i ila rabbiki. Radiyeten mardiyeh. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan ruh. Yani emmare kelimesini geçmiş. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ilk hüviyeti, birinci basamak, nefsi emmare. Levvame kademesine geçmiş ikinci kademe, mülhime kademesine geçmiş, mutmainneye ulaşmış, dördüncü kademeye ulaşmış. Ruh, dördüncü katta. Ey mutmain olan nefs diye başlıyor Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs diye nefse hitap ediyor Allah Teala. İrci ila Rabbiki, Rabbine geri dön. Ruha hitap ediyor. Geri dönecek olan ruh.
Fetkuli fi ibadiye, o zaman kullarımın arasına gir. Fizik vücuda hitap ediyor. Ve cennetime gir. Fizik vücuda hitap ediyor. Demek ki ruha, nefse, fizik vücuda Allah Teala'nın hitabı var. Fecr 27, 28, 29, 30'da. Nefse hitap, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan şeklinde. Ruha, irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön şeklinde. Fizik vücuda cennetime gir ve kullarımın arasına gir şeklinde. Öyleyse burada Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması noktasında onun Allah'a üçüncü defa kul olduğunu ifade ediyor. Bu Allah'ın zatında ruhun yok olması kişiyi üçüncü kulluğa ulaştırıyor. Ve burası çok önemli. Çünkü Allah'ın sözü buraya kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını kesinleştiriyor. Söz vermiş. Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Kim Allah'a, Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı üçüncü kulluk. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Kişi bir defa daha kul olmuştur Allah-u Teala'ya. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kulluk, baştan anlattığımız gibi 14. basamak mürşide tabiyet, ikinci kulluk. Ruhun yedi tane gök katını aşması, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlar, her biri %7, nefsin kalbinde nur birikmesinde ruh gök katlarını birer birer aşıyor. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerde yedi tane gök katının aşılması kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlıyor. Bu üçüncü kulluğu ifade ediyor. Sonra dördüncü kulluk fizik vücudun Allah'a teslimidir. Allah Teala bu konuda dördüncü kulukta Ali İmran Suresinin 51. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. İnnallâhe Rabbi ve Rabbikum fâbuduhu. Hâzâ sırat-ı müstakîm. Allah hiç şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakîmdir diyor Allah Teala. Allah Teala'ya fizik vücudun kul olması,
Allah Teala diyor ki femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çohu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki nefs, fizik vücudunu Allah'a veçkini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. İşte kim fizik vücudunu Allah'a teslim eder de muhsinlerden olursa o dördüncü kulluğa bu ayeti kerime gelince, Ali İmran Suresinin 51. ayeti kerimesi gereğince Allah'a fizik vücudunu teslim etmiş, muhsinlerden olmuş ve Allah'a kul olmuştur. Bu dördüncü kulluktur. Sonra bu fizik vücudun tesliminin ötesinde nefsin teslimi geliyor. Nefsin Allah'a teslimi. Kişi daimi zikre ulaşıyor. Daimi zikre ulaşan kişi nefsinin kalbindeki bütün afetleri temizlemiş oluyor. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmıyor. Afetlerin yerini tamamen hasletler alıyor. Ulul elbab oluyor kişi. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Nedir ulul elbab? Allah Teala tarif ediyor. Li ulul elbab yezkurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Hep anlar Allah'ı daim olarak üç halde bulunabilir insanlar. Ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah için kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşması o kişinin nefsini de teslimini ifade eder. Neden? Nefsin teslimi nereden anlaşılır? Nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı nokta nefsin Allah'a tamamen teslim olduğu noktadır. Öyleyse nefsin teslimi beşinci kulluğu ifade ediyor. Hadis suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Hüvellezi yünezzülü ala abdihi ayatin ve yinatin li yuhricekum minezzülümati ilen nuri ve innallâhe bikum lerâfün rahim. Sizin nefsinizin kalbini karanlıklardan yani zulmetten aydınlığa, nura çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren odur. Doğrusu Allah size karşı şefkatlidir, merhametlidir. Burada Allah Teala aydınlığa, karanlıktan tam aydınlığa çıkarmak için kuluna diyor. Aydınlıktan tam aydınlığa çıkan kul. İşte bu nefsini de Allah'a teslim edebilen insandır. Bu noktada kişinin nefsi Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Allah'a nefslerini de teslim edip Allah'a kul olduklarını söylüyor. Daimi zikre ulaşan herkes nefsini Allah'a teslim etmiş, nefsini de Allah'a kul etmiş olan bir insandır. Burası beşinci kulluk. Sonra Allah Teala altıncı kulluğu anlatıyor bize. Hicr suresi 40. Ala ibadike minhumil muhlesin. Ancak onlardan muhlis olan kullarım müstesna. Saffat 40.
İlla ibadallahil muhlesin. Allah'ın muhlis kulları hariç. Öyleyse Allah'ın her ikisinde birinde ibadeki kullanmış, birinde ibadallahi kullanmış. Her ikisinde de kulluktan bahsediyor Allah Teala ve muhlislerin kulluğundan bahsediyor. Muhlisin ihlası ulaşmış. İhlas etmek biliyorsunuz. Tövbe-i nasuhla mümkün

ibadiyes salihun. Anlasın ki zikirden, yani Tevrat'tan sonra Zebur'da arza salih kullarımızın varis olacağını yazdık diyor Allah Teala. Arza, dünyaya salih kulların varis olması söz konusu. Neden? Salih kulların varis olması demek, o insanların en üst seviyeye ulaşmış olmaları, nefslerinin kalbinde afetlerin tamamen yok olması. Her kim nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok ederse yeter mi? Hayır, yetmez. Ondan sonra muhlis olursa, nefsinin kalbini tövbe-i nasuhla halis kıldığını Allah-u Teala'nın kabul ettiği bir noktaya ulaşırsa, tövbe-i nasuh, Allah'ın o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yok olduğunu kabul ettiği noktayı ifade ediyor. Bu noktadan ötesi, o kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesidir. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, Allah o kişiyi irşat makamına tayin eder, irşada memur ve mezun kılar. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. Yani 7. kulluğa da ulaşmışlardı. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir kısmı da ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'a iradelerini de Allah'a teslim eden, irşat makamına tayin edilen salihler olmuşlardı. Hepsi irşat makamına tayin edildi. Salahın 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmak konulu sohbetimiz İnşallah burada tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sizlerle birlikte bir güzelliği bir defa daha yaşattığı için Yüce Rabbimiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir insanın kendisini ve ailesini ateşten korumasını sağlayacak olan en güzel çözüm kendisinin Allah'ı sevmesi, eşine ve ailesine de, eşine ve çocuklarına da Allah'ı sevdirmesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler böyle bir sevgiyi yaşarlar. Geri kalan için bu söz konusu değildir. Öyleyse bu dünyadaki en kolay emri Allah Teala vermiş. Ne o emir? Bana ulaşmayı dileyin diyor, cennetime kavuşun. O zaman herkes eşine ve ailesine bunu telkin etmelidir. Demelidir ki daha kolay ne var ki yeryüzünde? Sadece bir dilek. Ayakkabı almayı diliyorsun, gidip ayakkabı alıyorsun. Ve onu yeni ayakkabıyı giydiğin zaman da bunun zevkini yaşıyorsun. Herhangi bir talebin olduğu zaman bir dilek geliyor evvela içinden. Bir şeye sahip olma dileği. Gidip onu gerçekleştiriyorsun.

0: İşte cennetin kavuşulması dileğiyle ben cennete gitmek istiyorum şeklinde değil formülü, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum şeklinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cennet ve dünya mutluluğunun yarısı demektir. Öyleyse burada çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız. Öyleyse kim ailesine ve çocuklara derse ki şu dünyadaki en kolay şeyi size öğretmeye çalışıyorum. Sadece bir tek dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutlaka Allah Teala size bütün kapılarını açacak. Dilediğiniz anda Allah rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli sizi mutlaka kör sahibi değilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirecek. Ve neticede ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 5-6 aylık bir süreç. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Cehenneme gitmeyeceksiniz asla. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetisiniz tabiyetinizde. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesale ala Muhammed. Ezzübillahimineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu sohbetimizde sizlere hidayeti anlatacağız. Hidayet, Kur'an'ın bel kemiğidir. Hidayet, konunun, dinin temelidir. Allah Teala bize ruh, veç, nefs ve irade olmak üzere dört ayrı muhteva vermiştir. Ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz bir bütünü oluşturur. Ve Allah-u Teala bunların hepsini kendisine teslimini istiyor. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman, hidayet dört tane teslim ihtiva eder. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Bu dört tane teslime ulaşabilmemiz, 7 safhada gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha,

Mürşide ulaşıp taviyet, ikinci safa, ruhun teslimi. İlk teslim, üçüncü safa. Dördüncü safhada fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. Beşinci safhada nefsimizi teslim ediyoruz. Altıncı safhada irşad alıyoruz. Yedinci safhada irademizi teslim ediyoruz. Öyleyse yedi safhalık bir İslam merdiveninde 28 basamaktan oluşuyor. Dört tane teslim var. Ruhun ve için, nefsin ve hidayet, iradenin Allah'a teslimi. Ve bu teslimlerden her birisi bir hidayetin önemli halkasını oluşturur. Ama hidayetin muhtevasına baktığımız zaman nasıl Allah Teala bütün kavramları yedi safa halinde dizayn etmişse ve bir paralellik içinde ortaya koymuşsa, hidayet de bu standartlar içerisinde. Hidayetin birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu. Allah Teala diyor ki Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde "Ve'tesimû bihablillâhi cemîan." Hepiniz diyor "bihablillâhi" Allah'ın ipine "ve'tesimû" sarılın. Allah'ın ipini sımsıkı yapalı yakalayın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hepiniz. Ve la teferreku ve fırkalara ayrılmayın. Son derece önemli bir konu. Fırkalara ayrılmayın. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dininin muhtevasına baktığımız zaman fırkalara ayrılmamanın temel teşkil ettiğini görüyoruz. Yani burada Allah Teala Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın demekle bu Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde bize aslında Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini söylemiş oluyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Rum 31 ve 32'yi vermiş oluyor bu ifadeyle. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Orada ne diyor Allah Teala Rum 31 ve 32'de? Allah'a mülaki olmayı dileyin. Böylece Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve o müşriklerden olmayın ki böylece onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Diyor Allah-u Teala, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte fırkalara ayrılanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Buradaki ifadeyle, Âl-i İmrân 103'teki ifadeyle Allah'ın ipine sımsıkı sarılan bir tane ip var. O ip sırat-ı müstakimdir. İnsanları Allah'a ulaştırır. O ipe sımsıkı sarılın, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Ayrılan ne olur? Ayrılan şirkte olur. Fırkalara ayrılmıştır. Ve o kişi şirktedir. Gideceği yerde cehennemdir. Takva sahibi olamaz. Devam ediyor Allah Teala Âl-i İmrân 103'te. Veskürû nimetallâhi aleyküm. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin ki, düşünün ki, hatırlayın ki, iz kuntum adaen. Siz
birbirinize adavetle, düşmanlıkla ilişki içerisindeydiniz. Sizler birbirinizin düşmanıydınız. Ayrı ayrı kabilelerdeydiniz. Her kabilede başka kabilelerden mutlaka birkaç kişiyi öldürmek söz konusuydu. Ve o kabilelerdekiler de diğer kabilelerden birkaç kişiyi öldürmüşlerdi muhakkak. Ve kabileler arasında kan davası vardı. Bu sebeple kabileler arasında uduvet, düşmanlık, adavet bütün gücüyle vardı. Allah Teala diyor ki fe ellefe beyne kulübikum. Sonra o Allah kalplerinizin arasını birleştirdi diyor. Kalplerinizin arasını telif etti, birleştirdi. Yani kalplerinizi birbirinize sevdirdi. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Ve asbahtüm bi nimetihi ihvana. Ve Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. Ve artık o zaman ya da kalplerinizin arasında Allah Teala telif ettiği zaman, birleştirdiği zaman onun bu nimetiyle, kalplerinizi birleştirmesiyle ihvan oldunuz, kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. Ve kuntum idiniz ala şef'a hufretün minen nari. Ve kuntum siz idiniz ala üzerinde şef'a. Hufretün minen nari, ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz. Ala şefa hufretün ateşten şey, hufretün bir çukurun minen nari, ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz. İdiniz. Hufretün çukur minen nari ateşten. Ala üzerinde şefa kenarı üzerinde. Kuntum idiniz. He enkazukum minha ve sizi kurtardı oradan diyor Allah Teala. Kazazede oldunuz. Sizi oradan kurtardı. Ve o zaman ki Allah enkazekum sizi kurtardı minha ondan oradan. Ve kezalike işte böyle yübeyyinullahu Allah beyan ediyor, açıklıyor. Lekum sizin için sizlere ayatihi ayetlerini la lekum tetedun umulur ki hidayete erersiniz. Burada Allah Teala dalalette olan birbirlerine düşman olan kavimleri Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyerek ki diledikleri takdirde fırkalara ayrılmaktan kurtulacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyerek diledikleri anda fırkalara ayrılmaktan kurtularak birinci safa hidayete adım atmaları da Allah Teala ifade ediyor. Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesi. İkinci safa burada ne oluyor? Herkes, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onları başlangıçta seçmiş. Seçilenlerden sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dedikten sonra
Allah onların üzerinde çizili etmiş.

Göğüslerinden kalplerine nur yolu açmış. Sonra zikir yapmışlar kalplerine. Rahmet nuru girmiş. Bu muhteva içerisinde Allah Teala onların kalbine ulaşmış. Kalplerini Allah'a çevirmiş. Onların irşat makamına bakış açılarını değiştirmiş. Onlar irşat makamını herhangi bir kişi gibi görürlerken, artık irşat makamını irşada yetkili kılınan bir kişi olarak görmeye başlamışlar. Onun söylediklerini işitmeye ve idrak etmeye başlamışlar. Ve bu öğrendikleri ilmi kalplerine indirmişler. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diledikleri için onların kalplerine ulaşmış, kalplerini Allah'a çevirmiş. O kişilerin gözlerini ve görme hastalarını irşat makamını irşat makamı olarak görmek istikametinde açmış. Kulaklarını ve işitme hastalarını açmış, irşat makamının söylediklerini dinleyebilecek ve anlayabilecek ve bundan zevk alır hale getirmiş. Sonra Allah'a ulaşmayı dilemelerini sağlamış. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek bu konunun içine girmişler. Ve de orada mürşitlerine ulaşacakları noktaya ulaştırmış Allah-u Teala onları. İrşad sevgisi vermiş. Huşu sahibi kılmış. Zikir yaptıkları için, kalplerine yüzdeki rahmet nuru girdiği için huşu sahibi olmuşlar. Huşu sahibi olunca mürşide ulaşmak yetkisinin de sahibi olmuşlar. Hacet namazını kılmışlar. Mürşitlerine ulaşmışlar ve tabi olmuşlar. Burası ikinci safhasını anlatıyor hidayetin. Meryem suresi 43. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunun hidayetin ikinci safhası olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim babasına diyor ki, ya ebeti, ey babam, inni muhakkak ki ben, kat ca'eni minel ilmi, ilimden andolsun ki bana geldi, ma lem yetike, ma ki o şey, o ilim, lem yetike sana gelmedi. Fettebiini, öyleyse bana tabi ol, ittiba et. Ehdike ve seni hidayet edeyim, sıratan seviyya, sırat-ı müstakime, sırat-ı seviyeye, yani düzgün seviyeli Allah'a ulaştıran bir yola hidayet edeyim. Ehdikum. Ehdike, seni hidayet edeyim. Ehdikum olsaydı sizlere olacaktı. Öyleyse tabiyetle beraber bir yola tabiyet söz konusu. Ama bildiğiniz gibi Hazreti İbrahim'in babası tabi olmuyor. Ve tabi olmayınca kurtulamıyor. Ve sonra ne olur? Bir kişi tabi olursa, Allah onun üzerinde işlemlerini gerçekleştirecektir. Tabi olduğu anda o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et,
Allah'a dön emrine verecektir. Ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelecek. Vücudun içine girmeyecek, başının üzerinde kalacak. Kişinin kalbine Allah Teala imanı yazıyor tabi olduğu zaman. O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah Teala. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse çok yönlü bir müessese var. Kişinin iradesi afetlere karşı güçleniyor. O güne kadar Allah Teala o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Fakat suresinin 70. ayet-i kerimesinde kim tabi olup da nefs tezkiyesine başlarsa o zaman Allah onların günahlarını sevaba çevirir buyuruyor. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. Bu tabiyetin gereği ve o güne kadar 1'e 10 alan kişi cüddelilik kazancı karşılığı o günden itibaren 1'e 100 almaya başlıyor. Ve bu minval üzere devam ediyor. Ruhu Allah'a doğru kişinin yola çıkıyor. Sırasıyla %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini aşıyor. Ruh da bunların her birinde bir gök katı yükseliyor. Ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Üçüncü safa Allah'ın zatına ruhun ulaşma noktası. Her bir kademede %7 nur birikimi gerçekleşir. Önce nefsi emmare. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi innen nefsele emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu konunun başlangıcı. Sonra nefsi levvame kişi nefsini levme diyor. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Nefsi emmare de ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşıyor ve kişi 1'e 100 almaya devam ediyor Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren. Sonra daha ötede ikinci kata ulaşıyor ruh. Burası nefsi. Levvame kişi nefsini lehim ediyor. Kınıyor. Sonra nefsi mülkime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ve elhamaha fücuraha ve elhamaha ve fücuraha ve takvaha. O kişiye takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Fecr suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince, Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince, sonra 4. defa %7 nur birikimi, mutmainne kişi doyuma ulaşıyor. Mutmain oluyor. 5. defa %7 nur birikimi, ruh 5. katta kişi Allah'tan razı oluyor, raziye. 6. defa %7 nur birikimi, Allah da ondan razı oluyor, mardiye. Allah Teala buyuruyor ki, ya eyyetühen nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, mutmainne kademesi, 4. kademe, Allah'tan razı ol, 5. kademe ve Allah'ın da rızasını kazan, 1. radiye, 2. mardiye ve Rabbine geri dön diyor ruha ve fizik vücuda da kullarımın arasına gir
ve cennetime gir diyor. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ulaşınca kişi gerçek anlamda hidayet ermiş oluyor. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Allah Teala muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. Ve yine Allah Teala inne hüdallahi huvel hüda, muhakkak ki hidayet var ya, işte o muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor. İnne hüdallahi, muhakkak ki Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir diyor. Üçüncü safayı safa olarak veren Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki velen terda ankel yehudu velen nasara hatta tettebiya millettuhum. Velen terda senden razı olmazlar. Yani razı olmazlar. Anke senden el Yehudu Yahudiler ve len Nesara ve Hristiyanlar senden razı olmazlar. Hatta oluncaya kadar tettebi'a milletühüm onların dinlerine tabi olacağın zamana kadar. Tabi olana kadar. Kul de ki inne hüdallahi hüvel hüda Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. İşte bu ruhun Allah'a ulaşması üçüncü hidayet. Allah Teala ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonra o kişi zikrini artırmaya devam ediyor ve Allah Teala fizik vücudu teslim ettiğinde yeni bir hidayeti oluşturuyor. Ne olur kişi ruhunu Allah'a teslim etmiş, 7 tane gök katına yükselmiş ruh, Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş. Bundan sonra dik yokuş başlıyor. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Şeytan devrededir, insanı devamlı bezdirmeye çalışır. Buna rağmen kişi zikrini 3 saatlik bir zikirden 18 saatlik bir zikre ulaştırmak mecburiyetinde. Bu gerçekten dik bir yokuştur. Ve burada da bu yokuşun sonunda fizik vücut Allah'a teslim olur. Nefsin kalbinde %80'den fazla nur birikimi gerçekleşmiştir. Hac 37'de Allah Teala diyor ki لَنْ يَنَعَلَى اللّٰهَ لَهُمُوهَا وَلَا دِمَاءُهَا

Dina Lohut, onun yani kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Velakin Dina Lohut takva. Velakin sizden ona takva ulaşır. Kezalike sahharaha lekum. İşte böylece size kezalike işte bunun gibi sahharaha musahhar kıldı size lekum sizin için onu yani hidayeti sizin için musahhar kıldı. Li tükebbirullâhe alâ mâ hedâkum. Sizi hidayete alâ mâ hedâkum, sizi hidayete erdirmesi üzerine Allah-u Teala'yı tekbir etmeniz için, yüceltmeniz için. Ebeşiril muhsinin ve muhsinleri müjdele. Burası yine sizi hidayete erdirdiği için diyor ve ma halakum dediği için hidayetten bahseden bir ayet-i kerime ve burada açık bir şekilde fizik vücudun hidayeti söz konusu. Bu hidayetin fizik vücudun teslimi olduğunu nereden anlıyoruz? Muhsinler kelimesini kullanıyor Allah Teala. Muhsinler ruhlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor Allah Teala. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Secde suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Velev şi'na, eğer biz dileseydik, ateyna verirdik külle nefsin hüdaha, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik. Ve lakin hakkal kavlu minni, lakin hakkal kavlu sözüm hak oldu minni benden, le emne nece cehenneme minel cinneti ben nasi icmain, le emne ne İmla edeceğim, dolduracağım cehenneme cehennemi minel cinneti ve nasi cinlerle ve insanlarla ecmain tamamen. Cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım. Sözü hak oldu. Ama nefslere de hidayetlerini verirdim diyor Allah Teala. Nefslere Allah-u Teala'nın hidayet vermesi, beşinci katta o nefsin daimi zikre ulaşmasıyla gerçekleşiyor. Altıncı safa Yunus Suresinin 9. ayet-i kerimesi. Altıncı safa hidayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ Onlar ki amin olmuşlardır ve nefsi ıslah edici ameller işlemektedirler. Niyetihim Rabbihim onları Rableri ulaştırır. Bi imanihim imanları ile tercihimin tahtelen harf fi cennetin naim. Naim cennetlerine ulaştırır. Kim bu insanlar? Amin olanlar ve Allah-u Teala'nın amilü salat işleyenleri naim cennetlerine ulaştırır diyor. Naim cennetleri muhlisler için geçerlidir. Muhlisler de Allah'a nefslerini teslim ettikten sonra yedi tane gök katını görenler, görmeye başlayanlar, onlar muhlisler oluyor. Hidayetin altıncı safhası
Burada Allah Teala yehtihim Rabbühüm diyor bi imanihim. İmanlarıyla onları hidayete erdirir. Bu hidayet, ulaştıkları hidayet nefsin teslimi. Nefsin tesliminden sonraki muhlisler kademesi. İhlas makamı, ulu'l-elbab makamından sonra gelen bir makam. Böyle belki ayette, secde 13'te nefsini tezkiye etmiş olan insanların daimi zikre ulaşmasıyla bir hedefe ulaşması söz konusu. Bu nefsin tesliminden sonraki devre 6. safa kişinin muhlis olması. Yani tövbe-i nasuh'a davet edilip tövbe-i nasuh'la tövbe etmesi. Birinci tövbesi mürşidin önünde yapılıyordu. Günahları sevaba çevriliyordu. İkinci tövbesi Allah'ın huzurunda yapılıyor. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek burada artık kesin olarak Allah'tan vahiy almaya başlamış birisi var. Daimi zikrin sahibi ve ulul elbab. Ne diyor Allah Teala? Li ulul elbab veskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. İşte ihlas makamı bundan sonraki makamdır. Ulu'l-elbab makamında 7 yer katı gösterilir ama ihlas makamında 7 tane gök katı gösterilir. Bundan sonra kişi salah makamına ulaşır ve salah makamı iradenin de teslimini içerir. Bu hidayeti Arap suresinin 159. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Emin kavmi Musa ümmetün yehtune bil hakkı ve bihi yadilun. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır ümmetün. Yehtune hidayet eder, ulaştırır bil hakkı, hakka ve bihi yadilun. Ve onunla adaletle hükmederler. Yani hakkı hak ile hak da adaletin gerçeğidir. Onlar adaletle hükmederler. Bütün sahabe bu 7 tane hidayetin hepsini yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ. Sahabe tağuta kul idiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı denediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'ın kulu oluyorlar. Tağutun kuluymuşlar. Tağutun kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'ın kulu olmuşlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra hepsi mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Mümin 11'de Allah Teala orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Peki hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsi ulaştılar. Bütün sahabe
Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar, hidayete erdiler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olanı sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleridir. Ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Üçüncü safa, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp ruhun hidayetine de ulaşmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş mi sahabe? Etmiş. Ali İmran 20'de Allah Teala diyor ki o ümmülere ve kitap sahiplerine de ki Habibim, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve içimizi Allah'a teslim ettik. Peki hepsi ullelbap olmuşlar mı? Olmuşlar. Allah Teala daimi zikrin sahibi olduklarını söylüyor sahabenin. Ullelbap olduklarını söylüyor. Daimi zikrin sahibi manasına. Ullelbap, kimdir ullelbap? Allah Teala diyor ki, li ullelbap yeskülallâhe kıyamen kuvuden velâ cünübihim. O ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de o ullelbap daima Allah'ı zikrederler diyor. Ali İmran 90-91, 190-191. Ve de bütün sahabenin ullelbap olduğunu görüyoruz. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Yine aynı ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala onlar ki sözün ahsen olanına tabi olurlar, sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler ve onlar ullelbap oldular diyor. Peki bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o ümmelere ve kafirlere deyin ki sizin de, sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Peki bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına ulaşmışlar mı? Hepsi. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki, Tevbe 100'de, o sabikun el evvelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse sabikun el ahirin ensardan oluşmuş, macirinden oluşmuş, bir de onlara ihsanla tabi olanlardan oluşmuş. Böyle bir şey için, kendilerine tabi olunabilmesi için mutlaka iradelerini Allah'a teslim edip, Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle onların müşerref olmaları lazım. Gerçekleşmiş, bütün sahabe irşada memur ve mezun kılınmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet konusundaki 7 tane safa bu minval üzere gerçekleşiyor. Allah Teala'nın hepinizi bütün hidayetlere ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ sırâtel müstakîm. Sıratellezine en'amte aleyhim gayril maglubi aleyhim veleddallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, konumuz ayetlerin sırları. Bu sırlar konusunda bir defa sizlere elleriyle kitap yazıp da bu yazdığım kitap Allah'ın katındandır, Allah bana yazdırdı diyenlerle alakalı ayetler sunmak istiyoruz. Ayetlerdeki sır bakalım neymiş? Bakara suresinin 78, 79, 80 ve 81. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ve minhum ummiyune. Onlardan ümmiler vardır diyor. Onlardan ümmiler. Yani okuma yazma bilmeyenler. La ya'lemunel kitabe. Kitabı bilmezler. Yani bilmezler dediği kitap Kur'an-ı Kerim. Onlar kitabı, Kur'an-ı Kerim'i bilmezler. İlla emaniye. Sadece emaniyeyi bilirler. Ve in hum illa yezunnun. Ve onlar sadece zannederler. Zanda bulunurlar. Allah Teala bir takım insanlardan bahsediyor. Cehenneme gidecek olan insanlar. Bu cehenneme gidecek olan insanların, daha evvelki ayetlerde bahsi geçen cehenneme gidecek olan bu insanların bir kısmının ümmiler olduğundan bahsediyor Allah Teala. Ama bu ümmiler ilginç bir ümmi grubu. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen, sadece emaniyeyi bilen bir ümmi grubu. Kur'an-ı Kerim'i bilmemek demekle Allah Teala onlar Kur'an-ı Kerim'in lafzındaki manayı ve o lafzın ruhundaki manayı bilmiyorlar anlamına kullanıyor. Ve bilmedikleri kesin olarak çıkıyor ortaya. Bu Allah-u Teala'nın bu ayette, Bakara Suresi'nin 78. ayet-i kerimesinde ümmilerden, yani okuma yazma bilmeyenlerden bahsetmesi, bu insanların sadece okuma yazma bilmemeleri olayına bağımlı değil. Çok derin bir yaradan bahsediyor Allah-u Teala. Daha derinlere giriyor. Bundan sonraki ayetlerde göreceğiz. Onlar Allah'ın kitabını, yani Kur'an-ı Kerim'i
bilmezler. Sadece emaniyeyi bilirler. İşte bugün İslam aleminin alimlerinin düştüğü vahim durumu bu grup ayet-i kerime anlatıyor. İnsanlar İmam Hatip liselerini bitiriyorlar. İlahiyat fakültelerini bitiriyorlar. Fakültede görev alıyorlar. Ve asistan oluyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar ve de ders veriyorlar üniversitelerde ama kitabı yani Kur'an'ı bir başka ifadeyle Kur'an'ın Allah katındaki lafzını ve daha ötesi olan ruhunu bilmiyorlar. Bu zamanımızın din adamlarının çok büyük bir kısmına hitap eden bir ayet-i kerimedir. İşte Allah Teala Allah'a mülaki olmaktan bahsediyor. Allah'a ruhun ilkasından bahsediyor. Bir insan hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırması, o kişinin ruhunu Allah'a ilka etmesi demek. Ve de böyle bir olayın insanı öldüreceği kanısındalar. Ruh vücuttan ayrılırsa insanlar ölür zannediyorlar. Muhterem din adamlarımız. Ve bu Kur'an'ın ruhuna kesinlikle ters düşen bir olaydır. Allah Teala Secde Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde ve nefâ fîhî min ruhihî diyor. Ben ona, insana ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. O üfürdüğü ruhunu da geriye istiyor. İşte bu ruhun Allah'a dönmesi ve Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'de defaatle farz kılınmış. Allah Teala Müzzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Yani ruhunu şu hayatı yaşarken Allah'a ulaştır. Sevgili izleyenlerimiz, hepiniz biliyorsunuz ki intihar etmek cehenneme girmenin temel koşuludur. Kim intihar ederse, yani kim bilerek isteyerek kendisini öldürürse, o zaman bu kişi intihar ettiği cihetle gideceği yer Kur'an ayetleri gereğince cehennem olur. Bu sebeple İslam aleminde intiharın hiç oluşmaması gerek, daha ötesi intiharın oluşmaması farz olmasının yanı başında insan ruhunun Allah'a ulaşması için mutlaka, eğer bir kişi kendi ruhunu Allah'a ulaştıracaksa mutlaka intihar etmesi gerekir diye bir kanı var ortalıkta. Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'e aykırı olduğu cihetle ne mana vereceklerini bilemiyorlar
Allah-u Teala'nın Rabbine dön, Rabbine ulaş istikametindeki emirlerine. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Yani ey ruh diyor Allah Teala dünya hayatını yaşarken kişiye, Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Hayattaki olan bir kişiye veriyor bu emri. Bu emrin intihar emri olması lazım. Oysaki intihar eden kişinin cehenneme gideceği Kur'an ayetleriyle sabit olduğuna göre Allah Teala insanlara intihar emrini verir mi muhterem izleyiciler ve dinleyiciler? Ne kadar yanlış şeylere inanmış insanlar ve de İslam'ı mahvetmişler. Öyleyse onlar sadece zannediyorlar diyor Allah Teala bu Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde. Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Kitabı bilmezler. Sadece emaniyeyi bilirler. Ve onlar sadece zannederler. Ne zannederler? İnsan ruhu vücuttan ayrılınca insan ölür zannederler. Şimdi bir adım öteye geçiyoruz. Bakara 79. Feveylün, yazıklar olsun diyor Allah Teala. Öyleyse yazıklar olsun lillezine, o kişilere

Allah'ın katındandır. Hem elleriyle yazıyorlar kitabı, hem de diyorlar ki Allah'ın katındandır. لِيَشْتَرُوا بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا. Onlar bununla çok az bir bedelle, az bir bedel karşılığında, az bir para karşılığında bu kitabı satmak için, iştira etmek için, satmak için ya da satın almalarını temin için elleriyle kitap yazarlar ve insanlar derler ki bu kitap Allah'ın katındandır.

Fe veylün lehum, onlara veyl olsun. Öyleyse bu durumda onlara veyl olsun ki, yazıklar olsun ki diyor Allah Teala. Mimma ketebet eydihim. Mimma sebebiyle ketebet yazdıkları eydihim elleriyle. Elleriyle yazdıkları ketebe yazmak. Kitapta yazılmış demek. Katip yazan demek. Ketebet eydihim elleriyle yazdıkları o kitaplardan dolayı, şeylerden dolayı, yani o kitaplardan dolayı ve veylün lehum mimma yektubun ve onlara yazıklar olsun mimma sebebiyle yektubun iktisap ettikleri, kazandıkları şeyler. Aslında bu istikametteki ifade iki manaya gelir. Bir, kazandıkları negatif dereceler sebebiyle onlara yazıklar olsun. İki, o kitapları sattıkları zaman kazandıkları para sebebiyle de onlara yazık olsun diyor. Muhakkak ki bu insanların gidecekleri yer cehennem. Öyleyse onlara asıl cehenneme gidecekleri için yazık olacak. Ne yapıyorlarmış? Elleriyle kitap yazıyorlarmış. Sonra da diyorlarmış ki bu kitap bize Allah'ın katından yazdırıldı. Sonra da onu az bir bedel karşılığı satıp para kazanmak istiyorlar. Hem elleriyle yazdıkları o kitaplar sebebiyle yazıklar olsun diyor Allah Teala. Hem de kazandıkları şeyler, kendi elleriyle yazmadıkları, kendi elleriyle yazdıkları, Allah'ın katından diye yalan söyledikleri o kitapları satmaları sebebiyle kazandıkları paralar da haram. O şeylerden dolayı cehenneme gidecekleri için o kişiye yazıklar olsun buyuruluyor. Bakara suresinin 80. ayet-i kerimesi. Ekalu derler ki len temessinen naru. Bize ateş dokunmaz. İlla eyyamen, illa hariç, eyyamen günler, ma'nude, sayılmış, sayılı günler, hariç. Bunun manası, genellikle bizim tertemiz insanlarımızın inandığı bir büyük yalan. İnsan günahları kadar cehenneme girermiş, orada günahları kadar yandıktan sonra oradan çıkarmış ve de cennete girermiş. Ondan sonraki sonsuza kadar hayatı cennet hayatıymış. Hiçbir insan cehenneme cezalandırılmak üzere girmişse oradan çıkmak imkanının sahibi olmayacaktır. Kim cehenneme cezalandırılmak için

girmişse o insan ebediyen cehennemde kalır sonsuza kadar. Ta ki kimi kaç trilyon sene sonra cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar orada kalır ebediyen. Hiç kimse cehenneme cezalandırılmak için girerse oradan çıkıp da bir süre ceza çektikten sonra cennete girmesi mümkün değildir. Tam 48 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Tam 48 ayet-i kerime. Öyleyse insanlar var, kitap yazıyorlar. Kendileri yazıyorlar kitabı. Sonra da diyorlar ki herkese de bu kitabı bize Allah yazdırdı. Ve satmaya çalışıyorlar kitaplarını. Kendilerinin yazdırdığı kitapları. Ve onlara yazıklar olsun. Diyor Allah-u Teala. Ama şimdi burada foyaları meydana çıkıyor. Çünkü diyorlar ki ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Yani günahlarımız kadar cehenneme gireceğiz ve oradan çıkacağız. Kul de ki ettehaztum indallahu ahden. Ettehaztum. İttihaz mı ettiniz? Aldınız mı? İndallahi Allah'ın katından ahden. Allah'ın katından ahd mi? İttihaz ettiniz, aldınız, edindiniz. Ve öyleyse eğer len yuhlifallahu ahdehu. Öyleyse Allah ahdinden asla, Allah'ın ahdinde asla hilaf olmaz. Allah ahdinden asla dönmez. Allah'ın ahdi hilaf oluşturmaz. Allah'ın ahdinde hilaf yani hakikat dışı bir şey olamaz. Em yahut tekulune söylüyor musunuz? Alallahi Allah üzerine ma la talemun. Ma şeyi la talemun bilmediğiniz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Burada son derece önemli bir konu çıkıyor ortaya. Bu insanlar kitap yazıyorlar. Diyorlar ki bu kitabı bize Allah yazdırdı ve kitaplarını satıyorlar para karşılığı. Ve aynı kişiler, bu kitapları yazan kişiler diyorlar ki biz de cehenneme gireceğiz ama cehennemde günahlarımız kadar yanacağız ve de oradan çıkacağız. Bu noktaya kadar söylediğimiz üç ayet-i kerimenin muhtevasına baktığımız zaman dehşetle ürperiyoruz. Neden ürperiyoruz? Çünkü Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları isimli kitap için de böyle demişlerdi. Demişlerdi ki bu bir defa bir delidir her şeyden evvel. Allah'tan vahiy aldığını iddia ediyor. Ama vahyi şeytandan alıyor. İşte
Sevgili kardeşlerimiz, biz Allah-u Teala bize bu ilmi öğrettiği günden bugüne kadar size hep aynı şeyi söyledik. Kur'an-ı Kerim ayetleri diyor ki, cehenneme giren cehennemden bir daha çıkamaz. Ebediyen cehennemde kalır. Kur'an ayetleri bunu söyler. Ne yazık ki bütün İslam alemi tam aksine inandırılmış. İnsanlar cehenneme girerler, günahları kadar yanarlar, ondan sonra oradan çıkıp cennete girerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi olduğunu iddia ediyorlar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyorsa ki 48 tane ayet-i kerimde cehenneme giren ebediyen orada kalır. Ebediyen cehenneme girenlerin cehennemden çıkması söz konusu değildir. Ta ki sonsuza kadar cehennemde onlar işkence gördükten sonra Allah cennetin de cehennemin de yok olmasını istediği zaman sonsuz zaman aralığının sonunda cennetin ve cehennemin sona ermesi, ikisinde sona ermesi söz konusu. Cehennemin gökleri çatladığı zaman, cennetin gökleri çatladığı zaman, o zaman ancak Allah Teala cehennemi ve cenneti yok edecek. Ama o zaman da cennetin ve cehennemin gökleri çatladığı zaman da ne cennette olanların cehenneme ne cehennemde olanların cennete girmesi hiçbir zaman söz konusu olmayacak. O zaman da mümkün değil. Öyleyse elleriyle kitap yazan insanlar bu kitap Allah tarafından bize yazdırılmış deyip de cehenneme giren insanların oradan çıkıp tekrar cennete gireceğini iddia ettiklerine göre bu insanlar Allah'ın kitap yazdırdıkları olamaz. Allah Teala ne güzel söylüyor, yoksa Allah'tan bir ahd mi edindiniz? Yani Allah Teala diyor ki, bey gafiller diyor, eğer size Allah bu kitabı yazdırmış olsaydı, Allah Teala 48 tane ayet-i kerimesinde söylediği gibi, cehenneme giren bir daha cehennemden çıkamaz. Cennete giren de ebediyen cennette kalır. Ta ki cennetin de cehennemin de gökleri çatlasın. Yani kim bilir kaç trilyon sene sonra Allah Teala öyle bir karar verecek. İnsanlar kıyametten sonra bir defa cennete veya cehenneme girecekler. Kıyamet olacak. Ondan sonra da bir sonsuz cennet veya cehennem hayatı. Allah ne zaman bu hayatın sona ermesini dilerse o zaman cennetini veya cennetin veya cehennemin veya ikisinin birden aynı anda olması söz konusu. İkisinin birden göklerini çatlatacak. Her şey manası bunun enerjiye dönüşecek. Allah Teala ilkin enerjiyi yaratmıştı. O zaman da nasıl yaratmışsa öylece enerjiyi de yok edecek. Sadece zatı baki kalacak. Allah Teala onun için söylüyor. Her şey fani olacaktır. Külli şey in aleyha fan. Her şey fani olacaktır. Ama diyor Allah Teala senin Zülcelal vel İkram olan Rabbin baki kalacaktır. Sadece senin Zülcelal vel İkram olan Rabbinin
zatı baki kalacaktır. Şimdi bu 48 tane ayet-i kerime bunu kesin olarak ispat ettiğine göre o ayetlerin de numaralarını vermekte fayda görüyorum. Hangi açıdan? En azından bu ayetlerdeki olayları inceleyenler cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını kesin olarak öğreneceklerdir. Gene biliyorsunuz ki sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah-u Teala bize bu ayetleri öğretip de biz sizlere açıkladığımız güne kadar insanlar hep bu safsataya inanmışlardı. Bu elleriyle kitap yazanlar, kitap yazmayıp din tahsili görenlerin hepsi insan cehenneme girer, günahları kadar yanar, ondan sonra da oradan çıkar, cennete girer zannediyorlardı. Allah-u Teala bize bunları öğrettiği zaman da kimse bize inanmadı. Ama şimdi sevgili kardeşlerim, kamuoyu bir yanlış İslam ilminin öğretisi içerisinde mahvedilmiş durumda. İslam alemi çökmüştür. Dünyanın en geri ülkeleri İslam ülkeleri olmuştur. Ama unutmayın, yakın gelecekte İslam alemi tekrar canlanacaktır ve dünya sulhünü de İslam alemi gerçekleştirecektir. Bir sulh ve sükun dönemi yaşanacaktır. Bu sulh ve sükun döneminin başlaması İslam aleminin önde olduğu bir olgudur. İslam alemi tarafından gerçekleştirilecektir. Bütün dünyayı kaplayacaktır. Dinler arası savaşlar bitecektir. Biliyorsunuz size evvelce Allah-u Teala birçok şey söyletti bizim ağzımızdan. Hepsi de birer birer gördüğünüz gibi tahakkuk etti. Şimdi de çok büyük bir yanlışın üzerine basa basa bunu söylüyoruz. Bu elleriyle kitap yazan insanların özelliği o kitaplarda hep buna değinmeleri. İnsanlar cehenneme girerler, bir süre orada kalırlar, ondan sonra da çıkarlar. Allah-u Teala bize de kitap yazdırdı. Risalet nurlarını yazdırdı. O kitapta da, kitap dışı olan bütün öğretilerimizde de hepsini sadece Allah'tan öğrettik ve sizlere öğrettik. Allah'tan öğrendik, sizlere öğrettik. Biz sadece bir vasıtayız, Allah'ın telefonuyuz. Neyle karşılaştık? Cehenneme giren kişi bir daha cehennemden çıkamaz. Bize de elleriyle kitap yazdı bu ama ona şeytan yazdırdı diyenlere ithaf olunur. Eğer o kitabı bize şeytan yazdırmış olsaydı, bu ayetlerde geçen kişi biz olacaktık. Kişilerden birisi biz olacaktık. İnsanlar cehenneme bir süre girer, orada yandıktan sonra çıkar diyecektik. Ama o kitabı bize yazdıran Allah-u Teala, Kur'an'daki hakikati de, hakikatleri de öğretti. Bunlardan bir tanesi de cehenneme giren insanın cehennemden bir daha çıkmasının, kıyamete kadar çıkmasının mümkün olmayacağıdır. Öyleyse o Risalet Nurları kitabını biz elimizle yazan bir kişi olmamız mümkün değil. Bu ayet dizisi kesin olarak bunu ispat ediyor. Eğer onlardan birisi olsaydık Kur'an ahkamına göre biz de insanlara diyecektik ki cehenneme gireceksiniz, günahlarınızı kadar yanacaksınız, sonra oradan çıkıp doğru posta cennete gireceksiniz. Ama Allah-u Teala bize yazdırdığı Risalet Nurları'nın dizaynı içerisinde bize Kur'an'ın bütün inceliklerini öğretti. Onlardan bir tanesi de sağlam bir karinedir, kesin bir delildir.
Allah Teala başından sonuna kadar bize cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söyledi, öğretti ve bizim ağzımızdan size yüzlerce defa söylendi bu. Hiç kimse aksini iddia edemez. Öyleyse bu ayetler Risalet nurlarının bize Allah tarafından yazdırıldığını gösteren kesin bir delildir. Daha güçlü bir delil olamaz. Eğer biz de sizlere insanlar cehenneme girer, cehennemde yandıktan sonra oradan çıkar şeklinde bir şey söylemiş olsaydık, böyle bir iddianın sahibi olsaydık, onlara iltihak etmiş olacaktık. Onlar gibi bir ifade kullanmış olacaktık size. O zaman Allah'ın bize yazdırdığı kitabın onun tarafından yazdırılmadığı gerçeği bütün boyutlarıyla teşekkür edecekti. Ama Allah Teala bu ayetle o kitabın, Risalet Nurları kitabının bize Allah tarafından yazdırıldığının kesin delilini veriyor. Eğer biz yazsaydık o kitabı ellerimizle, biz de sizlere cehenneme giren insanlar cehennemde yandıktan sonra bir süre sonra çıkarlar diyecektik. Şimdi cehennemde devamlı kalacakların ayetleri Araf 36. Hum fiha halidun diyor Allah Teala. 2. Asaf 64. Halidine fiha ebeda. 3. Ali İmran 116. Hum fiha halidun. 4. Bakara 39. Bakara 39. Hum fiha halidun. 5. Bakara 81. Hum fiha halidun. 6. Bakara 271. Aynı. 7. Bakara 257. Aynı. 8. Bakara 275. Aynı. 9. Beyine 6. Halidine fiha. Orada ebediyen kalacaklardır. 10. Cin 23. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır. 11. Küllün fiha haldun. Hepsi orada ebediyen kalacaklardır. 12. Finnari halideyni fiha. İki kişiden bahsediyor. Ennehuma o iki kişi finnari ateşte olacaklardır. Halideyni fiha orada ebediyen. 13. Mücadele 17. Hüm fiha halidun. 14. Muhabbet 15. Hüve halidun finnari. Onlar kalacaklardır ateşin içinde ebediyen. Müminin 103. 15. ayet-i kerime fi cehenneme halidun. Cehennemde ebediyen. 16. Mümin 76. Halidine fiha. Orada ebediyen. 17. Nahl suresinin 29. ayet-i kerimesi halidine fiha. Orada ebediyen kalacaklardır. Nebe suresinin 23. ayet-i kerimesi labisine fiha ahkaba. Bütün zamanlar boyunca. Ahkaba bütün zamanlar boyunca. Orada içinde cehennemin içinde kalacaklardır. 19. Nisa 14. Haliden fiha. Orada ebediyen. 20. Nisa 93. E'adde lehu azaben azima. Haliden fiha. Orada ebediyen kalacaklardır. 20. Nisa 93. Haliden fiha. 21. Nisa 169, Halidine fiha ebeda. 22, Rad 5, Hüm fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Tegavün 10, Ülâike ashabün nâri, onlar ateş edildiler. Halidine fiha, orada ebediyen kalacaklardır. 24, Tevbe 17, Fin nârihum halidun. Onlar ateşte devamlı kalacaklardır. 25, Tevbe 63, Nare cehenneme haliden fiha. Cehennem ateşi ebediyen kalacaklardır orada. 26. Tövbe 68. Lehum azabün mukim. Onlar için ikame edilmiş, devam ettirilen bir azap söz konusudur. Kesintisiz. 27. Yunus 27. Hüm fiha halidun. Orada ebediyen kalacaklardır. 28. Zümer 72. Kıyletul ebvabe cehenneme haldine fiha. Cehennemin
kapılarından içeri girin. Orada ebediyen kalmak üzere. 29 Zuhruf 74 Fi azab-ı cehenneme halidun. Onlar kesintisiz bir şekilde sonsuza kadar cehennem azabı içinde kalacaklardır. 30 Hud 106-107 Halidine fiha. Taha 101 Halidine fiha. 32 Taha 127 Ve azab-ül ahireti eşeddü ve efka. Ve cehennem azabı daha şiddetlidir ve kalıcıdır. Kesintisiz olarak kalıcıdır. Secde 14 Zuku azabel huldi. Ebedi azabı tadın. Sura 45 Zalimine inne zalimine fi azabı mukim. Muhakkak ki zalimler ikame edilmiş, devamlı kalacak olan ateşin içinde olacaklardır. Yunus 52 Zuku azabel huld. Ebedi azabı tadın. Enam 128 36. ayet-i kerime Valdine fiha. Saffat 9 Lehüm azabin vasim. Kesilmeyen sürekli azap vardır. 38 Ali İmran 88 Haldine fiha. Orada ebediyen kalacaklardır. 39 Bakara 162 Haldine fiha. 40 Furkan 68 69 Yahlut fihi muhana. Orada alçaltılmış olarak ebediyen kalırlar. Fusilet 28 Lehum fiha darul hult. Onlar için orada ebedilik yurdu vardır. Yani kesintisiz bir ateşle devamlı yanacaklardır. 42 Hud 39 Onların aleyhi azabın mukim. Onların üzerine kesintisiz bir azap vardır. 43 azap. İkame edilmiş azap. 43 Maide 37 Lehüm azabın mukim. Onların üzerinde kesintisiz daimi azap vardır. 44 Maide 80 Fi azabihum halidun. Onlar azapta ebediyen kalırlar. 45 Zümer 40 Aleyhi azabın mukim. Onlar üzerinde mukim ikame edilmiş, devamlı kılınmış, sürekli azap vardır. 46 Enam 128 Haldine fiha illa maşallahı. Allah'ın dilediği şey hariç devamlı, yani cehennemin göklerinin çatlaması, yok olması zamanı hariç ebediyen orada kalacaksınız diyor Allah Teala. Haldine fiha geçiyor. Bakara 167 Onlar ateşten çıkacak da değillerdir. 48 İnfitar 14 15 16 Çılgınca yanan ateşin içindedirler ve mahvum anha bi gaibin ve ondan ayrılıp kaybolacak değillerdir. Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerime cehennemden çıkışın mümkün olmadığını söylüyor. Ve bizim de söylediğimiz, Allah'ın bize bu öğretiyi başlattıktan sonraki söylediğimiz budur. Öyleyse Risalet nurlarının Allah'ın emriyle yazılmış olan bir kitap olması bu ayetlerle bir defa daha çok daha kesin bir ifadeyle ispat edilmiştir. Eleyle kitap yazanların özellikleri, insanlar cehennemde bir süre kalacaklar, oradan çıkacaklar şeklindedir. Ve bütün kitaplar bunu söylüyor. İnsanlar kitaplar yazmışlar, üstelik Kur'an-ı Kerim'in tefsiri demişler, Kur'an-ı Kerim'in açıklaması demişler, başka kitaplar yazmışlar ama hepsinde aynı büyük hata var. İnsanlar cehenneme geleceklerdir. Bir süre kalacaklardır. Müminler adını vermişler onlara da. Orada bir süre kaldıktan sonra çıkıp cennette devam edeceklerdir hayatlarına. Böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını gördünüz ki Allah Teala tam 48 ayet-i kerimede açıklıyor ve
Hamdolsun ki sadece bu bile çok büyük bir ispat vasıtasıdır. Elleriyle kitap yazanların müşterek özelliği, insanların cehenneme girdikten sonra oradan çıkıp cennete girecekleri iddiasıdır. Biz ise bu iddianın başından beri hep karşısında olduk. Bu son derece ciddi bir ispattır. Bakara suresi 181. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki وَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّيَةً وَاَحَطَتْ بِهِ حَتِ اَتُهُ فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا حَالِدُونَ Hayır, sandığınız gibi değil. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve içinde de devamlı kalacaklardır. Allah Teala burada elleriyle kitap yazanların söylediği cehennemde biz günahlarımız kadar yanıp ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak, günahlarımız kadar yanıp yani cennete gireceğiz diyenler, elleriyle kitap yazanlar 81. ayet-i kerimede cehenneme girenin devamlı cehennemden kalacağı bir defa daha ispat edilmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha burada tamamlandı. Ayetlerin soruları derinlerine girdiğimiz zaman görüyorsunuz ki birçok hakikat Allah'ın ayetleriyle kesin olarak ispat ediliyor. Öyleyse burada bir tane misal var. Biz size 48 tane misal verdik. O bir misal de onun içinde. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Allah'a teslim olmak üzerinize vazifedir. Bunun karşılığında hakkınız mutluluktur. Bütün dizayn haklar ve vazifelerden oluşur. Öyleyse Allah ne istiyor sizlerden? Allah'a teslim olmanızı. Buna karşılık kazanacağınız ne? Mükafatınız ne? Mutluluk, mutluluk, mutluluk. Şu dünyada ne kadar insan şu anda yaşamaktaysa, kainatta ne kadar insan yaşamaktaysa, hepsinin aradığı, istediği bir tek şey var. Mutluluk. Herkes saadetin, mutluluğun peşinde. İşte vaka tektir. Allah'a teslim olmak. Ama rivayet muhtelif. Herkes başka bir açıdan başka bir yorum getirir. Son söz Allah'ındır. Allah ise son sözünü kainatın son peygamberine indirilen son kitabında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'de söylemiş. Hedef Allah'a teslim olmak. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek. Bir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. İki. Nefsinizi Allah'a teslim etmek. Üç. Ve teslimler sona erecek.

Böylece Allah-u Teala'nın dizaynında teslimlerin söz konusu olduğunu görüyoruz. Allah'a teslim olmak. Öyleyse onu seviyorsanız sevdiğinize koşacaksınız. Allah'a sarılmak üzere. Evet, bu tabir kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nisan suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı yani kavuşmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaşan sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse Allah var. Öyleyse onun kulları olan sizler varsınız. Öyleyse onun emri Allah'a teslim olmak. Ruhunuzu teslim ederek, fizik vücudunuzu teslim ederek, nefsinizi teslim ederek Allah'a teslim olmak. Öyleyse üç ayrı cephede üç ayrı savaş vereceksiniz. Üç ayrı vücudunuzda. Ama hedef aynı. Teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, dünya üzerindeki bütün savaşlarda düşman teslim alınır. Ama Allah ile yapılan olgu bir savaş değil, bir sulh müessesesidir. Sevginin yakalanmasıdır. Mutluluğun yakalanmasıdır. Güzelliğin yakalanmasıdır. Bütün güzellikler Allah ile ilişkilerinizde tahakkuk edecektir. Öyleyse her güzel şeyin içinde Allah'ın dizaynı vardır. Hepiniz Allah'a teslim olmak durumundasınız, mecburiyetindesiniz eğer mutlu olmak istiyorsanız. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrencilerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Eğer bu hakikatleri Allah-u Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemezdik. Çünkü çağımızdaki din öğretimi, Allah'ın hakikatlerinin insana ulaştırılmasına artık engel teşkil eder hale gelmiş. İnsanlar Allah ile beraber olmayı unutmuşlar. Kitaplarla beraber olmayı usul haline getirmişler. Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'le değil, insanların Kur'an-ı Kerim'den esinlenerek yazdıklarını söyledikleri kitaplardan. Yani şu Allah'ın yoluna girmeyen insanların akıllarını kullanması var ya, işte onu ifade ediyorum size. Akıl böyle kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim kendisine bir torba yapılıyor. Duvara bir çivi çakılıyor. Duvara asılıyor. Birisi öldüğü zaman Yasin okunmak üzere. Onun dışında Kur'an-ı Kerim kolay kolay çıkmıyor yerinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde bütün güzelliklerin sizinle beraber olduğunu unutmayın. Her şey sizin için. Bütün kainat sizin için yaratılmış. Allah-u Teala hepinizi çok seviyor. Onun bu sevgisine layık olmakla hepiniz mükellefsiniz. Bütün güzellikler sizin için ve sizinle. Ama Allah yolunda olduğunuz zaman, Allah için olduğunuz zaman.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah için olmak, Allah'a teslim olmanın bir başka ifadesidir. Bir ölü yıkayıcısına nasıl teslim olursa, bir düşünün nasıl teslim olduğunu, kendi iradesiyle hiçbir şey yapabilir mi? Yapamaz, artık iradesi yoktur. Olsaydı da ölmüş olan fizik vücuduna hakim olamazdı. Emir veremezdi. Öyleyse her şeyinizde Allah'a teslim olmak. Konunun aslı bu. Bu standartlar içinde var olacaksınız. Öyleyse her yeni dizaynı beraberce ortaya koyalım. Allah'a ulaşmayı dilemek hikayemizin başlangıcıdır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim adı verilen kainattaki son şeriat kitabının temelini oluşturur. Bu temel bir kelimeyle, tek bir kelimeyle özetlenecektir. Teslim. Allah'a teslim olmak. Öyleyse teslimin muhtelif safhaları olacaktır. Bu safhalar ruhunuzun Allah'a ulaşarak Allah'a teslimi, fizik vücudunuzun Allah'a teslimi ve nefsinizin Allah'a teslimini içerir. Öyleyse bütün dizayn aynı standartlar içinde gerçekleşecektir. Teslim olmak, teslim olmak, teslim olmak. Hiç kimse, ama hiç kimse kainat üzerinde Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a teslim olamaz. Zaten sevgili kardeşlerim, bir insan ya cehenneme girer ya da cennete. Cennete girecek olanlar en azından Allah'a teslim olmayı dileyenlerdir. Teslim olmayı gerçekleştiremeseler bile onlar Allah'ın cennetine mutlaka gireceklerdir. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a teslim olmayı dilemezse, bırakınız kuvveden fiili çıkarmayı dilemezse, ne yaparsa yapsın, o kişinin kurtulması mümkün değildir. O kişinin kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde hepiniz için bir muhteva olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek varsa siz Allah'ın mutluluğu için varsınız. Bu dilek yoksa siz gene varsınız ama onun cehenneminde yanmak üzere. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, teslim olmanın baş şartıdır, temel şartıdır. Olmazsa olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemek, cennetle cehennem arasındaki ayıraçların birincisidir. En fazla önem taşıyanıdır. Neden? Çünkü olmazsa olmaz. Daha üst cennetlere ancak böyle bir şartın sahibi olduğunuz takdirde gidebilirsiniz. Ya sadece bu şartın gerektirdiği en alttaki cennete gireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz ve öldünüz. Yapabileceğiniz bir şey yok. Gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Alt cennet. Birinci cennet, birinci kat cennet. Ama eğer bunu diledikten sonra mürşidinize ulaşırsanız,
ikinci kattaki, üst kattaki cennete ulaşacaksınız. Dilemediniz, dilemiyorsunuz. Size bu kadar şey söylenmesine rağmen Kur'an-ı Kerim bunu kesin bir şekilde 11 defa üzerinize farz kılmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız kurtulamazsınız. Siz birinci ve ikinci basamakta olanlarsınız. Hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Öyleyse bu cennete dikkatle bakın. Allah'ın cenneti için yol mutlaka giriş kapısından geçer. Bu kapı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Buradan Allah'ın cennetine girilir. İkinci kapı yok. Giriş kapısı sadece bir tane. Oradan birinci kat cennete ulaşılır. Birinci kat cennetin elde edilmesinden sonra ikinci kat cennete çıkılır. Ama ille ve ille ve ille Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Teslimin kökeni, teslimin kapısının açış anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilerseniz ilk tesliminizi yapacaksınız. Allah adına, Allah'ın mürşidine fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim edeceksiniz. Ruhunuz Allah'a teslim olmak üzere size teslim edilmiş, tekamülün son safhasında olan bir yaratıktır. Bütün hasletleri Allah'ın emirlerini %100 yapacak, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan özellikler taşır. Öyleyse tekamülün son safhasında yaratılan ruhun başka bir özelliği var mı? Evet, Allah'tan size bir emanet olarak verilmesi. Diyor ki Allah Teala, biz emaneti yerlere, göklere teklif ettik. Hiçbirisi emaneti kabul etmediler. Ama insan kabul etti. Çünkü insan cahil ve nankördür. Biz burada Allah Teala fizik vücudu ve nefsi olan bir varlıktan bahsediyor. Cahiliyet ve nankörlük nefsin iki tane afeti. Öyleyse fizik vücut ve nefs bir emanet alacaklar. Emaneti kabul etmişler. İşte anlaşılıyor ki fizik vücut bir emanettir. Nefsiniz o bir rehine. Küllü nefsin bir mâkesebet rehinetin buyuruyor Allah-u Teala. İlla ashabel cemin yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Yani bu negatif dereceler pozitife dönüştükçe rehininin rehine olma özelliği azalacak, azalacak, azalacak. Bir gün rehine nefs emanet haline gelecek. Ne zaman emanet haline gelecek? Onu barındıran fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman. O zaman geriye sadece teslim olması lazım gelen nefs kalacak. Nefs de bir emanet olacak. Kişi daim zikre ulaştığı zaman nefsin emanet hüviyeti de sona ermiş olacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın önünde her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşamak isteyenler için de Allah-u Teala öylesine kapılarını açmış ki herkes için geçerli. Herkes bu güzellikleri baştan aşağı yaşayabilmek imkanının sahibi. Ne kadar candan isterseniz
o kadar başarılı olursunuz. Ve Allah-u Teala sizin Allah'a teslim olmanızı istiyor. İşte irci ile Rabbiki emri Allah-u Teala'nın Rabbine geri dönemri ruhumuza aittir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz ona, insana ruhumuzdan üfürdük. Ve nefaha fihi min ruhihi. İnsanın içine, onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Bu üfürülen ruh, her seferinde tekrar etmekten kendimi alamıyorum. Birçok insan bildiği cahiliyetle ruh Allah'tır. Allah'ın bir parçası bizim içimizdedir diye bir büyük hatanın içine düşüyorlar. Bu hatadan onları beri kılmak için hep söylüyorum. Hayır, ruh Allah değildir. Ruh yaratanın, yaratan olan Allah'ın yaratıklarından bir tanesidir. Siz de hepimiz Allah'ın birer yaratığıyız, mahlukuyuz sadece. Halik sıfatının yegane sahibi Allah'tır. Allah nedir? Halk edendir, yaratandır. Yaratma fiilinin sahibi sadece O'dur. Ve yaratan Allah ruhu da yaratmış, insanları da yaratmış, melekleri de yaratmış, cinleri de yaratmış, her şeyi yaratmış. İşte o Allah'tır ki hepinizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Sizi mutlu kılacak ise safhalar itibariyle sadece teslimlerdir. Kim Allah'a teslim olamazsa o mutsuzluğa imzasını atmıştır. Kim Allah'a teslim olmayı istemezse o cehenneme gidecek olan trene binmiştir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren cehenneme giden trenin içindedirler. Ta ki akıllarını kullanmaya başlasınlar. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor Allah-u Teala. Hala akıl etmeyecek misiniz diyor. Öyleyse sadece aklını kullanmayanlara azap edileceğine göre insanı Allah'ın cennetine ulaştıracak olan en asgari seviye Allah'a ulaşmayı dilemek olduğuna göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler akıllarını kullanmayanlardır, kullanamayanlardır. Kullanılmadığı için onlara Kur'an'daki emir üzere azap edilir. Öyleyse bu azaba dikkatle bakın. Azap bütün insanlar için söz konusu olan budur. Azap, Allah'ın azabı kimler için? Akletmeyenler için, akıllarını kullanamayanlar için. Akıllarını kullananlar, kendilerine azap edilmeyecek olanlar. Öyleyse, aklın kullanabilme standartlarının en aşağısında, en altında Allah'a ulaşmayı dilemek yatar. Bu dileme faaliyetine ulaştığınız zaman, dilediğiniz zaman Allah'a ulaşmayı, Allah Teala sizi mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Hatta sizi en iyiye ulaştıracaktır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek aklın kullanmaya başlamasının işaretini taşır. Aklınızı artık kullanıyorsunuz demektir. Çünkü siz azap edilmeyecek olan birisiniz. Netice ne olur? Netice mutlaka Allah Teala sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Üzerinizde birçok değişiklikleri yaparak. Siz Allah'a bir adım atıyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah Teala size ne yapıyor? Rahim Esma'sı tecelliye başlıyor. Bu tecelli ne sağlıyor size? Kulaklarınızdaki vakranın alınmasını, kalbinizdeki ekinletin alınıp yerine
ifat korunmasını, hikmetin olmasını, ifatın korunmasını. Sonra ne sağlıyor? Kalbinizdeki, nefsinizin kalbindeki nur kapısının Allah'a döndürülmesini, dördüncü adım. Sonra göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açılmasını sağlıyor Allah Teala. Sonra sizi huşu sahibi yapıyor. Göğsünüze ulaştığınız zaman göğsünüzden kalbinize açılan nur yolunun son düğümünü de çözüyor. Kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini alıyor, dışarıya atıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. İşte böyle bir dizaynda kalbinin içine iman yazılan birisi, yani mümin oluyorsunuz. Mümin olduğunuz için gideceğiniz yer cennettir. Mürşidinize ulaştığınız an dalaletten kurtulup hidayete adım atıyorsunuz. Dalaletten kurtulduğunuz için gideceğiniz yer cennettir. Bu noktada günahlarınız sevaba çevriliyor. Günahlarınız sevaba çevrildiği için gideceğiniz yer cennettir. Öyleyse mürşidinize ulaştığınız an Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında üç sebepten daha Allah'ın cennetinin sahibi oluyorsunuz. Sonra ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Nefs tezkiyesinin her %7 gerçekleşmesinde ruhunuz birinci gerçekleşme, birinci %7 nefse emare birinci gök katına ulaşıyor. İkinci %7 birikimi nefsi levvame, kınanan bir nefs. Birincisi tamamen şerre emreden bir nefsken %7 azalma oluyor. İkincisi kınanan bir nefs. Ruhunuz ikinci katta. Üçüncü defa %7 nur birikimi. (Gülüyor)

Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Ruhunuz üçüncü katta. Dördüncü katta nefsi mutmainne var. Mutmain oluyorsunuz, doyuma ulaşıyorsunuz. Doyum söz konusu. Tatmin. Mutmain olan bir nefs. Ruhunuz dördüncü katta. Sonra beşinci defa izlediğiniz bir kimi Allah'tan razı oluyorsunuz. Altıncı defa izlediğiniz bir kimi Allah sizden razı oluyor. Yedinci yüzde yedi nur birikimi.

Nefsinizin kalbinde Allah'ın güzellikleri yarayı aşıyor. Ruhunuzda Allah'a ulaşıyor. Öyleyse ilk teslimi burada gerçekleştiriyorsunuz. Ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında ifna olmasıyla, yok olmasıyla. Öyleyse herkes için bir dizayn söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Allah Teala bu hususu tam 9 defa direkt olarak, 2 defa da indirekt olarak diğer 2 tane yemininizle birlikte üzerinize farz kılmış. Ruhunuzu Allah'a bu sebeple teslim etmek mecburiyetindesiniz. Ve 2 ayet ruhunuzun Allah'a ulaşıp

Teala buyuruyor Femen tezekke ve innema yetezekkeli nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendi nefsi için yapar. Neden öyle söylüyor Allah Teala? Çünkü nefsi Allah'a ezelde tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. İlallahil masir. Ve Allah'a geri döner. Allah'a ulaşır. İşte böylece görüyoruz ki nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında bir illiyet rabıtası var. Nefs tezkiye noktasına ulaştığı zaman ruh da Allah'a ulaşıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı teslimlerden birincisi ruhun Allah'a teslimi. Üzerimize 9 defa direkt olarak farz. Bir, Zümer 54 ve en iyi bir inara hüküm ve estimulehu bin kabile en yetiyeküm azabı üzerinize kabile azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız. Ruhunuzu Allah'a döndürün, ulaştırın buyuruyor Allah Teala. İkinci ayet. Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncüsü Fecr 28. İrci'i ila Rabbike. Ey ruh diyor Allah Teala. Rabbine rücu et. Geri dön. Rabbinden geldin, tekrar Rabbine geri dön. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sevila men enave ileyye. Kim bana ulaşmışsa, sen de onun yoluna tabi olarak, aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Kimi teslim yurduna ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol Allah'a ulaştırır diyor Allah Teala. Yedinci ayet-i kerime Müzzemmil 8 ve eskül ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah Teala şunları istiyor sizden. Gördüğümüz o ki Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a teslim 11 defa üzerinize farz kılınmış. Bunlardan 7'sini saydım. 8.'si Şura 47. Üzerinizde değiştirilmesi mümkün olmayan o gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti, ruhunuzun Allah'a geri dönüşü, Allah'a ulaşması. Allah Teala onu istiyor. Ve 9. ayet-i kerime Rad 21. Vellezîne yesulûne mâ emerallâhu bihi en yusale ve yuhafûne su'el hisab ve yahşemne rabbihim vellezîne sabir ibtigâye ve çerabbihim. Allah burada açıkça emir verdiğini söylüyor. Diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ona Allah'a ulaştırırlar ruhlarını. Öyleyse
Allah'ın emri söz konusu.

0: Allah'ın emri Allah'a ruhun ulaştırılması. Burada Allah Teala ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah'ın emri olduğunu kesinleştiriyor. Rad 21. Dokuz oldu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 10. ve 11. ayetler 3 yeminimizi de ihtiva ediyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala elestü bir Rabbiküm günü bütün insanlara hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bela cevabını alınca, evet cevabını alınca diyor ki, madem ki ben sizin Rabbinizim, ey nefsler bana yemin vermenizi istiyorum. Ey ruhlar bana misak vermenizi istiyorum. Ey fizik vücutlar bana ahd vermenizi istiyorum. Hepinizden bana teslim olmanızı istiyorum diyor Allah-u Teala. Ve ondan sonra da buyuruyor ki, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Semina, işittik. Allah-u Teala da bunun üzerine diyor ki, öyleyse itaat edin. Yemin veriyor, misak veriyor, ahd veriyor nefslerimiz, fizik vücutlarımız ve ruhumuz. Sonra mı ne oluyor? Allah-u Teala diyor ki, bana verdiğiniz bu yeminleriniz var ya, bunları hepinizin üzerine farz kıldım diyor Allah-u Teala. Ve üzerimizde yeminimiz, misakimiz, ahdimiz farz kılınıyor. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, yeminimizin, misakimizin ve ahdimizin gerçekleşmesi, bu düzen içerisinde olması. İşte böyle bir muhteva söz konusu. 11. ayet-i kerime, En'am suresinin 152. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor, ve bi ahdillahi evfu. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin buyuruyor Allah-u Teala. Yani yemininizde, misakinizde, ahdinizi de gerçekleştirin. Üç yemininizi birden üzerinize farz kılıyorum diyor Allah-u Teala. Öyleyse teslimler bütün boyutlarıyla üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. İşte böyle bir dizayn söz konusu. İşte bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey Allah'a teslim olmak. Ruhunuzun Allah'a geri dönmesi, Allah'a ulaşması sadece birinci tesliminizi içerir. Burada üç ayrı sebepten dolayı bir üstteki cennete ulaşmak imkanınız söz konusu. Üç tane hidayet gerçekleştiriyorsunuz. Ruhunuz Allah'a ulaşarak hidayete eriyor. Nefsiniz eskiye olarak hidayete eriyor. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmakla hidayete eriyor. Ama ruhunuzun hidayeti tam bir hidayet olduğu halde, teslim noktalanan gerçek bir hidayet olduğu halde, fizik vücudunuz ve nefsiniz yolun yarısını birazcık geçmişler. Öyleyse burada herkes için farklı bir hüviyet var. En güzele ulaşmanın farklılığı. İşte böyle bir dizaynı yaşayacaksınız. Her güzel şeyin muhtevasında Allah'ın bir emrinin yerine getirilmesi yatar. İşte sevgili kardeşlerim, sevgili öğrencilerim, izleyenlerim ve dinleyenlerim,
1: dikkatle dinleyin. Söyledikleriniz başkalarının söylediklerine uymaz. Söyledikleriniz başkaları ne söylerse söylesin Allah'ın sözleridir. Biz sadece Allah'ın söylediklerini söyleriz, söylettiklerini söyleriz. Ve nerede başkalarıyla uymayan bir taraf varsa hemen öyle olduğunu ispat ederiz Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Öyleyse insanlar bize çatıyorlarmış. Hadisleri kabul etmiyormuşuz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Tartışılıyor bugün. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Onun hadisi böyle söylüyorsa Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'i indirmişse Kur'an-ı Kerim'e uymayan bir hadisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın gerçekleştirmesi Kur'an'a göre mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altında. Diyor ki eğer Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti olmasaydı ben ne kendim için ne de sizler için hiçbir şey yapamazdım. Allah Teala buyuruyor ki Habibim o taşı attığın zaman sen atmadın, biz attık. Burada Allah'ın tasarrufu açıkça ortada değil mi? Allah Teala buyuruyor ki Habibim sana biat etmek Allah'a biat etmek demektir. Onlar sana kahvede biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin eline el şeklinde biz tecelli ediyorduk. Bütün vücudundan tecelli ederken eline de tecelli ediyorduk. Öyleyse Allah-u Teala açık bir şekilde ifade ediyor. Okuma attığın zaman sen atmadın, biz attık. Yani biz sana dilediğimizi yaptırırız. Herkes senin aklının onları sana yaptırdığını zanneder. Ama aslında sana onları yaptıran biziz diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, öyle bir muhteva içinde olacaksınız ki her şeyinizi Allah'a teslim etmeyi isteyeceksiniz. Şimdi zamanımızın insanları Allah'a hiçbir şey teslim etmek istemiyorlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmaları söz konusu değil. Zaten mürşidi inkar ediyorlar. Mürşit yoktur diyorlar. Kur'an-ı Kerim mürşittir diyorlar. Çok güzel. Biz de aynı kanındayız. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Ama bir şartı yok mu bu işin? Eğer Kur'an-ı Kerim onun hükümlerine, emirlerine uymayacaksanız size nasıl mürşitlik edecek? Emirlerine uyduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim 11 defa mürşidinize teslim olmayı emrediyor. Öyleyse bütün zamanların şeriatını temsil eden bundan sonraki 14 asır evvelden başlayarak bundan sonraki bütün zamanların şeriatını teşkil eden Kur'an-ı Kerim mürşide ulaşmayı, ona teslim olmayı 9 defa direkt, 2 defa 3 yeminle birlikte 11 defa farz kılmış üzerimize. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı. Bu noktaya ise mürşidinize ulaşmadan hiçbir zaman gelemezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn hepiniz için geçerli. O böyle istiyor. Kitaplardan yapılan öğrenim bunu böyle görmezse, o zaman Allah'ın emrine aykırı bir şeyler ortaya çıkıyor. Öyleyse muhtevayı buna göre değerlendirin. Allah emirlerini bizlere ulaştırmak üzere Kur'an-ı Kerim'i kullanıyor. Allah Kur'an-ı Kerim'le bize doğrudan sesleniyor. Hepimize ayrı ayrı. Ve bu seslenişinde her alanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i vasıta olarak gösteriyor. Örnek olarak gösteriyor bütün alemlere. Öyleyse böyle bir örnek olma vasfını yerlerine oturttuğumuz zaman Allah-u Teala'nın indinde Allah'a teslim olma standartlarının var olduğunu, aslında Allah'ın ezelde verdiği teslim emrinin bir tek emir olduğunu, bu emrin ruhun da teslimini, fizik vücudun da teslimini, nefsin de teslimini kapsadığını görüyoruz. Öyleyse Allah-u Teala üzerinize misakinizi yükledim demekle bizim ruhumuzun da fizik vücudumuzun da nefsimizin de Allah'a teslim olma emrini kabul ettiğimizi, Allah-u Teala'nın bizim üzerimize bunu yüklediğini ifade ediyor. Öyleyse üç merhalede üç teslim. Birinci merhalede 22. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Allah-u Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerine diyor ki ya uzlimetül cenneti lil muttakine gayri bayit hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Allah-u Teala diyor ki takva sahipleri için cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunan cennet budur. Yani hadi oradan içeriye girin. Kimler için sualinin cevabını iki ayrı istikamette vermiş. Bir, bütün evvap olanların hakkıdır bu diyor. İki, bütün hafiz olanların hakkıdır. Öyleyse kimdir evvap olanlar? Meaba varanlar evvaptır. Meab sığınak. Evvap da o sığınağa varan ruh. Kimin ruhu Allah'ın zatına ulaşmışsa işte o Allah'ın cenneti için ehildir. O evvaptır. Meaba ulaşmış. Allah'ın zatı kendisine sığınak olmuştur. O kişinin ruhuna Allah'ın zatı sığınak olmuştur. İşte burası birinci teslim. Ruhumuzun Allah'a teslimi. Peki Allah-u Teala nasıl bahsediyor bu metreden? Üç ayrı cephedeki üç ayrı unsurdan. Bakınız Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetleri ne diyor? Fecr 27, 28, 29, 30. Ya eyyetühen nefsül mutmainneçü irci'i ila rabbike radiyeten radiyeh fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, yani teskiye ol. Yani Allah'a verdiğin yemini gerçekleştir. اِرْجِعِ اِلَى رَبِّكِ buyuruyor ruha. Ey ruh, Rabbine geri dön. Rabbinden geldin. Tekrar Rabbine geri dön. Bana verdiğin misaki gerçekleştir. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtuldun. Allah'a kul oldun. Hadi gel kullarımın arasına gir. Ve 30. ayet-i kerime ve cennetime gir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın cennetine girmek söz konusu. İşte böyle bir dizayn söz konusu, Allah'ın cennetine giriş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı böyle bir dizayn. Bu noktada ruhunuzun Allah'a ulaşıp teslim olduğu noktada birinci teslimi gerçekleştiriyorsunuz. Allah'a verdiğiniz yeminin, misakin ve ahdin, yemin, misak için son merhalesi. Ama yemininiz ve ahdiniz için orta merhale burası. Teslimle noktalanacak olan, üç vücudunuz için de teslimle noktalanacak olan bir yolculuğa çıktınız. Birinci tesliminizi gerçekleştirdiniz, ruhunuzu. Üç ayrı menzilde, üç ayrı teslim söz konusu. Üç ayrı menzil, üç ayrı teslim. Öyleyse üç tane teslim, üç tane menzil. Ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a teslimi, birinci menzil. Fizik vücudunuzun Allah'a ulaşmaksızın ahsen kılınarak Allah'a teslimi, ikinci menzil. Ve nefsinizin tasfiye olarak, bütün afetlerden azade olarak Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiile işlemeyen bir özelliğe kavuşması, üçüncü menzil. Üç teslim, üç merhale. Öyleyse ne diyor bakalım Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi? Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve hüve muhsinu. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir ve muhsinlerden olmuştur. Dinde onun fizik vücudundan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Daha sonrasında ayet-i kerimenin onun bu işi haniflerden birisi olarak yaptığını ifade ediyor. Hanif fıtratıyla bunu gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Bir açık olayla karşı karşıyayız. Burası ikinci teslimdir. Daha sonra daimi zikre geçiyoruz ve arkasından nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Teslimlerden üçüncüsü ve Allah'ın emrettiği teslimlerin sonuncusu. Diyor ki Allah Teala Beyne Suresinin 5. ayeti kerimesinde ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine fünefâye. Onlar emrolunmadılar. Dinde halis kullar olmakla, nefslerindeki bütün afetleri yok ederek nefslerini halis kılmakla, böylece Allah-u Teala'ya, Allah'a nefsini de teslim etmiş kullardan olarak teslim olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Öyleyse üçüncü teslim. Yirmi ikinci basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında ifna ediyoruz, yok ediyoruz. Birinci teslim. 23. basamak,
0: Allah Teala taht ihsan ediyor bize. Beka makamındayız. 24. basamak. Zikrimiz günün yarısını aşıyor. Muhsinler makamındayız. 25. basamak. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşıyor. Fizik vücudumuz da Allah'a teslim ediyor. 25. basamak. 26. basamaktayız. Daimi zikre ulaşıyoruz. 27. basamaktayız. Daimi zikir, ihlas makamının sahibi kılıyor bizi. 27. basamak. Nefsimizdeki bütün afetler daimi zikirle yok oluyor. Nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. İşte böylece teslimlerimizi tamamlamış oluyoruz. Unutmayın, Allah-u Teala ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılıyor. Hepinizin hem ruhunuzu, hem fizik vücudunuzu, hem nefsinizi Allah'a teslim etmek suretiyle cennet saadetinin de dünya saadetinin de bütününe sahip olmanızı Allah-u Teala'dan niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Bismillahirrahmanirrahim. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinâ s-sırâtel müstakîm. Sıratel lezzine en'amte aleyhim gâli mazlubi aleyhim ve lezzâdilim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde beraberiz. Ramazan sohbetlerine inşallah devam ediyoruz. Bu Ramazan sohbetlerinin 23.sünde ölüm ve kıyamet konusunda sizlere bir şeyler söylemek istiyoruz. Yüce Rabbimizin emriyle ve izniyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için söz konusu olan şey Allah ile iyi bir ilişki kurabilmektir. Böyle bir ilişkide

bir hayat yaşarsınız. Mutlu bir hayat. Ve bu hayatın sonunda da Allah'ın cenneti sizin olur. Evet, Allah ile ciddi ilişkiler kurabilirsiniz. Allah Teala'nın hepiniz için bir hedefi var. Bu hedefe ulaşabilmek için hepiniz bir şeyler yapmalısınız. Allah Teala'nın indinde hepiniz için mutluluk sizleri bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada Allah ile olan ilişkilerimiz hayat boyu sizi dünya saadetinin ve cennet saadetinin sahibi yapar. Bir gün ölüm mukadderdir. Bütün insanlar için, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için bir gün ölüm söz konusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm konusunda küçük kıyamet diyor. Neden küçük kıyamet? Çünkü amel defteriniz kapanmıştır. Ve size üç boyutlu olarak hayat filminiz hem aksiyonlarınızın, davranış biçimlerinizin filmi alınması yoluyla hem de düşüncelerinizin filmi alınması yoluyla iki ayrı cephede gösterilecektir. İki ayrı cephede hayat filmleriniz öldüğünüzde size mutlaka gösterilecektir. Çok kısa bir zaman süresi içinde. Hayatınız boyunca yaptığınız bütün hataların karşılığını manevi azapla orada ödeyeceksiniz. Hayatınız boyunca kazandığınız bütün derecelerin mükafatını da orada Allah'tan alacaksınız. Kabirde. Öyleyse kabir azabı derler. Kabir sadece azaptan ibaret bir müessese değildir. Kabir aynı zamanda Allah'ın güzelliklerini yaşadığınız bir ortamı da ifade eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bunun için küçük kıyamet diyor ölüme. Neden? Çünkü kıyamet günü de aynı şey olacak. İndi ilahide sizlere hayat filmleriniz gösterilecek. Doğumunuzdan ölümünüze kadar. Ölüm günü de aynı şey yapılır. Aslında münkerindekir diye meleklerden bahsedilir. Ama göreceğiniz şey sadece kendi hayat filminizdir. Doğuşunuzdan ölünceye kadar geçen süreç içerisinde hayatınız boyunca neler yapmışsanız onları görürsünüz, yetmez. Görmekte kalmazsınız. Her yaptığınız günahın bedelini manevi azap olarak mutlaka Allah-u Teala size ödetir. Ve her yaptığınız hayrın karşılığında manevi mükafat olarak alırsınız. Huzuru ve mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse bütün insanlar için ölüm günü bir küçük kıyamet korkmasıdır. Nasıl ölürüz? Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde bütün ölüm melekleri gelecek, sizi müteveffa kılacaklar diyor. Sonra Allah'a döndürüleceksiniz. Yani ruhunuz Allah'a ulaşacak.
Sevgili kardeşlerim, nasıl bir olgu bu? Biliniz ki üç tane vücudunuz var. Ruhunuz, bedeniniz, nefsiniz. Ruh, fizik vücut ve nefs. Bunlardan ölen, topraktan gelmiş olan, topraktan yaratılmış olan ve tekrar toprağa dönecek olan fizik vücudunuzdur. Berzah aleminin dizaynına göre şekillendirilmiş olan nefsiniz, ölümünüzde ait olduğu yere, yani berzah alemine gider. Eğer ruhunuz sizin vücudunuzdaysa, ölüm günü sizden ayrılır, ait olduğu yere Allah'tan gelmiştir, Allah'ın zatına geri döner. Öyleyse üç vücudunuz da hangi aleme göre dizayn edilmişse o alemin varlığıdır ve nereden gelmişlerse oraya dönerler. Nereye aitlerse dönüş yerleri orasıdır. Nefsiniz berzah alemine aittir. Berzah alemi şu anda da, dün de, yarın da bütün ölenlerin nefslerinin daimi olarak yaşadıkları bir alemdir. Bu fizik vücudumuzun alemine, zahiri aleme son derece benzer. Farklılık nedir? Orada hiç kimse ölmez. Yara alsa, dünyanın en yüksek uçurumlarından aşağı düşse, ne olursa olsun ölmez. Nefsler ölmezler. Öyleyse bu kadar mı değişiklik? Hayır, bu kadar değil. Orada üç zaman diliminde de yaşamanız mümkündür. Bugünü, dünü ve yarını. Bir bakarsınız çok fazla yaşlanmışsınız. Ölüme yaklaşmışsınız. Öyle görürsünüz kendinizi. Bir bakarsınız ilkokulda bitirme imtihanlarındasınız. Hepsi mümkündür. Zaman içinde rüya aleminde değişiklikler her zaman vücut bulabilir. Öyleyse ölüm melekleri gelip ne yapıyorlar? Biliyorsunuz ki vücudumuz 70 trilyon, yaklaşık 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücremizde de mutlaka mitokondriler var, elektrik üreticileri. Ve bütün hareketler, vücudunuzdaki bütün faaliyetler elektrik enerjisiyle oluşur. Bu elektrik enerjisini vücudunuz kullanarak hareket eder, düşünür, konuşur. Her türlü eylem, nefes alır verir, mide çalışır, bağırsaklar çalışır, akciğerler çalışır, kalp çalışır, hepsi elektrik enerjisiyle bu işlemi yapar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gelen ölüm melekleri acaba ne yapıyor? Yaptıkları şey son derece basit. Kontağı kapatıyorlar. Yani vücudunuzun mitokondrilerinin elektrik üretme imkanını sıfırlıyorlar. Artık vücudunuzda elektrik enerjisi üretilmiyor. Üretilmeyince ilk sonuç beyne oksijen gitmemesidir. Beyin ilk ölen organdır. Beyin ölür. Sonra bütün vücuda bu ölüm yavaş yavaş yayılır. Bütün vücut aynı anda ölmez. Vücuttaki canlılıklar daha bir süre devam edecektir ve adım adım bütün vücudunuz ölecektir. İşte
ölümle beraber elektrik enerjisi sona erdiği için ölüm vücuda geldiği cihetle vücudunuzdaki elektromanyetik alanlar da sona erer. Ve fizik vücudunuzun nefsinizi ve ruhunuzu kendisine çektiği manyetik alanı, o güçlü manyetik alan artık mevcut değildir. Ne nefsinizi ne ruhunuzu kendisine çekemediği gibi bu manyetik alan olmadan onların vücudunuza tekrar geri dönmesi artık mümkün değildir. Ölüm, manyetik alanlardan yoksun kalan fizik vücudunuzu nefsi ve ruhu kendisine kabul edemeyecek olan bir hüviyete ulaştırır. Ne ruhunuz ne de nefsiniz fizik vücudunuz tarafından artık çekilemez. Fizik vücudunuzun içine girmeleri ikisi için de mümkün değildir. Eğer bir insan öldüğü sırada ruhu Allah'a ulaşmamışsa, kendisinden ayrılmamışsa, vücudundaysa, ki Allah'a doğru yola çıkmadı dedikleri de mutlaka vücudundadır ölüm sırasında. O ruh ve o nefs vücuttan ayrılırlar. Ayrıldıkları zaman bir sigara dumanını çok büyük ölçüde andırırlar her ikisi de. Ve vücudun üzerinde yere paralel olarak sağ tarafta ruhunuz, sol tarafta nefsiniz şekillenir. İkisi de şekil itibariyle tamamen birbirinin aynıdır. Fizik vücudunuz da aynıdır. Fizik vücudunuz manyetik alanlar itibariyle bir kutbuyla ruhu, bir kutbuyla nefsi kendisine çekme özelliğinin sahibidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Ölümle birlikte fizik ayrılan ruhunuz Azrail Aleyhisselam tarafından alınır. Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinde bir yolculuk başlar. Yedinci katın yedinci alemi olan indi ilahideki sitet-i kadar beraber yolculuk yapılır. Azrail Aleyhisselam bir melek olduğu için yokluğa geçemez. O varlıklar aleminin malıdır. Varlıklar aleminde kalacaktır. Ama ruhunuz mutlaka açacaktır. Tezim müntahaya ve yokluğa ulaşacaktır. Yoklukta Allah'a doğru sonsuzsuzluğa uçarak Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sonra da Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda insan hayata getirilir. Yaşar. Ya yaşamanın mahiyetini anlar, o zaman mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmaya çalışacaktır. Ulaştırdığı zaman Allah'ın evliyası olur. Ve dünya saadetinin yarısını hak etmiştir. Daha sonra daimi zikre doğru yaklaşır ve daimi zikre ulaşır. Fizik vücudunda nefsini de Allah'a teslim eder. Hayattayken ruh Allah'a ulaşarak teslim olur. İşte böyle bir insan, ruhu Allah'a hayattayken teslim olan bir insan ölürse, öldüğü anda ruhu o kişinin fizik vücudunun içinde değildir. Ama ölümle birlikte Allah'ın katından ruh derhal fizik vücudun üzerindeki yerine gelir. Fizik vücudun sağ tarafında, sağ omuzun üzerinde, önden arkaya doğru uzanan fizik vücudun aynı görüntüde bir varlıktır. Nefs zaten vücuttadır, vücuttan ayrılarak. Sol omuz üzerinde şekillenir, o da yere paralel olur. Ruh, Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a götürülür. Nefs ne olur? Nefs daha bir süre fizik vücutla beraber kalacaktır. Üçüncü gün fizik vücutla nefs arasındaki irtibatı sağlayan fizik vücudun başından nefsin başına uzanan bir kordon çürür ve sıfırlanır, kopar. Ama fizik vücut daha bir süre nefsle beraber kalacaktır orada mezarda. Ve nefsle fizik vücut beraberce hem azaba yaptıkları günahlar itibariyle hem de mükafata gene beraberce yaptıkları sevaplar itibariyle muhatap olacaktır. Hem güzel davranışları, pozitif dereceler kazandıkları davranışları için mutluluğu yaşayacaklardır kabirde. Hem de yanlış davranışları için azap çekeceklerdir, manevi azap. Sonra nefs fizik vücudu terk edecek ve berzah alemine gidecektir. İşte sevgili kardeşlerim, eğer yakınlarınızdan biri ölmüşse ve arkada kalanlar da öldü, artık onu göremeyeceğiz, yok oldu filan diye lüzumsuz bir üzüntünün içine girmişlerse üzülmelerine gerek yok çünkü yaşıyor.
öldüğü zannettikleri kişi nefs olarak da, ruh olarak da yaşamaya devam eder. Ama ne var ki ruhu Allah'ın zatındadır. Beka kademesine kadar. Beka'da ruh bir altın tahtın sahibi olur. Öyleyse nefs de, ruh da ölümle birlikte vücudu terk ederler. İşte bu durumda görülüyor ki bir insan yaptığı hataların, günahların payını iki defa bu dünyada azap duyarak, azap çekerek. Bir, fizik vücuda Allah azap eder, nefse de ruh azap eder. İki defa kişi yaptığı günahın bedelini iki defa eder dünya hayatında. Kabirde de gene bütün hayatı boyunca hayat filmi kendisine gösterilir. Yaptığı bütün negatif fiillerin ona negatif derecat kazandıran ya da derecat kaybettiren başka bir ifadeyle bütün amellerinin karşılığını mutlaka azap çekerek dünyada ödemiştir. Hem Allah fizik vücuda azap etmiştir, hem de nefs, nefse ruh azap etmiştir. Her günahının bedelini kişi iki defa ödemiştir azap çekerek. Öldüğü zaman da bir defa daha öder, üç defa ödemiş olur. Üç defa mükafatlar da yaşanmıştır. Üç defa azap da yaşanmıştır. Kişi hesabı çabuk gören Allah'ın elinde yaptığı bütün fiillerin karşılığını ödemiştir. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Olaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ölümle birlikte ruhumuz ait olduğu yere Allah'tan gelmiştir. Allah'a geri döner. Eğer Allah'taysa mutlaka oraya gelerek başımızın üzerine yerleşir. Azrail Selam'la beraber tekrar Allah'a geri döner. Nefsimiz de berzah alemine gider. Bu muhtevada ruhumuz vücudumuzun ayrıldıktan hemen sonra Allah'a geri döndürülür. Ama nefsimiz 40 gün fizik vücudumuzda beraber kalır. Bu konuda 40 gün denmektedir. Kur'an-ı Kerim bir işaret vermiyor. Biz de genel tabir için 40 gün diyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu ölüm. Bir de kıyamet var. Nedir kıyamet? Allah'ın yoktan yarattığı kainatın bir gün yokluğa geri dönmesi, yani yok olması. Nasıl başlangıçta, yani başka bir ifadeyle kainat var olmadan önce, Allah-u Teala kainatı var etmeden önce nasıl Allah'tan başka hiçbir şey yok idiyse, sadece Allah var idiyse, kainat ondan sonra yaratıldıysa, bir gün kainat yok olacaktır. Kıyamet günü bunun işaretini taşır. Geriye indi ilahi cennet ve cehennem kalacaktır. Ama sonsuz bir zamandan sonra cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacaklar. Ve Yüce Rabbimiz olan, Zülcelal-i Velikrim olan Allah'ın zatından başka hiçbir şey kalmayacaktır. Hepsi fani olacaktır. İşte Allah-u Teala böyle söylüyor. Her şey fani olacaktır. Sadece senin Zülcelal-i Velikrim olan Rabbin baki kalacaktır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda herkes için kıyamet söz konusu. Allah-u Teala önce sadece kendisi vardı. Sonra yaratmayı diledi. Kainatı oluşturacak olan bir tek nokta, uzaysız olan bütün kainat, partiküllerin harekete geçmesiyle yaratıldı. Allah-u Teala bu bir tek noktayı patlattı. Enbiya suresi 30. ayet-i kerimesi. Evvelce gökler ve yer bir idi. Bir tek nokta halindeydi. Sonra Allah onları patlattı. Mekanlarından kopararak kainatı yarattı diyor Allah-u Teala. Ve zaman böyle başladı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zaman bir noktadan harekete geçirilerek o noktadan devamlı ayrılmakta olan bütün partiküller için geçmişten geleceğe doğru uzayan bir hüviyet taşır. Hareket olduğu için zaman vardır. Bir tek noktadan devamlı ayrılmakta olan bütün partiküller geçmişten geleceğe uzanan bir zamanı vücuda getirdi. Ve sevgili kardeşlerim, kainat hala büyüyor. Profesör Dr. Hubble'ın Nobel mükafatı kazanmasına sebebiyet veren araştırması ve ispatı, yıldızların hala birbirinden uzaklaşmakta olduğunu
kesin olarak tespit edebilmiş olmasıdır. Ne olur tespit ederse, kainat büyüyor demektir. Madem ki yıldızlar birbirinden ayrılmaya devam ediyor, öyleyse büyüyen bir kainat büyümeye devam ediyor. Allah'ın bütün o partiküllere verdiği itiş enerjisi bir gün sona erecektir. O zaman kainatın büyümesi duracaktır. Bu kıyamet günü Sur'a Sur adı verilen boruya İsrafil Aleyhisselam'ın birinci defa üflemesinde itiş enerjisi sona erdiği için artık partiküller kainatı büyütmek istikametinde hareket etmeyecekler. Duracaklar ama durmak sadece andır. Bir an. Durduktan sonra ters hareket başlayacaktır. Yani gravitasyon. Yani büyük kütlelerin küçük kütleleri kendisine çekmesi hali. Ve gravitasyon sebebiyle kainat daralmaya başlayacaktır. Allah Teala bu hususu dünya ile güneş birleştiği zaman, ay ile dünya birleştiği zaman diye tarif ediyor kıyamet gününü. Gerçekten dünya güneşten kopmuştur. Diğer güneşin etrafındaki gezegenler gibi. Ay da dünyadan kopmuştur. Ve dünya güneşin yörüngesi olmuştur. Ay da dünyanın. İşte böyle bir ortamda kıyamet koptuğu zaman ne olacağını Allah Teala ilmi bir rivayette söylüyor. Güneş dünya ile birleştiği zaman, dünya ay ile birleştiği zaman diyor. Öyleyse dünya ile ay birleşecek, sonra onlar da güneş ile birleşecekler. İşte gravitasyon buna sebebiyet verecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda her şey en güzeli ifade ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için söz konusu olan şey bunu kıyamet gününü bilmenizdir. Kıyamet günü bütün partikülleri hareket halinde tutan itici kuvvet sona eriyor. Zaman bu sebeple duruyor. Ama durmakla kalmıyor. Gravitasyon başlayacağı için büzülme söz konusu olacaktır. Kainat küçülmeye, yani bir noktadan ayrıldıkları için geçmişten geleceğe doğru uzayan zamanı vücuda getiren partiküller merkeze doğru dönüş halinde olacakları için zaman gelecekten geçmişe dönecektir. Ve sura birinci üfürülmesinde bir zaman durur, kainatın büyümesi artık tamamlanmıştır. Daha fazla büyümeyecektir. Bir, gravitasyon başladığı için büzülme başlar. Ona paralel olarak dünya güneşle, ay da dünya ile birleşir. Bütün kainat bir tek noktaya doğru büzülecektir. İşte bu ayrılmakta olan noktaların ana merkez noktaya geri dönüşü olduğu için zaman da gelecekten geçmişe doğru harekete geçer.
Bu durumda ne olur? Bu durumda herkesin yaşamakta olduğu günlere zaman geri döndüğünde bütün o insanlar hayattadırlar. Ama bulundukları noktada kıyamet günü artık yer çekimi kalmayacaktır. Böyle olduğu için yer çekimi mevcut olan tek aleme, indi ilahiye, mahşer meydanı.

vardır. Sonra mı? Sonra orada işlem devam edecektir. İşlemden sonra indi ilahiye geçilecektir. Öyleyse bütün insanların toplandığı o mahşer meydanında Adem Aleyhisselam'dan son devri yaşayan, kıyamet günü yaşamakta olan insanlar da dahil olmak üzere hepsi yer çekimi kuvveti olan yegane nokta, mahşer meydanı, oraya ulaşırlar. Geçmişte yaşamakta olan, yaşamış olan ve kıyamet günü yaşamakta olan bütün insanlar orada mahşer meydanında toplanırlar. Sonra mı ne olur? Sonra sura ikinci defa üfürülür. Sonra sura ikinci defa üfürülür. Ve yaşamakta olan bütün insanlar Allah Teala'nın sura ikinci defa üfürme emriyle yeniden ikinci defa ölürler. Şimdi birinci ölüme bakalım Allah Teala'nın huzurunda. Neydi olay? Bütün insanlar, daha evvelki devrelerde yaşayan bütün insanlar ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşamakta olan insanlar da kıyamet günü ölmüştür. Sonra birinci üfürülmede. Öyleyse Adem Aleyhisselam'dan başlayarak kıyamet günü yaşamakta olan insanlar da dahil olmak üzere bütün insanlar birinci defa ölmüşlerdir. Ve Allah Teala sonra birinci defa üfürdüğünde zaman geriye doğru giderken kıyamet günü ölenlerden başlayarak herkes dirilecektir. Ölümden sonraki dirilme o gün kıyamet günü vücut bulacaktır. Ta Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı zamana kadar zaman geri döndüğünde bütün bu kainatta yaşamış olan bütün insanlar tekrar hayata getirilmiş olacaktır. Zaman kendi hayatta oldukları noktaya ulaştığı anda onlar zaten yaşıyorlar. Ve Allah-u Teala bu insanların hepsinin bulunduğu noktadaki yer çekimi kuvvetini yok ettiği için orada bir çekim gücü olmuyor. Sadece mahşer meydanında çekim gücü var. Ve bütün insanlar, canlananların hepsi süzülerek oraya mahşer meydanına sonsuz hızla ulaşıyorlar. Bu mahşer meydanındaki toplantı, bir defa ölen, ölümden sonra da dirilen insanları ihata eder. Bütün insanlar, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü yaşayan insanlara kadar bütün insanlar ölmüşlerdir ve Allah Teala onları zamanı tersine çalıştırarak yeniden diriltmiştir. İnsanlar neredeler? Mahşer meydanında. Ve Allah Teala emir veriyor. Sura İsrafil Aleyhisselam bir defa daha üflüyor. Hepimiz, bütün kainatın orada toplanan insanları bir defa daha ölüyoruz. İkinci ölüm. Ondan sonra sura üçüncü ve son defa üfürülüyor. Ve hepimiz yeniden yepyeni vücutlarla diriliyoruz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

0: diyenler. Yepyeni vücutlarla diriliyoruz. Ne demek istiyoruz yepyeni vücutlarla demekle? Şunu demek istiyoruz. Kıyametten sonra insanlar ya cehenneme gidecektir ya da cennete gidecektir. Ama her ikisindeki hayatta bu dünyadaki fizik vücudumuzu gerektirmiyor. Onun dışında başka bir statüyü gerektiriyor. Öyleyse işte bu açıdan meselemize bakmak mecburiyetindeyiz. Burada artık farklı bir olay var. Allah Teala diyor ki ister cennete girsinler ister cehenneme herkes aynı yaşta olacak diyor. Oysa ki biz insanlar farklı yaşlarda ölürüz. Cinlerin ölümünden başlayarak en yaşlı insan Adem babanın 1200 yıllık hayatı en yaşlı insana kadar herkes hayatının bir noktasında ölmüştür. Ve öldüğü şekliyle kıyamet günü canlanır. İndi ilahine belki mahşer meydanına ulaşır. Orada neden öldürülüyoruz bir defa daha? Çünkü hepimizin aynı yaşta olması lazım. Allah Teala bizi aynı yaşta kılabilmek için hepimizi öldürüyor. Sonra da yeniden aynı yaşta olarak diriltiyor. Birinci sebep, mahşer meydanında ölüşümüzün birinci sebebi hepimizin aynı yaşta kıyameti yaşayacak olmamız, cennete veya cehenneme gitmemiz. İkincisi, fizik vücutlarımız şu dünyada verilen gezegende oksijen alan ve karbondioksiti artık madde olarak çıkartan bir özelliğin sahibidir. Ama orada kıyamet günü cennet ve cehennemi yaşayacak olan bedenlerimiz enerji bedendir. İç organlar tamamen değişmiştir. Artık oksijen almak, karbondioksit çıkarmak diye bir olgu söz konusu değildir. Öyleyse bu iki maksada dayalı olarak Allah Teala diyor ki biz onları yepyeni bir yaratışla yeniden yaratırız diyor. Ve böylece hepimiz aynı yaşta cennet ve cehennem hayatını yaşayacak özelliklerle yeniden yaratılıyoruz. Sura üçüncü hürülüş, yeniden hayata getirilmek mefhumunu ihtiva ediyor. İkinci defa hayata getiriliyoruz. Ve berzah alemi de yok olduğu için berzah aleminden nefsler geliyor, fizik vücutlarımızın içine giriyor. Buna da Allah Teala nefisler birleştirildiği zaman diye isim koymuş Kur'an-ı Kerim'de. Nefsler birleştirildiği zaman. Öyleyse nefslerin birleştirilmesi söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizaynda nefslerimiz, fizik vücutlarımızın içinde ikinci defa yaratılmışız. Cennet ve cennete gidebilecek olan özellikte ve mahşer meydanındaki işimiz tamamlanmış. İndi ilahiye ulaşıyoruz hepimiz birden. İndi ilahi de bütün insanların kader hücrelerinin asılları, yani hayatlarının filmleri var, hologram metoduyla çekilmiş, yani üç boyutlu herkesin hayat filmi. Üstelik de bu hayat filmi hep iki filmden oluşur. Bir, fizik vücudumuzun davranış biçimleri filme çekilmiştir. İki, düşüncelerimizin filmi de söz konusudur. Böylece hangi fiillerimizde yüzde ne kadar taammüt var? Hangi haksız fiili kurarak, isteyerek taammüden yapmışız? Bunların hepsi hayat filmlerimizde bellidir. Öyleyse hiçbir şekilde şaşması imkan olmayan gerçek rakamlarla hayat filmlerimiz değerlendirilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada hepimiz hayat filmlerimizi izleriz. Allah Teala bu konuda diyor ki, o gün kimsenin kimseden en ufak bir gizlisi kalmayacaktır. Yani kimin hayat filmini seyretmek istiyorsa gidip seyredecektir. Allah Teala diyor ki o gün huzurlarınız yaptıklarını haber vereceklerdir. Nasıl? Davranışlarıyla. Bütün suçlarınızı ve bütün güzel işlemlerinizi orada göreceksiniz. Konuşmanıza gerek yok. Allah Teala size gel bakalım ey kulum de bana bakalım hangi günahları işledin? Söyle bakalım bana hangi sevapları işledin? Böyle bir mahkemeyi sakın düşünmeyin. Bir defa bu Allah'ın hesabı çabuk görür, gerçeğine hiçbir zaman uymaz. Bize söz hakkı yok. O gün diyor Allah Teala ağızlarınızı mühürleyeceğiz diyor. Siz konuşmayacaksınız diyor. Uzuvlarınız haber verecekler yaptığınız bütün işlemleri. İşte bu hayat filmleriniz bütün yaptıklarınızı muhtevidir doğuşunuzdan ölünceye kadar. Ve orada size verilen mizanlarla kesin olarak tespit edeceksiniz ki bütün fiillerinizin rakamsal değerleri pozitif ve negatif rakamlar olarak, zahit ve nakıs rakamlar olarak verilmiştir. Kazandığınız her hayır için zahit pozitif dereceler almışsınızdır. Artı dereceler almışsınızdır. Ne zaman yanlışlıklar yaptıysanız o zaman da eksi dereceler almışsınızdır. Ve elinizdeki mizan kainatın bütün fiillerini muhtevidir. Her birisinin taammüt dereceleriyle verilmesi lazım gelen bütün rakamlarını A'dan Z'ye ihtiva eder. Ve o gün hayat filminizi hem hayat filminizi hem de düşüncelerinizin filmini gördüğünüz zaman verilen pozitif ve negatif rakamların en ufak bir haksızlığa uğramanızı imkansız kıldığını göreceksiniz. Onun için Allah Teala diyor ki o gün göreceksiniz ki diyor size kıl kadar, hardal tanesi kadar zulmedilmemiştir. Hiçbir yanlışlık yapılmamıştır. İşte nefsiniz ve fizik vücudunuz beraberce bütün hayat filminizi A'dan Z'ye görürler. Peki Allah Teala hesabı çabuk görür diyor. Bununla ne alakası var? Bununla alakası çok. Allah Teala diyor ki orada Allah'ın katında indi ilahide mahşer meydanının ve indi ilahinin standartlarında oradaki bir gün dünyadaki 1.000 yıla eşit. Öyleyse diyelim ki bir insan 100 sene yaşadı. 100 sene yaşayan bir insan için oradaki 24 saatlik devrenin sadece 2,4 saati geçer. 100 sene yaşayan bir insanın hayat filmi 2,5 saatten daha kısa bir zaman parçasında tamamlanmıştır. Bütün pozitif ve negatif dereceleriyle. Allah hesabı bir defa daha çabuk görüyor. Biliyorsunuz ki dünya üzerinde yaşarken kim hangi aktivitede bulunursa, amelde bulunursa amelinin karşılığı o amel tahakkuk ettiği anda derhal hayat filmi kaydeder. Kişinin bütün davranışları, başka insanlarla ilişkileri amel defterine mutlaka kaydedilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiçbir haksızlık vücut bulmadan vücuda getirilmiş olan üç boyutlu hayat filmlerinizi o gün seyredeceksiniz. Sonuç mu? Sonuç, ya sol kolunuzu, sağ kolunuzu sağa doğru uzattığınız zaman, bu noktadan itibaren öne doğru getirin kolunuzu, 90 derecelik bir açı çizsin. İşte bu iki alan arasında cennete gidecek olanların hayat filmleri kendilerine teslim edilir. Sağ kolunuzu sağa doğru uzatıyorsunuz, sonra da öne doğru götürüyorsunuz. 90 derecelik bir açıyla çiziyorsunuz. Bu mesafeyi 7'ye bölün. En alt kat cennetten sağ kolunuzu sağa doğru uzattığınız nokta başlar. Ve buradan itibaren 2. kat, 3. kat, 4. 5. 6. ve 7. kat cennetlerin kitap verilme olayı 7. kat cennete girecek olanların hayat filmi tam önlerinden verilir. Ve cennetler 6, 5, 4, 3, 2, 1. kata doğru inerken sağa doğru kitabın verilme yeri birbirinden farklıdır. Kitap dediğimiz 3 boyutlu hayat filminiz. Bir de sol kolunuzu sola doğru uzatın. Geriye götüremezsiniz kolunuzu ama götürebilseydiniz 90 derecelik bir açıyla geriye bu kolunuz gitseydi o üçgen arasında cehenneme gidecek olanların hayat filmleri kendilerine sol taraftan verilir. Kıyamet günü bütün insanlık sadece 3 tane gruba ayrılır. 1. grup ashabı meşeme veya nefslerine zulmedenler. Yani günahların sevaplarından fazla olanlar, gidecekleri yer cehennem olanlar. 2. grup velayete ermiş ama henüz daimi zikre ulaşamamış olanlar. Yani ruhunu Allah'a teslim etmiş ama fizik vücudunu Allah'a teslim edememiş olanlar. Nefsini Allah'a teslim edememiş olanlar, fizik vücutlarını teslim edenler bu gruba giriyor. Bu gruba ashab-ı meymene diyor Allah-u Teala veya muktesitler diyor. Yani cennete girecek ama daimi zikre ulaşamamış. Bir de daimi zikre ulaşmış olanlar var. Adlarını Allah-u Teala'nın sabikun dediği, hayırlarda yarışarak daimi zikrin sahipleri olan nefslerinin kalbindeki bütün afetleri temizleyenler. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi böyle bir noktadan baktığımız zaman her şey belli. Sabikun'un amel defterleri sağ ellerini ileriye doğru uzatıyorlar. Sağa doğru değil, ileriye doğru uzatıyorlar. 90 derecelik bir açıyla işte oradan hayat kitaplarını, hayat filmlerini alacak olanlar sabikun olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyip de daha öteye geçemeden ölenler en sağdan kitaplarını alacak olanlardır. Ve böylece bunlar arasında bir 7 kademelik bir dizayn söz konusu. Aynı dizayn cehenneme gideceklerle cehennemin en derin katına gidecekler arasında gene 7 aşamalı bir statü ifade eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bunun sonuna beraberce bakalım. Kıyamet günü herkesin hayat filmleri kendine teslim edilir ve bütün insanlar O vücuda getirilmiş olan enerji vücutlarıyla hepsi hiçbir istisna olmadan cehenneme gönderilir. Bütün insanların ilk uğrağı muhakkak cehennemdir. Meryem suresinin 53. ayet-i kerimesinde, 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala kıyamet günü hiçbiriniz olmayacaktır ki cehenneme uğramış olmasın. Herkes ister cehennemlik olsun, ister cennetlik olsun, onun gideceği yer mutlaka önce muhakkak cehennemdir. Daha cehenneme girerken anlaşılır sorun. Cehennemin kapıları öyle bir şekilde dizayn edilmiştir ki elektronik sistemlerle kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinet olanlar, kalplerinde küfür yazanlar, onlara cehennem kapıları açılmaz. Sadece yerden 30 santim civarında, belki kişilerin vücutlarına göre biraz daha değişik bir ortamda kaldırılır. Ve cehennemde kalacak olan bütün insanlar cehenneme burunları yere sürtünerek, yatar vaziyette sürünerek girerler. Allah Teala Kur'an'ın kaç bölümünde bunu söylüyor. Cehennemde kalacak olanlar cehenneme sürünerek girerler. Burunları yere sürtülerek girerler. Sonra diğerlerine bakıyoruz. Diğerleri uçarak giriyorlar cehenneme. Çünkü şeffaf kapılar onları geçiriyor. Kapıların açılmış olan 30 santimlik toprağa yakın bölümünden değil, o çok yüksek olan kapıların, şeffaf kapıların üst boyutlarından diledikleri yerden uçarak içeri giriyor. Kapılar onları aslında iki alemi birbirinden ayırdıkları halde, cehennemi diğer alemden ayırdığı halde o insanların enerji bedenlerinin içeri girmesine mani olmuyor. Çıkarlarken de aynı durum var. Cehennemi gördükten sonra cennete gidecek olanlar cenneti terk edeceklerdir. Terk ederken gene o şeffaf kapılardan, o elektronik sistemlerden gerekli işaretlerin sahibi oldukları için hiç fütur getirmeden uçarak ayrılacaklar ve doğru ait oldukları cennet bölümüne ulaşacaklardır. İşte sevgili kardeşlerim, sırat köprüsü, sırat köprüsü derler ya, sırat köprüsünün olması mümkün değildir. Sırat köprüsü dedikleri şey, sırat-ı müstakimdir. Sırat köprüsünün olması mümkün değildir çünkü başlangıçta hiç istisna olmaksızın bütün insanlar indi ilahiden cehenneme giderler. Gitmeyeni yoktur ki sırat köprüsünden aşağı düşmüş olsun. Herkes cehenneme. Eğer köprü varsa herkes köprüden aşağı düşüyor. Hiç kimsenin geçme şansı yok. Peki ikinci posta cennete gidecek olanlar cehennemden çıkıp onların da hepsi mutlaka cennete gideceği için zaten aşağıdan geliyorlar. Tekrar aşağı düşmeleri hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü çıkanların hepsi hiçbir yere vermeksizin cennete girecek. Öyleyse uçarak, kaçarak, koçun boynuzuna tutunarak Sırat Köprüsü'nün üzerinden geçmek diye bir olay Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor. Ama sevgili kardeşlerim, Sırat-ı Müstakim'den düşmek vardır. Bir insan Sırat-ı Müstakim'e çıkmıştır, Allah'a ulaşmıştır, sonra irşat makamından şüphe etmiştir. O kişi fıska düşer. Ve Sırat-ı Müstakim'den de sıfıra geri gönderilir. Yani bir nevi köprüden aşağı düşer. Bakınız Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde bunu ne güzel açıklamış. Diyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunehum minen nuri ilez zulumati. Diyor ki Allah Teala, Allah amen olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. O tağuta tabi olanlar da var ya, insan ve cin şeytanlara, onlar kafirlerdir. Onlar tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete götürülür. Kalpleri aydınlanmış olduktan sonra tekrar karanlığa götürülür. İşte sevgili kardeşlerim, kıyamet günü olacak olaylar bunlar. Cennette sonsuz bir mutluluk, cehennemde sonsuz bir mutsuzluk. İkisinin de değişmesi mümkün değil. Cehennemde kalanlar ebediyen orada kalacaklardır. Hiçbir zaman oradan çıkıp cennete ulaşmaları mümkün değildir. Cennete girenler ebediyen orada kalacaklardır. Hiçbir zaman oradan çıkıp cehenneme gitmeleri mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala tam 30 ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de, cehenneme bir insan girdikten sonra oradan ayrılıp cennete girmesinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bütün güzellikler sizler için. Allah her şeyi en güzel standartlarda sizin için yaratmış. Allah'tan gafil olanların ne yazık ki gideceği yer cehennemdir. Allah'tan, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, onlara olan bütün uyarılar fayda vermiyor. İnsanlar nefs adı verilen bir sistemin öylesine tesir altına girmişler ki İblis onları elinde hamur gibi yoğurmuş ve bütün iblisin taleplerine boyun eğmişler. İşte insanlar, bu insanlar cehennemi seçenler. Sevgili kardeşlerim, Allah herkesi kendi iradesinde serbest bırakmış. Öyleyse Sırat-ı Müstakim isimli bir yol var. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. Elinizi söküp tövbe ettiğiniz an Allah'a ulaşmayı dileyen sizin ruhunuz derhal vücudunuzu terk eder. Sırat-ı Müstakim üzerinden Allah'a doğru yola çıkar. İşte bunu bir sırat köprüsü olarak düşünebiliriz, kabul edebiliriz. Yalnız bu köprüye bir defa girenin Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Mutlaka ulaşacaktır. Ama ulaştıktan sonra yoldan çıkması, köprüden aşağı düşmesi her zaman mümkündür. Öyleyse kısaca şunu söyleyebiliriz. Kıyamet günü bütün insanlar mutlaka önce cehenneme gidecek. Sonra da oradan Allah'ın cennetine, cennete girenler mutlaka ulaşacaklardır. Kıyamet günü. Bu başlangıçtır. Cehennemin de başlangıcıdır cennetinde. Bu başlangıçtan sonra hiç kimse cehennemi terk edip cennete giremez. Cenneti terk edip cehenneme de giremez. Öyleyse Allah'ın kanunları İşte böyle işliyor sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah bizleri beraber kıldı bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın temel dizaynı. Ulaşmanızı istediği yegane şey o. Allah-u Teala'nın bütün insanları yaratmasının arkasında bir tek dilek var. O dileğe dayalı yaratmış bütün insanları. Kainatta en çok sevdiği mahluklar olan insanların mutlu olmasını istiyor. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerin mutlu olmasını istiyor. Akıl vermiş insanlara. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilme kabiliyetini vermiş. Mutlu olalım diye yaratmış. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Ama bir varlık var ki, iblis, o mutlu olmanızı istemiyor. Ve dünyadaki insanların büyük kısmı mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Mutsuzluğun arkasında ne var? İnsanların bilinçsizliği var. Mutsuzluğa karşı mücadele edecek bilgileri noksan. Evvela Allah'ın yanlış değerlendirilmesi var. Allah kanunlarını koyar ve kişiye verdiği özel idareyi, cüz'i iradeyi, kişisel iradeyi dokunulmaz olarak değerlendirir. Cüz'i irade ne isterse, nasıl isterse yapmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Ama yapacaklarının karşılığı da kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevada Allah'ın istediği ne? Allah'ın istediği bir defa bütün insanların mutlaka cennete girmesi. Saniyen, bütün insanların şu dünya hayatında da mutlu olması. Ve kanunları koymuş. Diyor ki, benim cennetime mi girmek istiyorsunuz? Hepinizi cennetime almak için hazırım. Ama bir şartım var. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz benim cehennemimden kurtulamazsınız. İşte siz insan kullarıma bildiriyorum ki kim bana ulaşmayı dilerse onlar mutlaka benim cennetime girerler
Çünkü onları o dilekleri istikametinde ben teçhiz edeceğim. Ben onları yönlendireceğim ve kendime ulaştıracağım. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi bilsin ki Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Altını çizerek söylüyorum. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunun için de bir tek dileği yeterli görüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek gibi son derece basit ve kolay bir dizaynla Allah-u Teala şu dünyada insan olarak yarattığı şu 7 milyar civarındaki bütün varlıkları, insanları cennetine almaya hazır. Hepsini cennetine koymaya hazır. Ama seçme hakkını da kanunlarını bildirerek insana bırakıyor. Herkes kendisinden mesul. İnsanlar bu bapta eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse onlar için üçüncü kat cennet Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Dünya saadetinin de %50'den fazlası gene mutlak olarak garanti ediliyor. Bir tek dileğin karşılığında üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı garantide. Peki insanlığın düşmanı olan iblis ne yapacak? İnsanları bu bilgiden ayıracak. Bilgiyi yok edecek. İnsanların o bilgiden haberdar olmaması için gayret edecek. Peki insan hayatı milyar yıllara dayalı. Sevgili kardeşlerim, bu süreç içerisinde Allah'ın bu kanunu hiç değişmedi. Ezeli kanun. İnsanları cennetine almaya hazır, bütün mukaddes kitaplara bu kanunu koymuş Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka cennetine alacak, dünya saadetinin yarısından fazlasını verecek. İblis başlangıçta kitapların kendisini yok etmeyi başarmış. Tevrat'ı da değiştirmiş, İncil'i de değiştirmiş. Eski ahitte, yeni ahitte değişiklikler geçirmiş. Zaten 4 ayrı İncil'in var olması bu konunun kesin işaretidir. Değişiklik olduğu kesin. Bir kitap 4 tane ayrı kitap haline gelmiş. Birbirinden ayrıcalıkları çok. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Şeytan uyumuyor. Bizleri uyutuyor.
Allah'ın kurtuluş reçetesini yok etmek için Tevrat'ı da İncil'i de değiştirmeyi başarmış. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in değiştirmesine müsaade etmiyor. Diyor ki bu kitabı, bu Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun muhafızı da biziz diyor Allah Teala. Biz onun muhafızıyız. Yani şeytana diyor ki Allah Teala bu ifadesiyle bu kitabı değiştirmene müsaade etmiyorum diyor. Ve İblis 14 asırdır Kur'an-ı Kerim'in hiçbir noktasını değiştirememiş. Sizlere söylediğimiz her şey Kur'an-ı Kerim asıllı. Kur'an-ı Kerim asıllı olan bu söylediklerimizi İblis değiştirememiş. Şimdi düşünelim akılcı bir yolla. Eğer değiştiremezse ne yapacak? Ne yapması lazım? Değiştirmek imkanı yok. Bir şey kalıyor geriye. Unutturmak. Kıyamete kadar yaşayacak olan bu sefil mahluk 14 asırda Kur'an-ı Kerim'in kurtuluşa müteallik hususlarını, ayetlerini gözlerden nihan etmiş. İnsanlara unutturmayı başarmış. Din öğretimini asırlarca insanlara yazdırdığı kitaplarla Kur'an asıllı olmaktan çıkarmış. Öylesine çıkarmış ki kurtuluşu, felahı, cennet saadetini ve dünya saadetini vücuda getirebilecek olan bütün standartlar bugünün din öğretisinde, mukaddes kitaba sahip olan üç dinde de, İslam'da da, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de artık tamamen devre dışı kalmış. İslam'ın 5 şartına endekslenmiş. Ne yapmış İblis? Vasıtalarla hedefleri değiştirmiş. Vasıtaları hedef haline getirmiş.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsanlık tarihi boyunca birden fazla din hiç olmamış. Sadece bir tek din oluşmuş. Bu dinin Arapça adı İslam. Allah'a teslim olma dini. Hazreti İbrahim'in lisanında da Hanif. İslam da, Hristiyanlık da, Yahudilik de, sevgili kardeşlerim, aynı esasları muhtevidir başlangıçta. Üç peygamber de, üç nebi de aynı şeyleri yaşadılar ve kendileriyle beraber olan, kendilerine tabi olanlara yaşattılar. İşte Allah-u Teala'nın dini hiçbir değişiklik göstermemiş olan ay çizgilerinde hiçbir değişiklik yapmadığı Allah'ın tek dini, bütün kainatta insanlık tarihi boyunca mevcut olan Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber hep aynı din söz konusu, tek bir din. Allah'a ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etme dini. İşte bu teslim müessesesi hepimiz için bir bütünü oluşturur. İslam, kainatın tek dini, yedi tane safhadan oluşur. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, tabiiyet. Üç, ruhun Allah'a ulaştırılarak ilk teslimin, ruhun tesliminin gerçekleştirilmesi. Buraya kadar olanlar Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu üç teslimi mutlaka gerçekleştireceğini, 28 basamaklık bir skalanın 21. basamağına, hatta 22. basamağına Allah-u Teala o kişiyi mutlaka çıkaracağını garanti ediyor. Dördüncü safa, fizik vücudumuzun, şu vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi. Beşinci safa, nefsimizin Allah'a teslim edilmesi. Hani rüyaları gördüğümüz, rüyayı yaşadığımız vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi. Altıncısı, irşada ulaşmak. Ve yedincisi, irademizin Allah'a teslimi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hangi muhtevadan bahsediyoruz? İnsanların kurtuluş reçetesini ihtiva eden Allah'ın öğretisinden bahsediyoruz. Yedi tane safha ve dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Din bundan ibarettir. Bu ise sonsuz bir mutluluktur. Evvela dünya hayatıyla cennet hayatını bir mukayese edelim. Dünya hayatında çok yaşayın. 100 sene yaşarsınız. Olmaz ama zamanımızda söz konusu değil. Ama
200 sene yaşadığınızı düşünelim. 200 sene yaşayacaksınız. Ama cennet sonsuz bir hayat. Düşünün ki o sonsuz hayatı şu dünyadaki yaşantınızla kazanacaksınız. Ve kazanmanız işten değil. Sadece bir dilek sizi cennetlerin üçüncü katına mutlak ulaştıracak olan bir özellik taşıyor. Üçüncü cennete ulaşmak imkanı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, cennet söz konusu sizin için. Allah'ın cenneti. Ve Allah Teala elini uzatıyor. İşte diyor, bu benim cennetim. Alın diyor bunu. Onu sadece isteyin diyor, yeter. Kim cennete girmek isterse cennete girebilir. Ama söylemesi lazım gelen şey, kalbindeki dilek, ben cennete girmek istiyorum ve bunun için, bunu gerçekleştirmek için ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demeniz yeterli sevgili kardeşlerim. Böyle bir talebi, ben sana ulaşmayı diliyorum talebini iç dünyanızda hissetmeniz, gerçek anlamda bunu dilemeniz Allah için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemenizi Allah yeterli görüyor. Bir dileğiniz sizi, ruhunuzu Allah'a teslim edebilecek bir noktaya mutlaka ulaştırır. Onun için Allah Teala diyor, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sevgili kardeşlerim, geleceğiniz müemmen. Yani Allah Teala tarafından teminat altına alınmış. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an Allah Teala iç dünyanızdaki bu talebi, kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Aynı anda. Bu sizin Allah'ın cennetine girmenizi garanti altına alır. Öyleyse cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri şey, herkesin bir tek dilekle ulaşabileceği bir husus. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar, hangi dinden olduklarını zannederlerse zannetsinler, sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın cennetine mutlaka ulaşırlar. Bu Allah'ın garantisi altında, teminatı altında. Öyleyse Allah Teala bizleri çok sevmiyor mu sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bizleri çok sevmiyor mu? Ne kadar çok sevdiği bundan belli değil mi? Bir tek dileğimizle, niyetimizle, ruhumuzu Allah'a ulaştırma niyetimizle Allah-u Teala bizi cennetine alıyor, hesapsız rızıklandıracak sonsuz bir hayat boyunca. Ayrıca bu dünya saadetinin de yarısından fazlasını garanti ediyor. Öyleyse Allah Teala bizi sevmiyor. Ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece mutlu olmamız için o bizler için yarattığı cennetimize
ulaşmamız için bizleri de yaratmış. Bu konunun cennet faslı. Cennete ulaşmak inanılmayacak kadar kolay bir olaydır. Neden inanılmayacak kadar diyoruz? Çünkü iblis bütün insanların iç ve dış alemlerinde cennet tablosunu kapkaranlık bir hale getirmeyi başarmış. Yani ne demek istiyoruz? Bir takım insanlar diyorlar ki cennet mi? Allah-u Teala sahabenin bile 10 tanesine cenneti vaat etmiş. Geri kalanların nereye gideceği meçhul. Beni mi Allah-u Teala cennetini alacak? Umamam. Hiç mi hiç böyle bir şey gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki, evvela bu fikrin sahiplerine bir cevap vermemiz lazım Kur'an'dan. Allah Teala diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde, kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha ermiştir. Kimdir sahabe? Hayır. Bizim sevgili din adamlarımızın söylediği gibi hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değildir. O görenlerden ona tabi olanlar sahabedir. İki ayet bunu kesinleştiriyor. Biri Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine, benim ve bana tabi olanların, kimler diyor kimler? Bana tabi olanlar. De ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla, kalp gözümüzün görme hassasıyla, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Öyleyse sahabe Allah'ı görmüşler ve Allah'a davet ediyorlardı. Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamına sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü Fussilet Suresi'nin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah-u Teala mürşit tarifini verirken, ki sahabede bu kategorinin içinde hepsi sahabe adını verdiklerimiz. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de, yani ruhumu da ve içimi de nefsimi de irademi de Allah'a teslim ettim deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki, hiç seyyiatle hasenat, kaybettiğiniz derecelerle kazandığınız derecelere vücuda getirecek ameller aynı olur mu? Onlar ki seyyiati hasenatla önlerler. Bu yetki az insana verilir. Onlar Hazr-ül Azim'in sahibidirler buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte cennet saadetinin de dünya saadetinin de bütününü alanlar, onlar sahabe, hepsi münafıklar değil. Görenlerden tabi olanlar. İhsanla tabi olanlar. İşte neticede dünya saadetinin bütününe ermişler. Sonsuz bir
mutlulukla yaşamışlar. İradelerini Allah teslim ettikten sonra bütün sahabe. Dünya saadetinin tümüne, cennet saadetinin en üstününe, azın cennetlerine ehil olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse en asgari standartlarda, en alt seviyede bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlak olarak üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah Teala bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim'de.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu kadarcık bir süre içerisinde üçüncü katrenetin sahibi olmak herkes için geçerli. Öyleyse mutlu olmak için ve Allah'a çok hamd etmek için çok sağlam sebepler yok mu sevgili kardeşlerim? Peki bunların hepsini insanlar nasıl unutmuşlar? İşte burada bütün dehasıyla şeytan giriyor devreye. Herkesle meşgul olan ama herkesle meşgul olan şeytanlar söz konusu. Bunların en üst seviyesinde olanı iblistir. Kıyamete kadar dünya hayatını yaşayacak olan iblis. İnsanlığın en büyük düşmanıdır. İşte bu mahluk Kur'an'da bu söylediklerimin hepsi var olmasına rağmen insanlara Allah'ın bütün bu garantilerini unutturabilmeyi başarmış. İnsanları Kur'an-ı Kerim'den koparmayı başarmış. Kur'an-ı Kerim'in hedef emirlerini, yani dört tane teslimi yok etmiş, o teslimlere ulaşmak için kullanılacak olan vasıtaların, o da en önemlisini devre dışı bırakarak, zikri devre dışına bırakarak, beş tanesini hedef olarak insanlara kabul ettirmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki bunların hepsi vasıtalardır ve bu vasıtalar noksandır. Bu beş tane vasıtadan hepsinin toplamından daha önemli olan başka bir vasıta var. Zikir. Kur'an okumaktan da, namaz kılmaktan da daha büyük olan bir ibadet türü, bir vasıta. İbadetler sizi Allah'a teslim edecek olan vasıtalardır. Hedefiniz, vasıtaları kullanmak suretiyle kullanmak mecburiyetindesiniz. Hedefe yürümek, ruhunuzu, içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. Öyleyse unutturmayı başarmış mı? Yahudilerde de, Hristiyanlarda da, İslam'da da durum aynı olmuş. Geri kalan din olduğu düşünülen ne kadar din varsa hepsinde aynı şey olmuş. Asıllar iblis tarafından tamamen yok edilmiş. Yazılı metinlerde asılların bu üç ana dinin dışındaki mukaddes kitaba sahip olan üç ana dinin dışındaki din zannedilen bu üç ana konu da din zannediliyor ama aslında hepsi bir tek din. Ayrı ayrı dinler hiç olmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyle bir müessese ki Allah-u Teala tarafından insan olarak yaratılmanız, mutlu olmanızın delili olarak kabul edilmiş. Bana ulaşmayı dile, ben seni üçüncü kat cennetime ulaştırayım. İşte

karşılıklı ahitleşme bu. 3-4 aylık bir süre içerisinde mutlak bir cennet saadeti, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarıdan fazlası. Peki, biz size neyi öğütlüyoruz sevgili kardeşlerim? Hayır diyoruz, orada kalmayın. Hem daha üst kat cennetlerin sahibi olmak için gerekli yeteneğin sahibisiniz, hem de dünya saadetinin yarısının değil, tamamının sahibi olmak üzere yaratıldınız. Öyleyse yaratılma gayenize uygun hareket edin. Yani zikrinizi arttırın. 33 bin zikirde kalmayın. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. Nefsinizi de Allah'a teslim edin. İradenizi de Allah'a teslim edin. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan biri de siz olacaksınız. O gün geldiği zaman kendinizi tamamen başkalarına adamış olacaksınız. Mutluluğun başkalarına adamakla ne kadar yakından ilişkisi olduğunu yakalayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, başkalarına ulaştırdığınız her mutluluk onlardan katlanarak size geri döner. Daha başkalarına mutluluk vermek üzere düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah Teala size mutluluk, Allah Teala sizleri mutluluk üçgeninin içine alır. Bir kenarında Allah, bir kenarında ruhunuzun hasletleri, üçüncüsü de Allah'tan bahsederken başkalarını mutlu etmek için düşünürken vücuda getirdiğiniz hayrın içinde mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk iç aleminizde hissettiğiniz bir kesintisiz sulh ve sükun halidir. Yetmez. İç aleminizde nefsinizle ruhunuz arasındaki sulh ve sükunu sağladığınız zaman dış aleminizde de kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşırsınız. Başka insanlarla bir sulh ve sükun dizaynına girersiniz. Aranızdaki kavga sizin cephenizden bitmiştir. Siz kimseye artık düşman değilsiniz. Böylece sizin cephenizden, dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşur. Sonra Allah ile olan ilişkilerinizde, üçüncü cephe, hem emirler cephesinden hem de nehiler, yani yasaklar cephesinden Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz için, Allah ile olan ilişkilerinizde de her iki cepheden de, emirler cephesinden de, yasaklar cephesinden de tam bir sulh ve sükun hali oluşur. İşte mutluluk budur. Birinci özelliği kesintisiz oluşulur. İkinci özelliği mutlak bir sulh ve sükun hali oluşulur.
Üçüncü özelliği, iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de onun tahakkuk etmesi halidir. Öyleyse nihai nokta bu mu? Evet. Nasıl ulaşılır? Daimi zikirle ulaşılır. Zikir adı verilen müesseseye dikkatle bakın. Ankebut 45'te Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve kumus salat." İnne salatı tenha anil fahşai ven münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki, Habibim, sana kitaptan vahyettiğimizi onlara oku, anlat, tilavet et. Tilavet etmek, Kur'an-ı Kerim'e göre bir zikirdir. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Ve namaz kıl. Kur'an-ı Kerim'e göre namaz da bir zikirdir. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder diyor Allah Teala. Senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor: "Ve le zikrullahi ekber." Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük bir zikirdir. Yani en büyük zikirdir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İblis insanlara İslam'ın 5 şartını insanları kurtuluşa ulaştırarak bir reçete olarak takdim ederken özellikle asıl önemlisini zikri devre dışı bırakıyor. Neden? Çünkü şeytan sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Dünya hayatını mutsuz ve huzursuz bir insan olarak yaşamanızı ve cennete asla girememenizi, mutlaka cehenneme girmenizi ister Allah-u Teala. Öyleyse affedersiniz, bunu isteyen şeytan. Mutlaka cehenneme girmenizi, dünya hayatınızda mutlaka mutsuz olmanızı. Allah-u Teala da hem dünya hayatında sonsuz mutluluğu yaşamanızı, hem de sonsuza kadar cennette, cennetin en üst katında yaşamanızı ister. Siz mutlu olmayı istersiniz, Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Ama insanların çoğu mutsuz. Allah'ın ilminden haberdar olmadıkları için. Onun için bu kadar çırpınıyoruz sevgili kardeşlerim. Mutluluk varken, Allah'ın koyduğu temel kanunlar varken, insanların unuttuğu bu hususları Kur'an asıllarıyla onları anlatıp onları mutluluğa ulaştırmak, işte bu hidayet. Ve biz hidayetle vazifeliyiz. Ruhun hidayeti, veçin hidayeti, nefsin hidayeti, iradenin hidayeti, hepsinin de Allah'a teslim olmasıdır. Ve onun için Allah-u Teala bizi rehber ittihaz etti. Onun için varız. Hayatımızı insanların mutluluğuna adamışız. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğa dikkatle bakın. Hepiniz için Allah-u Teala hazırlamış. Öyleyse hadi gelin. Mutsuz bir insanla mutlu bir insanın mukayesesini yapalım. Dünya hayatındaki mutluluktan bahsediyoruz. İç dünyanızda mutsuzluk. Nefsiniz %100 afetlerle yaratılmış. Ruhunuzda %100 hasletlerle. Ve şeytan afetlerinize tesir etmek imkanının sahibi. Çünkü afetleriniz zaten şeytanın istediği şeyleri istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasak ettiği fiilleri de işlemek. Ve nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Ruhunuzun hasletleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini asla işlememek ister. Yani ikisinin yapıları tamamen birbirine zıttır. İkisi de yapıları icabı mutlaka kendi dediğinin yapılmasını ister. Ve nefsin dediklerinin yapılması kişiyi devamlı mutsuz kılacaktır. Ruhun dediklerinin yapılması da mutlu. Öyleyse nefsin talebi, ruhun talebinin tamamen tersi, zıttı olduğu için, taban tabana zıttı olduğu için aralarında devamlı kavga olacaktır. İkisi de akla müracaat edecektir, kendi dediğinin olması için. Ve aralarında devamlı bir kavga, kesintisiz bir kavga, bir diyalektik kavga
hep var olmakta devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada insanlar mutsuzdur. Bu kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki bu devamlı kavga sebebiyle mutsuz. Yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda nefsinin talebi üzerine devamlı hatalar işleyecektir. Başka insanların kalbini kıracaktır. Her türlü hata sebebiyle, Allah'ın emirlerini yerine getirmemesi sebebiyle devamlı cezalandırılacaktır. Allah Teala ona azap edecektir her yaptığı hata sebebiyle. Allah ile ilişkilerinde hata yapması sebebiyle, dış alemde hata yapması sebebiyle kişinin iç aleminde devamlı bir azap müessesesi var olacaktır. Bu insan mutsuzdur. İç dünyasında kavga vardır. Kesintisiz bir sülh ve sükun hali bu kişinin ulaşabildiği bir şey değildir. Tam aksine kesintisiz bir savaş halidir iç dünyasındaki durum. Bu insan dünya hayatında mutsuzdur. İç aleminde mutsuzdur. Peki bu kişi daimi zikre ulaşmış. Aynı kişi bir gün daimi zikre ulaşmış. Yani ruhunu da, veçini de, nefsini de Allah'a teslim etmiş. Bu noktada ne olur? Bu noktada nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerini faziletler almıştır. İşte nefsinin afetlerinin yerini alan bu faziletler neyi ifade eder? Bu faziletler sulh ve sükûnu ifade eder. Nefsinin afetlerinin yerini alan faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yapmak ister, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Ruhun hasletleri de zaten aynı konumdadır. Öyleyse aralarındaki kavga bitmiştir. Ruh da, nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek istikametinde faaliyettedir. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesi, yasak ettiği hiçbir fiilin işlenmemesi istikametinde kişinin iç dünyasında gerçek anlamda bir sulh ve sükun oluşmuştur. İç dünyada kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte bu kişi nefsindeki bütün afetler yok olduğu yerini faziletler aldığı zaman, fazilet sahibi bir insan olarak fazıllar aldığı zaman, o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Bu, o kişinin iç dünyasında sulh ve sükûnun kurulduğunun kesin işaretidir. Gelelim kişinin dış dünyasına. Neden mutsuz insanoğlu? Dış dünyasında nefs başkalarından üstün olmak ister. Üstün olduğunu hep başkalarına ispat etmek ister. Onları aşağılamak ister. Kendisinin üstün olduğunu hep ortaya koymak ister. Saygı görmek ister. Nefsin kibir afeti, gurur afeti bunu ister. Böyle olunca bu kişi kalpler kıracaktır. Başkalarına kötü davranacaktır. Nefsindeki afetler sebebiyle başkalarına hakaret edecektir. Onlara kötülükler yapacaktır. İntikam almak isteyecektir. Kıskanacaktır. Kin duyacaktır. Düşman olacaktır insanlara. Her biri o kişinin dış dünyasındaki olaylar sebebiyle devamlı üzülmesi demektir. Bu kişi dış dünyasında başkalarına yaptığı her kötü davranış sebebiyle mutsuzdur. Bu sebepten. Yeter mi? Yetmez. Başkasına kötü bir davranışta bulunduğu zaman mutsuz olmuştur. Ama karşısındaki kişi bundan muver olmuştur. Üzüntü duymuştur, intikam almaya çalışacaktır.
İntikamını da fırsat bulursa mutlaka alacaktır. İntikam almak isteyen bir kişi intikamını almak isteyecektir. Başarabildiği an bunu yapacaktır. Yaptığı zaman ne olur? Ona kötü davranmış olan kişi kendisinden intikam alındığı zaman bir defa daha mutsuz olacaktır. Kötü davrandığı zaman niçin mutsuz olmuştur? Allah-u Teala ona başkasına yaptığı kötülüğün ardından azap ettiği için, ruhu da nefsine huzursuzluk verdiği için. Başka birisi kendisine intikam aldığı zaman kendisine karşı bir haksızlık yapılmış gibi telakki eder bunu kişi ve bundan da huzursuzluk duyar. Gene üzülmüştür ikinci defa. Ve kendisine yapılan bu haksızlığı nefsindeki intikam afeti mutlaka cevaplamak ister, intikam almak ister kişi. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için huzursuz olacaktır. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz olacaktır. Ama her halükarda huzursuz olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her halükarda huzursuz olacaktır. Şimdi aynı kişinin daimi zikre bulaştığını düşünün. Nefsi de ruhu da sadece Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememek istiyor. Öyleyse bu kişi başkalarına karşı en iyi davranışlarda bulunacaktır. Kimsenin kalbini kırmayacaktır. İnsanlara karşı kötü, onları aşağılayıcı davranışlarda bulunmayacaktır. Bulunmadığı sürece kimseye kötülük etmemiş olacaktır. Her davranışı sebebiyle bir güzel davranış olacaktır. Davranışı başkalarını mutlu eden davranış olacaktır. Allah-u Teala arkasından ona huzur verecektir. Mutluluk verecektir. Ruhu nefsine sürur verecektir. Ve hiç kimse ondan intikam almak istemeyecektir, intikam almayacaktır. Çünkü intikam alınacak bir olaya muhatap olmayacaklardır. O da kendisinden intikam alınmadığı için başkalarından intikam almayacaktır. Almak gereği oluşmayacaktır hiçbir zaman. Ve bu kişi bu sebepler dolayısıyla içinde stres oluşması mümkün olmayan bir insandır. Ve hep huzur içinde bir hayat yaşayacaktır. Dış aleminde de başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşacaktır. Mutluluğunuzun dış alemlerdeki kesimi. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Bu kişi nefsi de ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecektir. Bu kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyeceği için onları işlemeyecektir. Öyleyse ne emirler cephesinde ne nehiler cephesinde huzursuz asla olmayacaktır. Emirleri de bütünüyle yerine getirecektir. Yasakları da asla işlemeyecektir. Her iki cephede de kesintisiz bir mutluluğun sahibi olacaktır. İşte Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yer orasıdır. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte Allah Teala sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi bu standartlar içinde görmek istiyor.
Biz de bunun için varız. Size hidayeti, mutluluğu anlatmak, öğretmek ve hepinizi oraya ulaştırmak üzere. Konuya girdiğiniz zaman güç olmadığını yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyin bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bir güzel güne daha başlıyoruz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle beraber olmak, bir güzelliği yaşamak demek. Sizlerle beraber olmak, Allah'ın varlığını daha yakından hissetmek demek. Sizlerle beraber olmak, sizin mutluluğunuzu hissetmek, saadete saadet katmak demek. Öyleyse bizler Allah yolunda olanlar Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki varız. O bizi yarattı. Öyleyse yüce yaratıcımız Allah-u Teala bize emirlerini gönderiyor. Niçin gönderiyor emirlerini acaba? Sadece bir tek sebebe dayalı. Bütün emirleri Allah-u Teala'nın bizi mutlu kılmaya yöneliktir. Hepsine dikkatle bakın. Hangi emri gözden geçirirseniz geçirin, arkasında mutlaka ama mutlaka bizim mutluluğumuz var. Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok sevgili kardeşlerim. Ama bizim Allah'a sonsuz ihtiyacımız var. Netice itibariyle her şeyimizle sadece bir yaratıkız. Kainatın yaratıcısının bir yaratığı. Hepimiz birer mahlukuz. Bizi yaratan Allah'ın yarattığı Allah için yaşaması lazım gelen varlıklarız. Neden Allah için yaşamamız gerekiyor? Çünkü Allah bizleri insan olarak yaratmış. Biz insanları yalnız Allah Teala kendisi için yaratmış. Bizim dışımızda, insanın dışında Allah'ın yarattığı her şey, canlısıyla, cansızıyla bütün bir kainat sadece ve sadece bizler için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey bizim için. Her şey insan için. Ama insan Allah için. Sevgili kardeşlerim, her halükarda onunla bizim aramızda bir sonsuz ilişkiler dizisi söz konusudur. Bütün güzellikleri onunla birlikte yaşarız. Ve eğer biz insanlar onun tarafından bir sebebe dayalı olarak yaratılmışsak, bu sebep sadece bizim kulluğumuzdur. Evvela şunu yerlerine oturtmalısınız. Ben Allah için yaratıldım. Bunu demelisiniz hepiniz birbirinize. Ben Allah için yaratıldım. Peki bunun manasının şumulu nereye kadardır? Herkesi kaplar. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eğer biz bunu söyleyebiliyorsak, ben Allah için yaratıldık diyorsak, şunu bileceğiz ki, bizim dışımızdaki herkes Allah'ı temsil eder. Yani ne demek istiyorum? Yani bizim dışımızda bulunan herkes, onlara herhangi bir güzelliği ulaştırdığımız zaman Allah'ı temsil ederler. Bu hizmeti onlara değil, Allah'a yapmış oluruz. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir kapısıdır. Kimler yaratılmışsa o etrafınızda var olan bütün arkadaşlarınız, dostlarınız, hatta düşmanlarınız sizin mutluluğunuz için vardırlar. Sevgili kardeşlerim, olur mu öyle, olur mu diye düşünenler olabilir aranızda. Düşmanlarımız da mı diye? Evet, düşmanlarımız da. Çünkü onların beklemediği bir iyilikte bulunduğunuz zaman bundan muhteşem bir haz alacaksınız. Kimi size düşmanca davranıyor görürseniz, mutlu olmak istiyorsanız ona bir iyilikte bulunun. Kolay mı diye soruyorsunuz şimdi de. Size göre nasıl? Öyleyse siz de öyle bir insan olacaksınız ki seyyiate hasenatla karşılık vermeniz gerek. O zaman Allah için olacaksınız. Eğer böyle değilseniz şu anda Allah için yapabilirsiniz. Henüz o standartların içine girmediniz. Henüz Allah için değilsiniz. Henüz nefsiniz içinsiniz. Dikkat edin. Ruhunuzu ve fizik vücudunuzu nefsinizin afetlerinden soyutlayın. Onların dışında bırakmaya çalışın. Bu düşünce standartına ulaştığınız zaman, eğer herkes sizin için yaratılmışsa, sizin mutlu olmanızın bir vesilesi iseler, etrafınızda bulunan bütün insanlar sizin mutluluğunuza açılan birer kapıysa, o zaman neden o kapılardan geçmiyorsunuz? O insanlara bir nebzecik mutluluk verdiğiniz anda onların yaşadığı mutluluğun iki katını siz yaşayacaksınız. Bunu biliyor musunuz? Etrafınızdaki her şeye dikkatle bakın. Her şey sizin için yaratıldı. Gökyüzü, yeryüzü, deniz, kara, çiçekler, ağaçlar, kuşlar, balıklar, etrafınızda ne varsa, hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar, hepsi sizin için. Sevgili kardeşlerim, olayı herkes bana düşman, herkes benim kötülüğümü istiyor, herkes şeytanla işbirliği etmiş ve herkes bana zarar veriyor şeklinde düşünürseniz, size sadece o küçücük misali vermek isterim. Hani çölün kıyısında bulunan iki adam, sadece yarım bardak suları var. Biri diyor ki, eyvah, sadece yarım bardak suyumuz kalmış. Öteki de diyor ki, hamdolsun ki Allah-u Teala'ya hala yarım bardak suyumuz var. Sevgili kardeşlerim, işte size sizin için altın değerinde olan Allah-u Teala'nın tavsiyesi bu. Ona deyin ki, ya Rabbim, sana sonsuz hamd ve şükrederiz ki hamd edecek ve şükredecek çok şeyimiz var. Yoksa siz yok mu zannediyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Eğer siz gören gözlerin sahibiyseniz, işiten kulakların sahibiyseniz, çalışan bir vücut makinesinin sahibiyseniz, akciğerlerinizde, karaciğerlerinizde, midenizde, bağırsaklarınızla, bütün vücut uzuvlarınızla uyum halinde çalışan bir sistemin sahibiyseniz, sadece fizik vücudunuz için bile Allah'a ne kadar şükretseniz azdır. Siz bir trilyonersiniz. Hepiniz. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Sizde var olan şu gözlere sahip olamayan birisi, göremeyen bir insan, sırf sizin Allah-u Teala tarafından bedava verilmiş olan şu görme hastanızın sahibi olabilmek için bütün servetini feda etmez miydi? Siz öyle olsaydınız yapmaz mıydınız bunu? Öyleyse şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Allah bunları bize karşılıksız vermiş. Sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. Şu fizik vücudumuz sevgili kardeşlerim sadece bir elbisedir. Şu dünya adı verilen fizik standartları algılayabilmemiz için bize verilen bir emanet. Ne zaman bunu anlayacaksınız? İlk tayin mekanı yaşadığınız zaman. Onun dışından düşüncenizin, aklınızın kumanda ettiği nefsinizin içinden fizik vücudunuza baktığınız zaman, işte öldüğünüz zaman da onu göreceksiniz. Fizik vücudunuzun dışından kendinize bakacaksınız. Ama göreceksiniz ki siz yaşıyorsunuz. Ölen fizik vücudunuz, topraktan yaratılmış olan, gene toprağa gidecek olan şu dünyadaki elbiseniz. Sevgili kardeşlerim, siz bir sonsuzluksunuz. Öyleyse şu yakınlarda annesi, babası, evladı, yakınlarından birisi ölmüş olan, boşuna üzülen kardeşlerimiz, sizlere sesleniyorum. Boşuna üzülmeyin. Onlar ölmediler. Onlar yaşamaya devam ediyorlar. Sonsuza kadar yaşayacaklar. Her zaman onları ziyaret etmek imkanının sahibisiniz. Sadece bir hacet namazı kılıp Allah'tan talepte bulunacaksınız. Ben rahmetli olan annemle, rahmetli olan babamla, rahmetli olan arkadaşımla orada benzer halinde olmak istiyorum. Ya Rabbi bana bunu nasip kıl. İşte bu bir anahtar. Bu anahtarla benzer aleminin kapısını açarsınız. Ne görürsünüz? O gitti, artık onu göremeyeceğim diye arkasından gözyaşı döktüğünüz karşınızda. Sabaha kadar sizinle beraber. Dünyada eksik kalan ne varsa orada ondan o bilgilerin hepsini alabilirsiniz. Her şeyin yük oturduğunu göreceksiniz yerli yerine. O yaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu üzüntülerinize dikkatle bakın. Neden üzülüyorsunuz? Şu dünya adı verilen gezegende size Allah-u Teala bir hayat vermiş. Etrafınızdaki insanlarla Allah için yaşayıp en güzel bir dostluğu paylaşmak varken neden onları üzüyorsunuz? Böyle yaptığınız zaman hala anlamadınız mı? Üzülen hep siz olursunuz. Mutluluğun anahtarı nefsle değil, ruhla yaşamaktır. Ya da nefsinizin afetleriyle değil, ruhunuzun hasletleriyle yaşamaktır. Hayatınızı ruhunuzun hasletlerine açın. Kapıları ruhunuzun hasletlerine teslim edin. Oradan size ulaşacak olan güzellikleri, o güzellikleri yaşamaya çalışın. Öyle yaptığınız takdirde başka insanlara sizleri üzecek olan bir vasıta değil, sizleri mutluluğa ulaştıracak olan Allah'ın yegane vasıtaları olarak baktığınız zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onlar sizin için varlar, unutmayın. Bir güzellik daha, siz de onlar için varsınız. Siz hiçbir şey yapmasanız, onlar size bir güzelliği sergilediği zaman siz onlar için onların mutluluğunun bir vasıtası oluyorsunuz. Çünkü size yaptıkları her güzel davranış onların sizin bu davranıştan aldığınız hazzın iki katını en az yaşamasına sebebiyet verir. Bu sizi mutlu edecek, sizi memnun edecek olan bir davranışlarında, bir davranışta bulundukları zaman geçerli. Ya o davranışı vücuda getirene kadar düşünceleri, ben ne yaparım da ona bir nebze mutluluk verebilirim? Ben ne yapabilirim de ona onun seveceği, onun hoşlanacağı bir şeyler yapabilirim? Bunu yaptığınız an siz o kişiyi mutlu etmiş olursunuz. Ama bunu yapmayı planladığınız andan itibaren, onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar asıl mutluluğu yaşayan sizsiniz. Öyleyse o kişi daha ona mutluluğu ulaştırmayı planladığınız andan itibaren sizin mutluluğunuzun kapısıdır. O kapıdan geçtiniz. Ta ona mutluluğu ulaştırdığınız ana kadar geçen bütün zaman parçalarında Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Bir mutluluk üçgeni. Daimi zikre ulaştığınız zaman bir mutluluk karesi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse onlar sizin için bir mutluluk vasıtası. Mutluluğunuzun hepsi mimarı. Tabii bunun farkında bile olmadan yaşarlar. Ya siz? Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Siz farkında mıydınız? Olaya nasıl bir bakışla bakarsanız, olaya nasıl bir girişle girerseniz, siz o kadarsınız. Ya kendi mutluluğunuzun mimarı ya da mutsuzluğunuzun zavallı temsilcisi. Seçimi siz yapın. Başkalarıyla kendiniz arasında bir eşitlik sisteminin mutlak var olduğunu düşünün. Çevrenize sizden ne ulaşırsa onlardan size sadece onun eşidi geri döner. Allah'tan gelen de ilavesidir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse siz onlar için bir mutluluk vasıtasısınız. Onlar da sizin için bir mutluluk vasıtası. Bütün mesele Allah'ın size teslim ettiği mutluluk anahtarını mutsuzluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz? Yoksa mutluluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz? Onu düşünün. Şeytan ve kör nefsiniz size hep karanlık mağaraların yolunu gösterecektir. Hep başkalarına kötü davranmanıza sebebiyet vermek isteyecektir. Çünkü şeytan sadece ve sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Bunun için size nefsinizin o hastalığını tatbik sahasına getirmek için büyük gayret sarf eder. Üstün olmak istemek, bunu başkalarına kabul ettirmek. Sevgili kardeşlerim, üstün sadece Allah'tır. Biz insanlar bir demokrasi içinde insanların eşit olması lazım geldiğini bir prensip olarak kabul ederiz. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın huzurunda birbirine eşit iki tane bile insan yoktur. Sonsuz merdivenlerden oluşan bir yelpaze içerisinde siz her an o merdivenin bir basamağındasınız. Bir saniye sonra başka bir basamaktasınız. Ondan bir saniye sonra daha başka bir basamaktasınız. Hiç kimse sizinle eşit değil. Çünkü onlar da devamlı her saniye bu basamakları değiştiriyorlar. Neden mi? Çünkü hayatınızın her saniyesinde bir derece kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz. Hiçbir şey yapmadığınızı düşünüyorum. Olduğunuz yerde oturuyorsunuz. İbadet etmiyorsunuz. Ama kimseye de bir kötülüğünüz yok. Öyleyse şöyle düşünebilirsiniz. Ben şu anda hamdolsun ki kimseye bir kötülüğü olmayan bir insanım. Öyleyse bu durumda ben derecat kaybetmiyorum. Ama şu anda bir ibadetim de yok. Derecat da kazanmıyorum. Öyleyse hamdolsun olduğum yerdeyim. Mi diyorsunuz? Yanlış. Derecat kaybediyorsunuz. Merdivenlerin her saniye bir basamak altına iniyorsunuz. Mutluluk yukarıya doğru bir seyir takip eder. Allah'ın merdivenlerinde mutsuzluk da aşağıya doğru. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bunları yerli yerine oturtmaya çalışın. Siz ne olduğunuzu fark edin evvela. Siz herkes için bir mutluluk vasıtasısınız. Herkes sizin için bir mutluluk vasıtası. Eğer Allah'ın gözlükleriyle bakabiliyorsanız, siz herkes için bir mutsuzluk vasıtasısınız. Herkes de sizin için bir mutsuzluk vasıtası. Eğer şeytanın gözlükleriyle bakabiliyorsanız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda seçim başkalarının değil, seçim sizin. Başkaları şeytanın tenceresinden baksalar, siz onlar için bir mutsuzluk vasıtası olsanız, onlar da sizin için bir mutsuzluk vasıtası olabilir mi? Olamaz. Siz Allah'ın gözlükleriyle bakıyorsanız. Bir insan düşmanıyla mutlu olabilir mi? Gayet tabii. Elbette. Bu imkan hepinizin elinde. Ne zaman size düşman olan birisine Allah mutlaka nasip eder, bir iyilikte bulunursanız, onun beklemediği bir güzelliği, ona karşı husumetinizin olmadığını, ona karşı sadece sevgi beslediğinizi ona ispat ettiğiniz an, siz mutluluğun üst seviye bir boyutunu yaşarsınız. Çünkü normal bir insana karşı göstereceğiniz bir sevgi hanesi, sizden fışkıran bir Allah'ın güzellik nuru, o kişi ne kadar düşmanınızsa sizin için o kadar çok mutluluğa vesile olur. Sevgili kardeşlerim, hep insanlar şunu anlayamazlar. Bir insan ne kadar çok günahı varsa, ne kadar çok günahla Allah'ın yoluna girerse, o kişinin derecatı o kadar çok artar. İşte bu misali düşünün. Size ne kadar çok düşman olurlarsa olsunlar, en çok düşman olana yaptığınız bir güzel davranış size en büyük mutluluğu verir. İnsanlara göre adım adım artan bir mutluluk. Hatırlayın Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerini. Ne diyordu Allah-u Teala? Onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırdılar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz seyyiati hasenatla önleyin. Seyyiate yani kötülüğe hasenatla yani iyilikle mukabele edenler var ya, onlar bu hasa çok insana verilmez. Onlar hazzül azimin sahipleridir. Neden? Çünkü etraflarında kim varsa herkese onları mutlu edecek bir davranışla davranıyorlar. Böyle bir davranışın sonucu ne olur? Böyle davranan kişiyi sonsuz bir şekilde mutlu kılar. Siz başkaları için yaşadıkça Allah için yaşarsınız. Allah için yaşayan herkes aslında kendi mutluluğun anahtarını eline geçirmiş olan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, kulvara eşit şartlarla girdik. Kim Allah'ın güzelliklerini keşfedebilirse, bu keşif Allah'ın ilavesiyle sonsuz boyuta ulaşır. Allah Teala'yı tanıdıkça ne diyorduk? Evvela ondan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. İkinci safa. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safa. Sonra ona hayran olacaksınız. Dördüncü safa. Her biri mutluluğunuzun yükseldiği pik noktaya doğru gider. Dördüncüsü sizi en üst noktaya ulaştırır. Allah'a hayran olmak. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Hoşlanmada, sevgide, aşık olmada insanlar karşılarındakileriyle birlikte hem seviye olabilirler, aynı seviyede olabilirler. Ama hayranlıkta aynı seviyede olmaları mümkün değildir. Hayran olan mutlaka hayran olunandan aşağıdadır. Acaba anlatabildim mi? Ona bir gün hayran olacaksınız. Onun gayesinin sadece ve sadece sizi mutlu etmek olduğunu fark ettiğiniz zaman değil, yaşamaya başladığınız zaman önce fark edersiniz, sonra tespit edersiniz. Bunu yerli yerine oturtursunuz. Doğru olduğu kanaatine ulaşırsınız. Sonra tatbikatta adım adım güzelliği yaşamaya başlarsınız. Ve ona hayran olduğunuz noktada bu tatbikatın en üst boyutuna çıkarsınız. O zaman görürsünüz ki Allah ile aranızdaki ilişki sadece mutluluğa dönüktür. Ya da şeytanın yolunu seçersiniz. O zaman da görürsünüz ki dünya bir mutsuzluklar demetidir. Ama zannettiğiniz gibi size mutsuzluğu yaşatan başkaları değildir. Size mutsuzluğu yaşatan ta kendinizsiniz. başka hiç kimse değil. Siz eğer siyah renkli gözlüklerle bakıyorsanız her tarafı siyah görürsünüz. Eğer şeffaf gözlüklere bakarsanız doğruyu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, bakış açınızı Allah'ın söylediği platformda, Allah'ın istediği standartlara yönelterek kullanın. Başka insanları mutsuzluğunuzun değil, mutluluğunuzun bir parçası olarak düşünün. Ne olur bir kelimeyle, bir cümleyle, bir davranışla onlara bir nebzecik mutluluk vermek isteseniz, onlarla ilgilendiğinizi belli etseniz, onların gönlünü alacak olan bir şeyler söyleseniz, bir davranışla bunu hissettirseniz, ne kaybedersiniz? Şeytan ve nefsiniz bunu size yaptırmamak için çok büyük bir gayretin içindedirler. Siz güzelliğe dönmek istedikçe şeytanın üzerinizdeki nüfuzu sizi negatif istikamette yönetmek için giderek artacaktır.

sizi sevmeyen birine sadece bunu söylemeniz bile bir mutluluk vesilesi değil midir? Allah'ın gözükleriyle bakıyorsunuz. O zaman düşman yoktur. Siz kimseye düşman olamazsınız. İşte Allah Teala sizden onu istiyor. Öyle bir güne ulaşın ki diyor. İç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasındaki kavga bitsin. Düşmanlık bitsin. Öyle bir güne ulaşın ki sizinle başka insanlar arasındaki kavga bitsin, düşmanlık bitsin. Sizin açınızdan değerlendirme. Öyle bir güne ulaşın ki Allah'ın emirleriyle ve nehileriyle kavganız bitsin. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun anahtarı budur. Ve anahtar size baştan teslim edilir. Doğuşunuzda. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını öğrenmek için varsınız. Sizden sadece mutlu olmanızı isteyen Allah Teala sizi yeterli bütün vasıtalarla donatmıştır. Bir düşünce, akıl adı verilen bir müesseseyi size teslim etmiştir. Herkese teslim ettiği kadar. Sizin onu algılama kapasiteniz ne kadarsa o kadar mutlu olabilirsiniz. Dilerseniz mutluluğu yaşarsınız. Dilerseniz mutsuzluğu yaşarsınız. Ve bana hemen şunu söylemek için pek çoklarınız hazırsınızdır. Kim mutluluğu istemez ki? Mutsuzluğu yaşayanlar. Mutluluğun kendi ellerinde olduğunu bilmedikleri için mutsuzluğu yaşayanlardır. Ve kim mutsuzluğu istemez ki sualin cevabı işte onlar kendileridir. Mutsuzlardır. Ve mutlu olabilmek için söylediklerimizi hiçbir açıdan değerlendirmedikleri cihetle mutsuzdurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarını size teslim etmiş zaten dediğim zaman hiç kimsenin aklı buna yatmaz başlangıçta. Hadi canım sen de der kişi. Şöyle bir kendisine bakar. Mutlu muyum? Hani deveye demişler ki senin sırtın kambur, eğri. Deve de kendine bakmış. Yahu demiş benim nerem doğru ki? İşte bütün insanlar bu büyük hatanın içinde yorula yorula dünya adı verilen bu gezegende hayatları boyunca şeytanla işbirliği halinde, insan ve cin şeytanlarla işbirliği halinde devamlı mutsuzluğu oynarlar. Bir yanlışlıklar komedyası değil, bir yanlışlıklar trajedisi oynanır dünya üzerinde. Hadi gelin sizinle beraber yolculuğa çıkalım. Sabah, bu sabah evinizden çıktınız. Vapura mı bineceksiniz? Trene mi? Otobüse mi? Dolmuşa mı? Ne gördünüz bir etrafınıza? Dikkatle bakın. Mutsuz, huzursuz, sinirli, yani asabi insanlar. Neden sevgili kardeşlerim biliyor musunuz? Çünkü siz de onlardan biriyseniz, o asık suratlı insanlardan biriyseniz, bilmiyorsunuz Allah'ın mutluluk reçetesini. Onu bilmediğiniz için başka insanlarla aynı kazanda yoruluyorsunuz. Siz ona layık değilsiniz. Oradan çıkın. Siz bilin ki o asık suratlı insanların her birisi aslında sizin için bir mutluluk vesilesi olabilir. Her birisi. Ne kadar asık suratlı olursa olsun, ne kadar öfkeli olur.

olursa olsun anahtarlar onlarda değildir. Sizin mutluluğunuzun anahtarları sizdedir sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz aslında benim mutluluğumun bir anahtarısınız, biliyor musunuz? Şimdi ben buradan, dünyanın bu köşesinden sizlere hitap etmek gibi muhteşem bir zevkin içindeyim. Biliyorum ki sözlerimi tatbik edenlerimiz mutluluğu yaşayacaklar. Neyle yaşayacaksınız? Ben size bu anahtarı, Allah'ın bana öğretmiş olduğu bu anahtarı size teslim ediyorum diye. Öyleyse mutluluğunuzda benim payım var. Sevgili kardeşlerim, nasıl sevinmem? Bazı kardeşlerimiz telefon ediyorlar. Falan olayda ben şöyle bir mutluluk yaşadım diye. Ne kadar mutlu oluyorum, biliyor musunuz? Falan olayda ben şöyle bir huzursuzluğu yaşadım diyenlere de neden yaşadıklarını izah etmek yine bir mutluluk kaynağı değil mi? Konuşmamız bittiği zaman o kardeşimizin mutluluğu yeniden yaşamak için kendisine bir zemin hazırladığını hissetmenin mutluluğunu yaşıyorum bu sefer de. Ama hep aynı şey. Hep mutluluğu yaşamak. Eğer ben size hizmet ediyorsam aslında Allah'a hizmet ediyorum demektir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu söylediklerimizle hanginizin kalbine bir damlacık mutluluk ulaştırabiliyorsa, mutluluğu yaşamak için anahtarı teslim ediyorsam, size sadece kapıyı açmak kalmıyor mu, mutluluk kapısını? Neden denemiyorsunuz? Sabahtan öğleye kadar geçen şu saatler içinde bunu yapamadığınızı kabul ederim. Ama öğleden akşama kadar geçecek saatler önünüzde. Bütün insanlar sizin için hazır. Kime? Şu kadarcık bir mutluluk ulaştırabilirseniz, onun iki katını mutluluğa ulaştırdığınız an Allah-u Teala ve ruhunu size yaşatır. Ama ondan evvel de o insanlara mutluluk vermek için siz bir arayışın içinde olduğunuz an o noktadan itibaren mutlu bir insansınız. Hayatınıza mutsuzluğu hiç sokmamak mı istiyorsunuz? O zaman çok kolay. Sadece başkaları için yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, her zaman insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse neden onları mutluluğunuzun değil de mutsuzluğunuzun bir vasıtası olarak görüyorsunuz? Onların size karşı davranışları kırıcı mı? Üzüntü verici mi? Huzursuzluk verici mi? Acaba bunda sizin de payınız yok mu? Bir düşünün bakalım. Her olay kendisinden evvel gelen olayın tamamlayıcısıdır. Ya sizin tarafınızdan vücuda getirilmiştir son olay, ya da karşınızdaki diğer kişi tarafından. Eğer sizin tarafınızdan vücuda getirilmişse top sizdedir. Eğer onlar tarafından vücuda getirilmişse gene top sizdedir. Ne demek istiyorum? Size birisi bir kötü davranışta bulunmuşsa sizden bir cevap ister. Aynı kötü davranışı siz de ona gösterin ki daha fazla sertlik gösterebilsin. O anda başka birine olan, başka birinin kendisine yüklediği o öfke spiralinin tesiri altında sizi bulmuş karşısında, size kötü davranıyor, ters davranıyor. O davranışın arkasında o gün başkasının aldığı, başka insanların aldığı izlenimler var. Sokakta, dolmuşta, trende, vapurda, hep etrafında
mutsuz insanlar görüyor. Huzursuz, sıkıntılı, başkalarından sıkıntı yüklenmiş olan ve bu sıkıntıyı başkalarına vermek üzere fırsat arayan insanlar. İşte böyle bir toplum olduk sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'ı unuttuk. Hangi ülkede insanlar Allah'ı unutmuşsa o insanlar mutsuzdur. Para, sahip olduğunuz şeyler, otomobiller, uçaklar, hiçbir şey ifade etmez. Onlar mutluluğunuzun vasıtası değildir. Onlar nefsinizin afetlerinin tatmini için vardır. Ve nefsin bir afetini tatmin ettiğiniz zaman bu tatmin yeniden arzuya dönüşür. Allah'ın kanunu böyle. Nefsin bütün afetleri için bunu %100 bir reçet olarak düşünebilirsiniz. Ne zaman nefsinizin bir afetinin talebini tatmin ederseniz bir süre sonra tekrar arzuya dönüşecektir. Devamlı sizi yiyen, sizi devamlı huzursuz eden bir makineyi hayatınız boyunca hep çalıştırırsınız. Ve elde ettiğiniz şey sadece ve sadece mutsuzluktur. Ama başka türlü davranabilirsiniz. O makineyi size mutluluk verecek olan bir dizaynda her zaman çalıştırabilirsiniz. Sözüme dikkat edin. Bu çalıştırmanız başkalarına bağlı değildir. Sadece size bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, kimlerle beraber olursanız olun, siz orada mutlu olabilirsiniz. Aslında her şey size bağlı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizlere can dostlarım, gönül dostlarım diye hitap etmek öylesine güzel bir şey ki, bizler dostuz. Bizler birbirimizi seviyoruz. Bir sevgi halesinin iki tarafını oluşturuyoruz. Öyleyse seviyorsak mutluyuz. Sevgili kardeşlerim, bir takım insanlar da diyecekler ki biz de seviyoruz ama mutsuzuz. Tabii mutsuzsunuz. Çünkü siz seviyorsunuz ama sevginin bedelini başkasına ödetmek istiyorsunuz. O bedeli siz ödemeye hazır olmadıkça hep huzursuz olursunuz. Neden başkasının sahasındasınız? Oradan çıkın. Kendi yarı sahanıza, kendi hayatınıza dönün. Sevdiğinizden bir şey eklemeyin. Sadece vermeyi öğrenin. Almadan vermek. O zaman hem seversiniz hem mutlu olursunuz. Mutsuz olmanız mümkün değildir. Çünkü kendi sahasında, kendi sahanızda top oynuyorsunuz. Başkalarına sizi mutsuz etmesi için fırsat vermiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızdan beklentiyi çıkardığınız an başkalarından bir şey beklemediğiniz an kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya başladınız demektir. Vermeyi mutluluğun vasıtası olarak kabul ettiğiniz an mutluluğu yaşayabilirsiniz. Her an hangi şartların içinde olursanız olun, tekrar ediyorum, hangi şartların içinde olursanız olun, tekrar ediyorum, hangi şartların içinde olursanız olun, başkalarına mutluluk verecek olan bir şeylerin mutlaka sahibisiniz.
Alternatifleri istediğiniz kadar çoğaltın, aksi neticeye varmanız mümkün değildir. Mutlaka başkalarına huzur verecek olan, mutluluk verecek olan, onları memnun edecek olan bir şeylerin her zaman sahibisiniz. Sadece aklınız bile bu konunun bir hazinesidir. Olaylara Allah'ın gözüyle bakın. Birisi, etrafınızdan birisi size karşı kötü davranıyorsa hemen onu suçlamaya kalkmayın. Mutlaka siz ona karşı onun böyle davranmasına icap ettirecek bir şeyler yapmışsınızdır. Nefsiniz ve şeytan size onu unutturmaya çalışsa da bu böyledir. Size yapılan her kötü davranışın arkasında mutlaka siz onu hak etmişsinizdir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Sadece size o kötü davranışta bulunan insandan bahsetmiyorum. Sizin dışınızdaki herkes Allah'ı temsil eder. Onlara, size o kötü davranışı yapan kişiye değil, sizin dışınızdaki insanlardan kim olursa olsun, herhangi birine yaptığınız bir negatif davranış, onları negatif istikameti etkileyecek olan bir davranış, mutlaka toplumun başka bir noktasından geri tepecektir. Size mutlaka geri dönecektir. Allah'ın kanunu, verdiklerinizle aldıklarınız daima birbirine eşittir. Daima sıfırlanır. Öyleyse ben ona hiçbir şey yapmadığım halde o bana kötü davranıyor dediğiniz zaman evvela bundan emin olmayın. Ona hiçbir şey yapmadığınızdan emin olmayın. Ona da mutlaka herhangi bir davranışınızda bir şeyler yapmışsınızdır. Ama diyelim ki daha yeni tanışıyorsunuz biriyle, ondan bir kötülük gördünüz. Bunun sebebi ona yaptığınız bir kötülük olmayabilir. Ama başka birisine mutlaka bunu hak eden bir davranışta bulundunuz. Sevgili kardeşlerim, eşitlik hiç bozulmaz. Onun için vermek almaktan mukaddestir diyoruz. Allah'ın güzellikleri istikametinde yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman vermenin sizin için asıl olduğunu kabul edeceksiniz. Ne verirseniz onu geri alacağınızı, bunun Allah'ın kanunu olduğunu bilmeniz lazım. Ne verirseniz sadece onu geri alabilirsiniz. Öyleyse eğer olay buysa neden etrafınıza hep güzellikler vermiyorsunuz da bu durumlara düşüyorsunuz? Onlardan size negatif davranışların gelmesi sizin onlara olan negatif davranışınıza bağlı değil mi zannediyorsunuz? Allah'ın kanunu eşit seviyeyi gösterir. Birleşik kaplar kanunu nasıl su seviyesini birbirine bağlı olan bütün kaplarda aynı yükseklikte oluşturursa, sizin için de başka insanlarla sizin aranızdaki ilişki aynı su seviyesini gösterir. Onlara bir kötülük ediyorsanız birisine, başka birinden de olsa size aynı miktarda bir negatif davranış mutlaka gelecektir. Ama eğer siz bir başkasına, etrafınızdaki bütün insanlara onları mutlu etmek gayretinde olarak bir şeyler vermeye çalışırsanız, bunu başaramasanız bile çevreden size güzel davranışların geri döndüğünü göreceksiniz. Öyleyse unutmayın. Bırakınız başka insanlara mutluluğa ulaştırmayı, onu düşünmeye başladığınız an başkasına mutluluk vermek için ilk harekete geçtiğiniz an olay başlamıştır. Sizden bir şeyler çıkıyor. Gayretiniz sizden çıkan bir şeyleri temsil eder.
Onlar size mutlaka mutluluk olarak geri döner. İşte ister düşünce platformunda olsun, ister kuvveden fiile çıksın, başkalarına verdiğiniz şey eğer mutluluksa, onlardan size mutluluğun geri dönmesi gerekmiyor. Daha o mutluluğu onlara yaşatmayı düşündüğünüz andan itibaren siz mutlusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünyayı kendinize zehir etmenin bir anlamı kalıyor mu? Alemi var mı? Şimdi düşünün bakalım, eğer siz mutsuz bir insansınız, şeytanın elinde oyuncak değil misiniz? Demek ki size dilediklerini gayet rahat bir pozisyonda yaptırıyor iblis. Sizden çevrenize negatif dalga boyları ulaşıyor. Çevrenizden de size negatif dalga boyları geri dönecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne verirseniz onu alırsınız. Sözüme dikkat edin. Ne alırsanız onu verirsiniz değil. İkisi arasında akla kara kadar fark var. Ne verirseniz onu alırsınız. Öyleyse her aldığınız şey verdiğinizin bir bedelidir. Size Allah-u Teala mutlaka verdiğinizi kanunu gereğince geri gönderir. Üzerine ilave mi? 700 kat o ilave eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onun için diyorum ki vermek mukaddestir. Mutluluğun kapısı etrafınızdaki her insandır. Onlara verdiğiniz bütün güzellikler, onlara daha onları teslim etmeden vermeye başladığınız güzelliklerdir. Bir insanı herhangi bir konuda mutlu etmek için, memnun etmek için bir düşüncenin sahibi olduğunuz andan itibaren Allah'ın kapıları size karşı derhal açılır. Çünkü düşünce platformunda da olsa siz bir şeyler vermeye başladınız. Etrafınıza mutluluk vermenin ilk adımları düşünce platformunda açılır. Bu açılan adımlar sizi başka mutluluklara taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, neden öyle değilsiniz diye sorun kendinize. Neden öyle değilsiniz? Çünkü şeytan size anlatmaya çalıştığım bu Allah'ın kanunlarını yok etmek için insanlık tarihi boyunca size öğretisini tekrar ediyor. O iblisçe, o şeytanca, o sizi sonsuz bir mutsuzluğa götürecek olan dizaynı. Kim etrafınızda asık suratlıysa, abus bir çevreyle dolaşıyorsa, insanlara nasıl kötülük edebilirim diye bir şeyler yapmaya çalışıyorsa, arkasında sadece şeytan ve şeytanın tesir ettiği onun kör nefsi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda kendinize neler düştüğünü bir düşünün. Siz varsınız. Mutlu olabilecek olan bütün imkanların sahibisiniz. Hangi pozisyonda olursanız olun. Öyleyse siz verdiklerinizle onları geri almanın sahibi oluyorsanız,
Neden verdiğiniz şey güzellik olmuyor da çirkinlik oluyor? Çünkü size geri dönen şey çirkinlikse, sizi rahatsız eden bir şeylerse, sizden çıkan negatiflerin size geri ödenmesidir bu. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey son derece açık değil mi? Siz başkalarına Allah'ın size, sizin için istediğiniz şeyin, güzelliğin iki katını vermesini iç dünyanıza sığdırdığınız zaman, bunu kabul ettiğiniz zaman Allah'tan o mükafatı alırsınız. Bir şeyin sahibi olamıyorsanız arkasında başkasına verme, bana ver hissiyatı hakimdir. İnsan tabiatının en belirgin vasfını eski sultanlardan birisi kanun olarak koyuyor ortaya. İki kişi var karşısında, diyor ki her birinize size vereceğimin iki katını vereceğim. Şimdi bana söyle diyor birincisine. Ne istiyorsan söyle, sana ne verirsem arkadaşına iki katını vereceğim. Ne söylüyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu suale muhatap olanlardan ilk söz hakkı kendisine verilen kişi, benim bir gözümü çıkartın diyor. Sevgili kardeşlerim, işte insanları yöneten kanun nefslerimizin şeytan kanalıyla üzerimizdeki bu ağır hakimiyetidir. Haset adı verilen bir duygu, nefsin bir büyük afeti, bütün insanları mutsuz etmek için kol gezmektedir. Diyelim ki siz 5-6 kişiden oluşan bir arkadaş grubusunuz. Başkalarını devreye katmıyorum. Sadece bu kadar var diyorum. Ve bu topluluğun içinde herkes başkalarından üstün olduğunu ispat etmeye çalışır. Herkes Allah'ın kendisine etrafındaki kişilerden daha çok vermesini ister. Onlara Allah Teala bir şey verdiği zaman kendisinden başkasına verildiği için Allah'a şükretmez. Şükretse ona Allah Teala diğerine verdiğinden daha fazlasını verecek. Hazır buna. Ama şükretmez. Başkasını kıskanır. İnsan tabiatındaki haset denilen hastalık başkasına değil kendisine yontan bir hüviyet taşır her zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başkalarının size ne yaptığına değil sizin onlara ne yaptığınıza bakın. Ben bu sözü söylediğim zaman karşımdaki kişiyi üzmüş olurum diye düşünebildiğiniz an doğruya ulaştınız demektir. O bana böyle söylediği için, bana bir kötülüğü yaptığı için ben de ona bu kötülüğü yaptım demeniz sizi sadece o kötülüğü yaptığınız kişiyi de sadece üzen, huzursuz eden bir davranış biçimidir. Toplumda ahlak müessesesi, Allah'ın kanunlarına itaat yok oldukça daha çok huzursuz bir toplum oluşacaktır. Huzursuzluğun arkasında Allah'ın söylediklerinin unutulması söz konusudur. Öyle bir toplumda artık herkes birbirinin mutluluk vasıtası değildir. Artık herkes aldığı ile ve verdiği ile
birbirini huzursuz eden bir davranış biçiminin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, asr-ı saadeti bir düşünün. Sahabeye Allah-u Teala'nın ne söylediğini bir düşünün. Diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Gördüğünüz yerde birbirinizi öldürüyordunuz. Ama Allah sizin kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Şimdi bakalım, can dostundan Allah'ın muradı ne? Demin bahsettiğim Fussilet suresinin 35. ayeti kerimesi. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi çok insana verilmez. Onlar Hazır Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. İşte sahabenin başlangıcı. Kötülükle mukabele eden insanlar. Sahabenin sonu, iyiliğe iyilikle mukabele eden insanlar. Toplumun hepsi değişmiş. Yapı değişmiş. O yapıda toplumun bütün fertleri birbirleri için yaşıyor. Medine'de yapılan hiçbir ev yok ki o eve bütün sahabenin alın teri bulaşmış olmasın. Herkes birbiri için yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün güzellikler var olmuştur. Toplumun birbirine karşı olan davranışları, toplumun bütün fertlerini mutluluğun doruğuna çıkarmıştır. Onun için dünya şartlarında fakir insanlar olan sahabe mutluluğun bütün boyutlarını yaşamışlardır. Öyleyse dünya serveti değildir insanı mutlu eden. Öyle aileler görürsünüz ki fakirdirler. Çok eksikleri vardır dünya nimetleri açısından. Ama mutludurlar. Bu sırrı kıyısından, köşesinden, bir yerlerinden yakalamışlar ve tatbik ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden onlar tatbik etsin de siz etmeyesiniz? Öyleyse şimdi kendinize sormalısınız. Mutlu muyum diye. Çoğunuz mutluyum diye cevap vereceksiniz. Ama unutmayın ki mutluluğunuzun sebebi başka insanlar değil. Allah'ın karınları sizin için de çalışıyor. Allah sizi de mutlu etmek istiyor. Bu güzellik aynı zamanda sizin için de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk sizin için. Sadece siz mutluluğun vasıtalarını kullanamadığınız için mutsuzsunuz. Ve bu vasıtalar başkalarının elinde değil, sizin elinizde. Sadece doğruları bilmediğiniz için mutsuzsunuz. Saadeti bu sebebe dayalı olarak yaşayamıyorsunuz. Sizden başkalarına yönelen bütün davranışların başkalarına mutluluk ulaştıran davranışlar olmasını sağlamaya çalışın. Yapabilirseniz göreceksiniz ki siz mutlu olacaksınız. Etrafınızda sizinle beraber olmaktan mutluluk duyan insanlar oluşacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, saadet sizin saadetiniz, sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değil, onlara emanet edilmemiş, size emanet edilmiş.
hayatınızın her saniyesinde mutluluğu yaşayabilmeniz için etrafınız insanlarla dolu. Her birine ulaştıracağınız bir küçücük mutluluk sizi devamlı mutluluk sahasında Allah'ın ülkesinde dolaştıracaktır. Kendinize bunu çok görmeyin. Siz mutsuz olmak için yaratılmadınız. Aklınız size bunun için verildi. Allah-u Teala'nın niçin sorduğunu zannediyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de? Hala akıl etmez misiniz? Hala düşünmez misiniz? Hala imanı fikretmez misiniz diye sorduğu suali Allah'ın niçin sorduğunu hiç düşündünüz mü? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi tahmin etmeyeceğiniz kadar, edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Ama kanun koymuş yaptıklarınıza karışmamak konusunda. Siz istemedikçe Allah Teala sizin davranışlarınıza müdahale etmez. Siz Allah'a köle olmayı dilemedikçe Allah size köleliği teklif etmez. Ama kul olmak Allah'ın temel emridir. Niçin kul olmanızı istiyor? Kademe kademe mutluluğu daha üst boyutlarda yaşayabilirsiniz diye. İslam'ın birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman dünya saadetiniz sıfırdır. Mutlu değilsiniz. Ama cennet saadetini elde ettiniz, birinci kat cenneti. Mürşidinize ulaştınız. Gene dünya saadetiniz sıfır. Ama cennet saadetinin ikinci kat cennetine sahip oldunuz. Ve bu noktadan sonra dünya saadetiniz başlayacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetler %7 azaldıkça siz başkalarına karşı o kötü davranışlarınızın yanı başında güzel davranışlarda da bulunmaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hani bir dizaynda ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısını aşarsınız. Üçüncü kat cennet sizin olur. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin %90'ına ulaşırsınız. Artık düşünce platformunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan vardır. Fark etmiştir mutluluğun anahtarının kendisinde olduğunu. Hep ruhunun istediği istikamette davrandığı için başkalarına mutluluk saçar, onlardan da mutluluk toplar. Başkalarının bir mutluluk kapısıdır. Ama başkaları da onun mutluluğunun kapılarıdır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadeti %100'e ulaşır. Bundan sonra da hep en üst boyutta devam eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala niçin sizin Allah-u Teala'ya kul olmanızı istiyor zannediyorsunuz? Bu sadece sizin mutluluğunuza dayalıdır. Sizin saadetiniz söz konusudur. Öyleyse mutluluğunuzu en üst boyutta siz gerçekleştireceksiniz. İşte bir güzel gün, işte bir güzelliğin sonuna ulaştık sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği size mutluluğun anahtarlarını verebilmenin güzelliği bizim aramızda yaşandı. Sizlerle bizim aramızda bugün şu dakikaya kadar. Öyleyse şimdi kendinize sorun, bu sohbetten mutluluk duydunuz mu? Eğer duyduysanız bunun bir küçücük mutluluk vasıtası da bana ait değil mi sevgili kardeşlerim? Size
bunları anlatabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. İşte saadet budur. Sizlere mutluluğun ne olduğunu bir nebzecik açıklayabildiysem, sizi mutluluğa ulaşmak konusunda bir nebzecik motive edebildiysem, o zaman sizin mutluluğunuzda bunu başardığınız zaman benim payımın olması eşyanın tabiatına çok uygun değil mi? Bırakınız o hedefe ulaşmanızı, ama şu geçen bir saatlik zaman parçası içinde ne kadar büyük mutluluğu yaşadığımı sizlere anlatamam. Çünkü sözümün başından sonuna kadar sizin mutluluğunuz için bir gayretin içinde olduk. Ama bu gayretin içinde olan ben sizlerin arasındaki en büyük mutluluğu yaşadım. Sizlerin kapılarınızdan geçerek. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Niçin sizlere can dostlarım, gönül dostlarım derken bu kadar huzurlu olduğumun sebebini anladınız mı? Çünkü sizlerin mutluluğu için varım. Bununla vazifeliyim. Öyleyse bu sohbet boyunca size bir nebzecik mutluluk verebildiysem, bunun sonsuz saadeti bana aittir. İşte ben Allah-u Teala'nın ihsan ettiği mutluluk reçetesini kendi başıma yaşayamam. Sizler var olduğunuz için bunu yaşamak imkanının sahibiyim. O zaman sizlere nasıl medyona şükran olmam? Rabbime nasıl hamd etmem, nasıl şükretmem? Sevgili kardeşlerim, siz de etrafınızdaki herkese onları mutlu edecek olan bir şeyler ulaştırmanın gayretinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğumun anahtarları. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimizin hepinize sonsuz dünya saadetini ve sonsuz cennet saadetini bir nimet olarak vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bugün de inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Berhan. Allah hepinizden razı olsun.
1: Muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Yine bizlerle birlikteyiz ve bir eksik dersiyle, bir eksik sohbetiyle daha muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru İskender Ali Mikel. Sizlerle birlikte olacaklar az sonraki eksik sohbetiyle. Ben hiç sabah ifade etmeden müsaadenizle muhterem efendimize dönüyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Ellerinizden inşallah fazla sünnet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı beklerken bugünkü eksik sohbetinize de zatenize, muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerinize taş taşa bırakıyor. İnşallah çok kıymetli dualarınızı bekliyorum muhterem efendimiz.
0: Allah razı olsun. Allah razı olsun Erhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salallahu aleyhi ve sellem. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillah.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bir defa daha Allah bizleri bir araya getirerek kalplerimizi birleştirdi. Öyleyse bir mutluluğu yaşıyoruz. Beraber olmanın, Allah'tan bahsetmenin, aynı hedefe yönelmenin, Allah'la beraber olmanın, bir olmanın güzelliklerini düşünerek bir aradayız. Bu muhteva içinde Allah'a sonsuz hamd ve şükretmemiz söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünyanın neresinde olursanız olun, şu anda bizimle berabersiniz. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize. Bir defa daha bu güzelliği bizlere yaşattığı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir düşünün. Mutlu olmak için ne kadar çok sebebiniz var. Allah sizin mutlu olmak için size bahşettiği sebepleri düşünmenizi ister. Ve onlar için Allah'a şükretmenizi, hamd etmenizi ister. Ve kısaca mutlu olmanızı ister. Allah'a göre dünya mutluluğu da sizin olmalıdır. Ahiret mutluluğu da, cennet mutluluğu da. Şeytan da bir şeyler ister sizden. Allah'ınkine tamamen ters bir hedefi gerçekleştirmenizi, yani mutsuz olmanızı ister. Sizin mutsuzluğunuz şeytanın hedefidir. Mutluluğunuzsa Allah'ın hedefidir. Unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz insansınız, kainatın en üstün mahlukları. Ve gene unutmayın, sadece mutlu olmaya yönelik yaratıldınız. Allah hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında başka bir şey istemez. Allah'ın amacı, niyeti, hedefi sadece bir tek şeydir hepiniz için, sizin mutluluğunuz. Bunu hiç unutmamanızı Allah ister. İster ki bilmelisiniz ki, yerlerine oturtmalısınız ki, idrak etmelisiniz ki, Allah sizlerden, hepinizden sizin sadece mutlu olmanızı ister. Allah bizden ibadet etmemizi istemiyor mu? İstiyor. Dikkat edin. Namaz da, zikir de, oruç da, zekat da, hac da, aklınıza gelen bütün ibadetler sadece sizi mutlu kılmak için Allah Teala tarafından indirilmiştir. Sizi onlarla Allah Teala'nın vazifeli kılması, sizi yokuşa sürmek için, size zorla istemediğiniz şeyleri yaptırmak için değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınızda öyle bir dönem yaşayacaksınız ki zikir yapmak en büyük zevkinizi teşkil edecek. Kalp gözünüz açıldıktan, kalp kulağınız açıldıktan sonra Allah'ı her an işitebildiğiniz zaman, her anının gösterdikleri kalbinizde görebildiğiniz zaman, görüldüğü zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman bütün ibadetlerin sadece ayrı ayrı zevklerin birer kapısı olduğunu yakalayacaksınız. Şimdi birçok insan için birçok konu bir angaryadır. İstemediği bir takım şeylerin yapılmasıdır. Ama düşünmektedir ki ben bu yola girdim, bunları yapmalıyım, kendimi zorlamalıyım. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muradı o değil.
ne yapıyorsanız, ne yapmaktaysanız onların var olmasının sebebi, size görev olarak verilmesinin sebebi o vazifeleri yaparak vazifelerin arkasındaki o büyük zevki yakalayabilmeniz. Bir gün oraya ulaştığınızda göreceksiniz ki Allah yolunda yaptığınız her hizmet, her ne yapıyorsanız o yaptıklarınızın hepsi ayrı ayrı doyulmaz zevkleri oluşturur. Aslında Allah'ın penceresinden bakabilseniz olaylara, arkasında sadece zevki yakalayabilirsiniz. Ama İblis, kainattaki en kurnaz varlıklardan birisidir. Son derecede zekidir. Kuvvetli bir muhakeme kabiliyeti var. Ve bütün Allah'ın kendisine verdiği imkanları sizin mutsuzluğunuz için kullanır. Allah Adem Aleyhisselam'a secde etmeden evvel ona çok yetkiler vermişti İblis'e. Ve hiçbirini geri almadı. Yani gizli ilimler konusunda pek çok ilmin sahibi. Hepsini kullanır sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizi mutsuz etmek için. Bir, bu dünya mutsuzluğunu temin etmiştir. İki, sizi cehenneme kendisiyle beraber götürmek için. Ahiret mutsuzluğunuzu da temin etmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, panorama böyle. Bir tarafta Allah var. Sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı ister. Her şeyi bu hedefe yönelik olarak yaratmıştır. Sizi, size verdiği aklı, ibadetleri, şükretme vasıtalarını. Bilseniz ki ne kadar büyük bir standart içinde yaratıldınız. Ona çok şükrederdiniz. Ona çok hamd ederdiniz. Birçok insan yaratılışının farkında bile değildir. Düşünün bir defa sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, siz insansınız. Şu kainat var ya, şu koca kainat, o koca kainatta bir toz zerresi bile sayılmayacak olan, bir elektron kadar küçük olan dünya adı verilen bir gezegende gözlerinizi hayata açtınız. Kainatta sizin gezegeniniz gibi birçok gezegende hayat var. İnsan var. Yaşayan insanlar sizin gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, düşünün ki sizden başka, insandan başka Allah kainatta neyi yaratırsa yaratsın, hepsini sizin için yaratmış. Bu bir imtiyaz değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu imtiyazın farkında olmalısınız. Allah beni yarattı kainattaki en üstün mahluk olarak. Böyle düşünmelisiniz. Bütün cinler, melekler, hayvanlar, bitkiler, canlı olan her şey ve cansız olan her şey diye düşünmeniz lazım. Benim için, bizim için, biz insanlar için yaratıldı. Ve Allah bizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu düşünceyi bir yerleştirin bakalım kafanıza, kalbinize. Ne hissedeceksiniz? Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda neyi yarattıysam, yarattığım her şeyi emrimden sizlere musahhar kıldım. Sizlerin emrine tahsis ettim. Sizlere sihrettim. Her şeyin, insandan başka yaratılan her şeyin hikmeti
sizin için yaratılmış olmalarıdır. Öyleyse bilin ki sizin için yaratılan her şeyin sizin için yaratıldığını bilmesi söz konusu. İç dünyalarında bu var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, insansınız. Müstesna bir yaratılışın sahibisiniz. Çünkü 3 tane vücutla oluşabilen sadece sizsiniz. Eğer bir cin olarak yaratılsaydınız ve mürşidinizin önünde tövbe etmiş olsaydınız, başınızın üzerine bir cinin değil, devrin imamının, insanın ruhu gelip yerleşecekti. O zaman insanın üstünlüğünü çok daha iyi anlayabilirdiniz. Allah'a şükredecek o kadar çok şeyiniz var ki, düşünün bir defa, aynada kendinize bakıyorsunuz. Bir tek kişi görüyorsunuz, o sizsiniz. Ama iç yapınıza döndüğünüz zaman eski açıklamalar 200 trilyon hücreden bahsediyordu. Gen haritası çıkarıldıktan sonra bunun 70 trilyon olduğu söyleniyor. 70 trilyon hücrenin sahibisiniz. Yaklaşık sayıda. Unutmayın. Bu hücrelerinizin her birinde sizi temsil edecek her şeyinizle yeniden yaratmak istese Allah-u Teala, her biri sizi bütün boyutlarınızda bir defa daha vücuda getirebilecek olan 23 çift kromozom sahibisiniz. Her bir hücrenizde. Yani siz aynaya baktığınız zaman siz bir kişi, aslında geçmiş trilyon çarpı 46 adetsiniz.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer bir hücremizdeki kromozom sayısı 100 olsaydı, 7 katrilyon siz olacaktınız. Demek ki yaklaşık olarak bir yarısı kadarsınız. Öyleyse siz bir tek insan, bir tek insan sizi saçlarınızın tellerinden ayak tırnaklarınıza kadar her şeyinizle yeniden vücuda getirebilecek olan

Ayrıcalık bu. Siz bir şahsiyetsiniz Allah Teala'nın huzurunda. Bunun kıymetini bilseniz de bilmeseniz de Allah'a göre öylesiniz, öyle yaratıldınız. Kainattaki en üstün mahluklar. Şimdi bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir ruhunuz var. Allah'tan size verilmiş, Allah'tan gelmiş. Ve tekrar Allah'ın zatına dönecek ve Allah'ın zatında kalacak. Bunun bu ne kadar muhteşem bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Ne kadar muhteşem bir şey. Sizde bir ruh var. Allah'tan gelmiş olan, Allah'a geri dönecek olan bir ruh. Şu anda beni dinleyenlerin hamdolsun ki çoğunun ruhu hedefine ulaşmış durumda, Allah'a ulaşmış durumda. Ama bununla velayet payesine ermiş durumda. Kimin ruhu o hayattayken Allah'a ulaşırsa, Allah'a vasıl olursa, Allah'ın zatında ifna olursa, fani olursa, yok olursa sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu neyi sağlar? Bu. O kişinin evliyalardan biri olmasını sağlar. Veli olmasını sağlar. Türkçemizde evliya kelimesini tekil olarak kullanıyoruz. Evliya olmasını sağlar. Evliyalık müessesesi aslında çok abartılmış bir müessesedir. Bir insanın evliya olması hiçbir zaman zor bir şey değildir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse evliyalığın ilk adımını atmıştır. Mürşidine ulaştığı zaman sona ulaşmasının ilk adımını atmıştır. Aksiyon adımı bu. Ruhu kendisini terk edecek, Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve çok değil, 7 kademe ötede 7 gökkatını aşarak Allah'a ulaşacaktır. Yani sevgili izleyenler ve dinleyenler, nereden baksanız 3-4 aylık bilemediniz, 5-6 aylık bir muhteşem serüven ruhunuzun siz hayattayken Allah'a ulaşması. Allah'ın evliyalarından, dostlarından birisi oluşunuz. Sevgili kardeşlerim, bu hepinizin elinde. Bu yola girmeden evvel hep türbeler gördünüz. Ve size hep dediler ki eskiden evliyalar varmış. İşte bu gördüğün türbe var ya, burası falanca evliyanın türbesi, o evliya olmak şerefine ermiş. Eskiden evliyalar varmış. Sonra mı? Artık yok diyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, olmaz mı? Etrafınız evliya dolu. Bir delikanlı tasavvufa yeni adım atmış. Demiş ki bir defter alacağım. Bütün evliyaları yazacağım demiş içine. Ve gidiyor bakkala. 2. Murat evindeki bir olgu. Diyor ki bana bir defter verir misin? Bakkal defteri veriyor delikanlıya. Ve gözlerinin içine baka baka diyor ki o defter var ya diyor. O deftere diyor beni de yaz diyor. Delikanlı hayretle bakıyor nereden biliyor diye. Çıkıyor dışarıya. Bakkalın bitişindeki kasap o deftere diyor beni de yaz diyor. Kasabın yanındaki manav o deftere beni de yaz diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zamanlar Osmanlı bir evliyalar beldesi.

Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın güzellikleri, mutluluk, Allah'la beraber olmanızda ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızda hiç zor bir şey değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar mutlu olmak uğruna yogalarla, transandantal meditasyonlarla ne kadar zulmani ilim varsa hepsiyle meşguller. Başlarının üzerlerinde olacak, yeni başlarında bulunan Allah'ın nimetlerinden haberleri bile yok. Şeytan öyle bir karmaşa vücuda getirmiş ki insanları bütün güzelliklerden mahrum etmiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Amerika'da, okullarda, din konusunda insanlara bir şeyler verilmiyor. Şimdi konunun en can alıcı noktasına geldik. Ama bütün okullarda insanlara yoga öğrenmek isteyen herkese yoga öğretiliyor. Transandantal meditasyon öğretilmeye çalışılıyor. Yani şeytan bütün kapıları ele geçirmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Burada bunun yanlış olduğunu, öğretilmesi lazım gelenin zikir olduğunu söylediğim zaman burada da reddediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan nelerin sahibi olmuş? Allah'ın yolunda neler kaybedilmiş? Ve sevgili öğrenciler ve dinleyenler, tüyleriniz ürperiyor. Burada da hastanelerde insanların stres atması için yoga ve transandantal meditasyon birer vasıta olarak kullanılıyor. Zikirden dünyanın haberi bile yok. Bu muhteşem kainatın en çok rahatlatıcı ilmi şeytan tarafından insanlara çirkin gösterilmiş. Zaten yabancı ülkelerde İslam dediğiniz zaman sadece terör akla geliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İblis biliyor ki eğer insanlar Allah'a teslim olma yolunu seçerlerse saltanatı sona erecek ki yakın gelecekte öyle olacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunun son mücadelesini veriyor. Bu konuda kendisine uydurduğu tempalarıyla yani insan şeytanlarla ve cin şeytanlarla beraber insanların da cinlerin de mutluluğunun altını oymakta. Bugünlerde bu tabir Türkiye'de çok kullanılıyormuş. Öyle diyorlar bize. Kim devlet kademelerinde çalışıyor da tasavvufu yaşıyorsa, en azından namaz kılıyorsa, onlar devletin altını oymakta olan insanlar olarak vasıflandırılıyor birçok çevrelerde ve bu konuda demeç üstüne demeç veriliyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri dururken, onları yaşamak dururken, Allah'a ve onun dostlarına düşman olmak, bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunun insanlar farkında bile değiller.
evvela kendileri mutsuzlar. Yetmez. Mutsuzluklarının insan kitlelerinin, büyük kitlelerinin mutsuzluğunun onların dinlerine bağlanması, dini yaşamalarına bağlanması bir korkunç şeytani görüş olarak çıkıyor ortaya. İnsanımız genellikle mutsuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Artık Osmanlı'nın izleri adım adım silinmiş. Osmanlı'nın tasavvufu yaşadığı devrelerdeki cihan hakimiyeti tarihe karışmış. Biz dünya üzerinde artık küçücük bir ülkeyiz. Türkiye dendiği zaman dünyada hakkımızda pek az şey biliniyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, arkasında kim var? Sadece iblis. Korkunç bir mahluk. Ama onun size hakim olmasını sona erdirip sizin ona hakim olmanız her zaman mümkün. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, zikri daime, kalbinizin her atışında, içinizdeki ses, onun her çift atışında, çifteceyle Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde söylemeye başlarsa, bilin ki o noktadan itibaren artık siz ona hükmedeceksiniz. Yani şeytan sizin gazoz ağacınız olacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hep size yanlış yaptırmak için gene telkinlerde bulunacaktır. Ama her seferinde o mağlup olacaktır. Sizin bir yanlışı yaparak derecat kaybetmenizi isteyen iblis size teklifte bulunacaktır. İç dünyanıza o mesajı verecektir. Eğer onun söylediğini yapmış olsaydınız ne kadar derecat kaybedecek iseniz yapmadınız, yapmamayı başardığınız takdirde o kadar derecat kazanırsınız. Yani iblis sizi tuzağına düşürmek isterken her seferinde kendi tuzağa düşecektir. Yılmaz, vazgeçmez. Hep devam edecektir. Hep yenilecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu anda kainat üzerinde iblisin en büyük düşmanı biziz. Ve hep yenilmek mahkumiyetinde, hep yenilmek mecburiyetinde. Bizden bütün gücüyle çalışıyor. Son demlerinde sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkesi Allah'ın yolundan saptırmaya uğraşıyor, mutsuz kılmaya uğraşıyor ve takımı da doğrusu iyi çalışıyor, başarılılar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, ama top sizde her zaman. Siz dilerseniz ona hakim olmak imkanınız her zaman var. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ilk yenilgiyi alır. Böyle bir dilek kalbinizde yerleşmesin diye aklınıza gelmeyen korkunç kurnazlıkları sergiler. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemeyesiniz diye.

Bundan haberi olmayan insanlarla bir beraberliği zaten vardır. Onların beyinlerini yıkamamış olsaydı herkes Allah'ın yolunda olup bu muhteşem mutluluğu yaşardı. Hangi muhteşem mutluluk? Dünya saadeti. Eğer insanlar Allah'a ruhlarını, fizik bedenlerini ve nefslerini teslim edilmiş olsalardı, hepsi dünya mutluluğunu bütün boyutlarıyla yaşamak imkanının sahibi olacaklardı. Bu kapı hepinize açık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu saadeti hepiniz yaşayabilirsiniz. Ama biliyor musunuz? Şeytan size bunu yaşatmamak için her şeyi yapar. Bu saadet öyle bir mutluluktur ki iç dünyanızda mutluluğu yaşarsınız enine boyuna dört dörtlük. İç dünyanız haykırır mutluyum diye. Dış dünyanızda mutluluğu yaşarsınız. Başka insanlarla beraber olan hayatınızda onlar için yaşamaya başlarsınız. Hayatınızın her saniyesi, her dakikası kendinizi başkalarına hasrettiğiniz için, başkalarına adadığınız için, başkaları için var olduğunuz için, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yudum yudum hayatınızın her saniyesinde mutluluğu teneffüs edersiniz. Mutluluğu solursunuz. Solumak. Her nefes alışverişte içinizden bir sesin mutluyum diye size seslenmesi istemez misiniz sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler? Bu mümkündür. Allah'a teslim olduğunuz zaman, daim zikre ulaştığınız zaman teslimlerinizi tamamlarsınız. Evliya olmak, evliya olmak dedikleri şey, sevgili öğrenciler ve dinleyenler, 3 aylık, 4 aylık, bilemediniz 6 aylık bir betiredir. 33 bin zikre ulaştığınız zaman bu işi bitirmiş olursunuz. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki,

bu güzelliği sizlerin yaşamasını Allah öylesine istiyor ki onu layıkı ve çile tanısaydınız, sizi mutlu kılmak için ne kadar çok şey yaptığını bir bilseydiniz, bu mutlu olmanız için zaten yeterli sebep oluşturuldu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, düşünün, sizi bir ruhla, bir fizik bedenle ve bir nefsle yaratmış. Bunlardan sadece ruhunuz hedefe ulaşmış. Yani ahsen. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek azminde olan, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemesi mümkün olmayan, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemeyen bir yapıda bir vücudunuz var, ruhunuz. Allah'tan gelmiş. Allah ruhundan size üfürmüş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın ruhu Allah'ın bir parçası gibi düşünmeyin. Ruh Allah değildir. Ruh yaratıcı olan, yegane yaratıcı olan Allah'ın bir mahlukudur, yaratığıdır. Onu üfürmüş, sizde bir emanet. Ruhlarını Allah'a henüz ulaştırmamış olan insanlara sesleniyorum. Yola çıkarmamış, tabi olmamış olan insanlara sesleniyorum. Ruhunuz hala sizde. Ama sizde olmaması lazım. Allah'a geri dönmesi lazım. Üzerimize Allah Teala bunu 11 defa farz kılmış. Hedefi mi? Bütün insanları Allah'ın dostu, Allah'ın evliyası yapmış. Kapıları ardına kadar açmış. Bütün kapılar açık. Her şey sizi bekliyor. Bir niyetinize bakıyor her şey. Bir niyet. Allah'a teslim olmayı dilemek. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi dilediğiniz anda olay bitmiştir. Bu dilek kalbinizde yeşerdiği an, var olduğu an, kalbinizde yerleştiği an, Allah onu işitir, bilir ve görür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim etmek isteğinizi, niyetinizi Allah işitir, bilir ve görür. Hep kalbinize bakar. Bu noktadan itibaren cehennem sizin için değildir. Hangi noktadan itibaren? Ne yapmışsınız? Sadece niyet etmişsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece niyet etmişsiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemişsiniz. Dilediğiniz anda kurtuluşa ulaştınız. Bir dilek, geri kalan Allah'ın işi. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemekle kapıyı açtınız. Allah derhal o kapıdan girecektir. Ard arda sizi mutluluğa hazırlayacaktır. Siz bir şey yapmayacaksınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz. Ne yaptı Allah Teala? Bakınız neler yapıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin bir, Allah kalbindeki Hicab-ı Mestur adlı bir engeli, bir perdeyi alıyor. Bu perde, gizli perde, Hicab-ı Mestur'a gizli perde demek,
irşat makamıyla o kişinin kalbi arasındadır. Ve irşat makamından nefrete sebebiyet verir. Mürşitlerden bu kadar çok nefret eden insanın var olmasının arkasında bu var kalplerinde, ekinnet var insanların. Kalplerinde hicab-ı mesure var. Sevgiyi önleyen, nefreti öne alan bir perde bu. Allah derhal alır onu. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Arkasından kulaklarınızda, herkesin kulağında bulunan Allah'ın söylediklerini idrak etmemenizi, anlamamanızı, manasına varamamanızı sağlayan bir engel bütün insanların kulaklarında doğuşlarından itibaren mevcut olur. Bunu alır Allah Teala. İşitmeye başlarsınız, manasına varmaya başlarsınız Allah'ın güzelliklerinin. Kalbinizde ekinnet vardır. O kalbinize indirilen, anladığınız şeyin idrak edilmesini sağlayan bir müessese. İdrak edilmesini, affedersiniz, ters söyledim, önleyen, ona mani olan bir müessese, ekinnet. Allah Teala onu alır, yerine idraki sağlayan başka bir müesseseyi yerleştirir. O ihbattır. Siz ne yaptınız? Bir tek şey yaptınız. Allah'a doğru bir adım atmış oldunuz. Allah'a ulaşmayı dilemekle kalbinizde bu talep yeşerir yeşermez var olur olmaz. Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür. Öyleyse dikkat edin, bir talepten bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu bir görüntüdür Allah için. Bu bir sestir Allah için. Ve bu Allah'ın bildiği bilme fiilinin karşıtı olan bir nesnedir. Bilmenin dizayn edildiği düşünce sistemimizdeki istek. Allah işitir, bilir ve görür. O söylediğim şeyle kalmaz. Üç ayrı hususu gerçekleştiren Allah-u Teala bundan sonra kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açacaktır. Bunları Allah-u Teala size hiç danışmadan sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutlak olarak gerçekleştirir. Sonra birazcık zikir yaptığınız zaman huşu sahibi olursunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala siz Allah'a ulaştığınız zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 7 ayrı adımla size yaklaşır. Siz Allah'a bir adım atın, o size 7 adım atar. Ne yapar? İrşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mesureyi alır. 1. Kulaklarınızdaki vakayı alır. 2. Kalbinizdeki ekinneti alır. 3. Yerine ihbat koyar. 4. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. 5. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. 6. Sizi huşu sahibi yapar. 7. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah bunları yaptı. Hangi duruma getirdi sizi? Mürşidine ulaşmaya hazır, mürşidine ulaşmayı dileyen birisi yaptı. Kulaklarınızdaki vakrayı açtığı zaman işitmeye başladınız, manaya varmaya başladınız ve Allah-u Teala diyor ki davete sadece işitenler icabet eder.
mürşide ulaştığınız an davete icabet edeceksiniz. Çünkü ruhunuzun Allah'a ulaşmak üzere sizden ayrılması ancak o zaman gerçekleşecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve öğrenciler, bir muhteşem olay yaşayacaksınız. Ulaştığınız zaman eğer ağlamışsanız, mürşidinize ulaştığınız zaman çok ağlamışsanız, bilin ki bu Allah'ın sevinç gözyaşlarıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mürşide cehennem korkusuyla yaklaşılmaz. Cennet hedefiyle, dünya saadeti hedefiyle, Allah sevgisiyle yaklaşılır. Öyleyse gördünüz mü Allah-u Teala sizin için neler yapıyor? Siz sadece Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Geri kalan her şeyi O yapıyor. Ve Allah-u Teala garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse insanlar ikiye ayrılıyor. Allah'ın kendisine ulaştırmayı diledikleri birinci grup, dilemedikleri ikinci grup. Allah-u Teala insanlara dilemeyerek, insanları kendisine ulaştırmayı dilemeyerek haksızlık mı yapıyor? Hayır, açıklamasını yapmış. Diyor ki, ben sadece bana ulaşmak istemeyenleri kendime ulaştırmayı dilemem. Ama kim bana ulaşmayı dilerse, dilediği an ben onun kalbindeki talebi işitirim, bilirim ve görürüm. Ve böyle olduğu için de artık benim elimde yoğrulacak olan bir hamurdur onlar. Yardımımı hiç esirgemem diyor Allah-u Teala. Gördünüz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse 7 adımdaki 7 yardımla Allah-u Teala geliyor kişiye. Artık o kişi mürşidini seven birisidir. Zaten Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala garanti veriyor. Onları mutlaka mürşidine ulaştıracağına, onların ruhlarını mutlaka Sırat-ı Mustakim'e ulaştıracağına dair Hac 54'te garanti veriyor Allah-u Teala. Ve kişi mürşidine ulaştığı anda Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü açıyor. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alıyor, dışarıya atıyor ve kalbin içine imanı yazıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu nokta üç hidayeti birden başladığınız noktadır. Ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere sizi terk eder, yola çıkar. Gideceği her şey bellidir. Mürşidinizin bulunduğu dergaha ulaşacaktır. Birinci kata çıkmak etkisini kazandığı zaman devrin imamının ana dergahına ulaşacaktır. Ve oradan Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7 katlık bir yolculuğu tamamlayıp Allah'a ulaşacaktır. Bunların hepsini sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Ve sizi mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırarak evliya yapacak. Allah'ın evliyası olmanın o büyük huzurunu, mutluluğunu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki bazen sizlere dayanamayıp soruyorum. Her şey sahiden bu kadar güzel mi? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Allah Teala hepinizi mutlu kılmak için yaratmış. Ve kim mutsuzsa bilin ki o kişi mutluluğu dilemediği için mutsuzdur. Allah'a teslim olmayı dilemediği için mutsuzdur.
sadece dilese, bir tek dilek onu Allah'ın evliyası yapmak için yeterlidir. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah ona kendisine ulaşması için yeterli süre olan 3-4 aylık bir hayat hakkı tanımışsa Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracak ve Allah'ın evliyası olmayı mutlaka başaracaktır. Asıl ifadeyi kullanalım. O başarmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah yapacaktır bunu sevgili izleyenlerim. Siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Ve bunu garanti ediyor Allah Teala bütün insanlar için. Öyleyse bakınız ne kadar çok torpillisiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın kainattaki en torpilli, en imtiyaz sahibi sınıfı insan sınıfıdır. Meleklerden de, cinlerden de çok ötedesiniz. Allah'ın bütün güzellikleri için varsınız. Bu güzellikleri yaşamaya layıksınız. Sakın kendinizi huzursuz hissetmeyin, sıkıntılı hissetmeyin. Bu düşüncelerin baskısı altında huzursuz olmayın. Görmemeniz lazım gelen şeyleri değil, görmeniz lazım gelenleri görün. Niye görmemeniz lazım? İnsanların size yaptıkları yanlış davranışları. Neyi görmeniz lazım? O yanlış davranışların arkasında onları öyle yapmaya iten sebepleri. Neyi görmeniz lazım? Size kötü davranmalarını engelleyecek olan sizin onlara yapacağınız güzel davranışlar. Birisi size bir kötülük yaptığı zaman düşünün. Acaba ben ona ne yaptım ki bana bu tarzda bir davranışta bulundu? Mutlaka sizin bir tarafınız, yaptığınız bir hareket, bir ifadeniz, bir sözünüz siz farkına bile varmadan o kişinin size bir beğenmediğiniz davranışta bulunmasını oluşturabilir. İnsanları bir kötülük makinesi gibi düşünmeyin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onların size bir yanlış davranışta bulunmasına sebebiyet verecek olan davranışlar sizden ona ulaşmış olabilir her zaman. O zaman size yapılan yanlış davranışın sebebi siz değil misiniz? Dikkat edin, etrafınızdaki bütün insanlar sizin için bir aynadır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın kanunu sevilen sevendir. Acaba anlatabiliyor muyum? Sevilen sevendir diyor Allah Teala. Öyleyse ilk fiil, sevme fiili sizden gidecek etrafınıza ve karşı tarafın sevgisini toplayacak. Etrafınızdaki herkese ulaştıracağınız sevgi dalgıcıkları oradan aynı dalgıcıkları çeker. Pozitif dalga boylarını size başkalarından sıcak, sımsıcak bir şeyler geri döner. Sevgi geri döner.
sizden onlara giden şey sevgi ise, eğer değilse, sizden onlara negatif dalga boyları ulaşıyorsa, oradan size sevginin gelmesi mümkün değildir. Onun için hepinize diyorum ki, bir yarış içerisinde bulunun. Hayırlarda yarışın. Sizden etrafınızdaki insanlara her zaman sevgi dalgaları ulaşsın. Pozitif dalga boylarını etrafınızdakilere ulaştıran bir insan olun. O zaman etrafınızdaki herkesten size pozitif dalga boyları geri dönecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve öğrenciler, siz bu tempoyu hiç bozmamalısınız. Bu iç dünyanızın mutluluğunun dışa yansıması olmalıdır. Allah'ın size verdiği iç huzurunu, mutluluğu başka insanlarla paylaşın. Onlar da kâm alsınlar. Sizin yaşadığınız mutluluğu onlar da görsünler. Onlar da yaşamak istesinler. Başkalarına nurlar ulaştırın. Her sevecen davranış, her başkalarına mutluluk verme çabası aslında sizden bir nurun, bir ışığın, bir pozitif dalga boyunun, bir güzelliğin aynı hedefi sağlamak üzere oraya ulaşmasıdır. Onlar, etrafınızdaki insanların hepsi birer aynadır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepsi bir aynadır. O ayna olan insanlara reflekte edecekleri, aksettirecekleri şeyi siz ulaştıracaksınız. Ve düşünün, ışık olmazsa aynalar ışık aksettiremezler. Karanlık varsa aynalar karanlık aksettirirler. Öyleyse başkalarından size güzel şeylerin geri dönmesini, ulaşmasını istiyorsanız, siz o aynalara güzelliği ulaştırmakla vazifelisiniz. Bunu yapabildiğiniz zaman bir mutlu toplumun üyeleri olacaksınız. Böyle bir mutluluk gelecek yıllarda mutlaka yaşanacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dünya mutluluk kavramıyla yüzyıllardan beri daha yeni karşılaşıyor. Ve bunca yanlışın, transandantal meditasyonların, yogaların insanları mutsuz etmesini önleyebilecek olan yegane mekanizma insanların Allah'ın yegane dinini, Allah'a teslim olma dinini, İslam'ı öğrenmelerine bağlıdır. Bilmiyorlar ki din sadece bir mutluluk vasıtasıdır. Ama ehil olmayan ellerde din insanları adeta mutsuz kılan, yetmez, bütün cennet imkanlarını yok eden bir hüviyet almış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Korkunç bir gidişat. Allah'ın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmak üzere programladığı dini, din adı verilen sistem, insanları huzursuz eden, şu dünya üzerinde saadete asla ulaştırmayan ve cennet saadetini ulaştırması da hiçbir şekilde mümkün olmayan bir şekle bürünmüş. Birçok insan dinden nefret ediyorsa,
bu etraflarında gördükleri dini uygulamanın yanlış standartlarda oluşundan kaynaklanmaktadır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, büyük bir hata içerisinde dünya insanı. Din adına insanları mutsuzluğa ulaştıracak ne varsa hepsi tatbik ediliyor. Onun yerine Allah'ın güzelliklerini ve Kur'an gerçeklerini insanlara öğretmekle vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Sizin yaşadığınız, yaşamakta olduğunuz bu müstesna mutluluğu onlar öğrenmeliler. Dinin bir umacı değil, insanları mutsuzluğa götüren, cehenneme götüren bir uygulama değil. İnsanları dünya saadetine ve cennet saadetine mutlaka ulaştıran bir vasıta olduğunu insanlar bilmeli. Dinin taassupla aslında uzaktan yakından bir ilişkisi olmadığını öğrenmeliler. Bir mutluluk vasıtası olarak bugün uygulanmakta olan dine değil, Allah'ın 14 asır evvel uygulanmakta olan o insanları mutlaka saadete ulaştıran gerçeğine sahip çıkmak. İşte o gerçekle insanların her an etraflarına pozitif dalga boyları ulaştıran Allah'ın dostları olmasını sağlamak. İşte Allah'ın hedefi bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Din taassupla uzaktan yakından alakası olmayan, içinde zorlamanın bulunmadığı, bütün insanları mutlaka kesinlikle cennet saadetine de dünya saadetine de ulaştıracak olan bir güzellikler ve mutluluklar demesidir. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, hiç unutmayın. Mutlu olmak hepinizin elinizde, çünkü anahtar sizde sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Allah'a teslim olmayı dilediğiniz andan itibaren mutluluk pencereleri, kapıları ardına kadar açılır. Sizin bir şey yapmasınıza gerek yok. Ondan sonrasını Allah yapacak. Siz sadece Allah'a teslim olmayı dileyeceksiniz. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. Böylesine bir mutluluk bütün bir kainat için açılmış, ardına kadar açılmış mutluluk kapıları, işte bunlar Allah'ın sizlere müjdeleridir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sonsuz mutluluğu söz konusu olsun. Allah sizinle beraber olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
1: Yine güzel bir günde daha sizlerle birlikteyiz ve bir pazartesi sohbetiyle daha Muhterem Efendimiz Tasavvuf Doktoru İskender Acemi'dir. Az sonra sizlerle bir soru geçer ve müsaadenizle hemen kendilerine dönüyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle Efendimiz'e inşallah sonsuz hürmet ediyoruz. Çok kıymetli dualarınızı bekliyoruz. Ve bugünkü bu eski sohbetimizde zaten bizi muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerimizle baş başa bırakırken mübarek evlerinizden sonsuz hürmet ediyoruz muhterem Efendimiz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Aleyhi ve sellem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak için kalp kalbe, gönül gönüle bir Allah beraberliği. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyorum ki O bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Yeni bir mutluluğu yaşamak için yeniden kalbimizde onu, Allah'ı hissedebilmek için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepimizden razı olsun. Dünyanın neresinde olursanız olun, işte şu anda sizlere ulaşmış durumdayız. Hamdine teşekkür ederiz dünyanın her tarafından. Kardeşlerimiz bizlere ulaşıyor artık. Allah-u Teala'nın bizi böyle bir imkanla, bilgisayar aracılığıyla, radyo aracılığıyla bir araya getirmesi, bize göre dünyadaki en büyük mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte sizler, biz ve Allah bir üçlü. Bir yeni mutluluğu bir defa daha yaşamak. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Allah-u Teala'nın dizayneti statüde her şey mutluluğa yönelik. Biz insanlar o mutluluğu yok etmekte sanki yarış ediyoruz birbirimizle. Her tarafta asık suratlar, kavga eder gibi konuşmalar, dokunsan öfkeden çatlayacak insanlar ve birbirine sanki sadece kötülük etmeye çalışan bir İnsanlar, insanlar, insanlar dizisi. Böyle mi olmalı sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler ve dinleyenler? Allah-u Teala sevgiyi emrediyor. Allah-u Teala dostluğu emrediyor. Allah-u Teala diyor ki başkasına hizmet edin. Başkasına hizmet edin ki bana hizmet etmiş olursunuz. Adeta zikirle hizmeti aynı parantezi almış Allah-u Teala. Her ikisinde de mutluluk üçgeninde Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. İster Allah'ın size verdiği bütün imkanları, bir başkasını veya başkalarını mutlu etmek istikametinde kullanın. İster Allah-u Teala'yı zikredin. İkisi de sizi mutluluğun meltem rüzgarlarında dolaştıracaktır. Bu mutluluğu bir defa yaşadıktan sonra onun tiryakisi olacaksınız. Her zaman başkalarına hizmet etmek isteyeceksiniz. O hizmetin sizde oluşturduğu o sonsuz mutluluğu yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onun için var onlar. Hepinizin etrafındaki kardeşleriniz veya başka insanlar sırf sizin mutlu olabilmeniz için var. Siz de başkalarının mutlu olabilmesi için varsınız. Öyleyse dikkat edin. Neslerin talebi Rabbena hep bana demek şeklidir. Hep kendilerine bir hisse çıkarmak, başkalarını kendileri için kullanmak isterler. Bütün nefsler. Ama sadece ruhlar mutluluğun sırrını bilirler. Bilirler ki kendilerinin mutlu olabilmesi başkalarını mutlu etmelerine bağlıdır. İşte doğru çözüm. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde başkalarına mutluluk vermek için harekete geçtiğinizi düşünelim. Bir gününüzü başkalarına adadınız. Etrafınızdaki herkesle ama herkesle meşgul oldunuz. Herkesin halini sordunuz, hatırını sordunuz. Onlarla ilgilendiniz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Herkes kendileriyle ilgilenmenizi bekler. Bunu size söyleseler de, söylemeseler de konunun gerçeğinde bu yeter. Eğer onlarla ilgilenirseniz size bir şey sormak istiyorum. Ne kaybedersiniz? Nefsiniz sayılmak ister, saygı görmek ister. Başkalarına üstün olduğunuzu vurgulamak ister. Yani hep kendisinin sayılmasını, üst seviyede olmasını, videoda olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, bunun size mutluluk getireceğini zannediyorsanız, çok acı bir şekilde aldandığınızı göreceksiniz. Hiç kimse hak etmediği bir saygıyı görüyor diye mutlu olmaz. Sevgili kardeşlerim, çok çok zengin insanlar vardır. Garsonları para yağmuruna tutar. Kendilerine garsonlar saygı göstersin diye. Bu sahte mutluluk, sahte nezaket onlara her zaman gösterilir. Ama bu onları tatmin etmez. Her şey gönülden gelen bir güzelliği aksettirmedikçe insanı mutlu kılamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlara yaşattığınız mutluluğun iki katını Allah-u Teala ve ruhunuz size yaşatacaktır. Üstelik o insanlara mutluluğu ulaştırabilseniz de ulaştıramasanız da, ulaştırmak istediğiniz mutluluk onları mutlu etse de mutlu etmese de, siz onu ulaştırmaya çalıştığınız süreç içerisinde Allah'ın size ulaştırdığı mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Yani Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanınızı, enerjinizi, Allah'ın size verdiği parayı, elinizdeki bütün imkanları, bütün vasıtaları herhangi bir insanın mutluluğu için harcamaya başladığınız zaman itibaren içinizde sebebini bilmediğiniz bir hafiflik, bir ferahlık, kendini bir şeylere adamanın o sonsuz sevincini, yaşama sevincini hissedersiniz. Ve hizmete koşarsınız. Gayeniz sadece o kişiye mutluluk vermektir. Onun ruhu istikametinde, Allah'ın istediği güzellikler malzemesi içerisinde bir kişi için bir saatinizi harcadığınızı ve ona hedeflediğiniz mutluluğu ulaştırdığınızı düşünün. Bu bir saatin başından itibaren, yani siz ona o mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın sizi mutlu kılma hususundaki yardımı size derhal ulaşmıştır. O mutluluğu ona ulaştırıp da sunduğunuz ana kadar Allah-u Teala size hep o gönül huzurunu

Zamanımız hep kıymetli zamanlar içerisinde. Yani zamanı faydalı alanlarda kullanıyorsunuz. Zaman, siz onu kullansınız da kullanmasınız da geçecektir. Tembel tembel yattınız, uyudunuz, dünyayla ilgilenmediniz, 24 saat isteseniz de istemeseniz de mütemadiyen geçer. Her yeni gün size mutluluk değil, sadece huzursuzluk getirir. Ama diyelim ki bir gününüzde 10 saatinizi her birine birer saat olmak üzere 10 insana harcadınız. Bunlardan bir kısmı sizin onlara ulaştırdığınız mutlulukla büyük bir mutluluğa ulaştılar. Hissettiniz gözlerindeki ışıltıdan, davranış biçimlerinden bir güzelliği yaşadınız onlarla birlikte. Ve yine gördünüz ki daha siz onları mutlu etmek konusunda düşünce sisteminizde harekete geçtiğiniz zaman daha kuvveden fiile çıkarmamanız halinde bile Allah Teala size büyük bir ferahlık hissettirdi. İşte bir günlük devrede 10 saatinizi birer saatten 10 kişiye tahsis ettiğinizi düşünelim. O insanlara o mutluluğu ulaştırdığınız sürece asıl mutlu olan sizsiniz. İşte mutluluğun eşyanın tabiatına uygun olan çözümü budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dostluk varsa düşmanlık sıfırlanmıştır. Sevgi varsa nefret ve bunun benzeri bütün negatif duygular yok olmuştur. Sevgi bütün negatif duyguların hepsine tek başına yeter. 10 saat boyunca başkalarına ulaştırdığınız mutluluğun iki katını hep siz yaşayacaksınız. Yani o 10 kişiden bir tanesinin ona ulaştırdığınız mutluluğu yaşadığı bir miktar mutluluğun tam 20 katını yaşayacaksınız. Her birinde 2 kat yaşayacağınız için sayı arttıkça, onlara tahsis ettiğiniz zaman parçası arttıkça sizin mutluluk ufuklarınız devamlı büyüyecektir. Herkes, etrafınızdaki insanlar, kimler olurlarsa olsunlar, herkes sizin mutluluğunuza açılan bir kapıdır. Mutluluğunuzun açılış kapıları. Sevgili kardeşlerim, bu sonsuz bir vesiledir. İsterseniz bütün zamanınızı başkalarının mutluluğuna adayıp sonsuz bir saadetin içinde olabilirsiniz. Her mutluluğun ulaştırdığınız insanın gözündeki sevinç ışıltısı, onunla ilgilendiğinizin, ona yardım etmek istediğinizin samimi huzuru size mutlaka onlardan geri dönecektir. Herkes, etrafınızdaki herkes bir aynadır sevgili kardeşlerim. Onlara ışık tutarsınız, onlardan size ışık gelir. Onları seversiniz, onlardan size sevgi döner. Onlardan nefret edersiniz, onlar da sizden nefret eder. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Onların sizin mutluluğunuz için elzem olduğunu
mutlaka bulunmaları lazım geldiğini

düşünün. Mutluluğun doğru bilançosu bu bilançodur. Sevgi vererek sevgi almak. Mutsuzluğun yanlış bilançosu ise nefretle başkalarına davranmak, onlardan da nefretle karşılık görmek. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Her halükarda zarar söz konusudur. Öfkeli kişi intikamını almak için harekete geçmiştir. Başardığını kabul edelim. İntikamını aldı. Rahatlayacak mı? Şeytanın ona verdiği "Oh olsun, ondan intikamını alsın" duygusu birkaç dakika sizi meşgul edebilir. Ondan sonra o kişinin kalbini kırdığınız için duyacağınız huzursuzluk devreye gider. Devreye girer ve sizi bırakmaz. Onun üzgün, çaresiz, sıkıntı içindeki sizin kötülüğünün sebebiyle sıkıntıyı yaşayan yüzü aklınızdan çıkmaz. Ona o kötülüğü siz yaptınız. Ve onun huzursuzluğunu yaşarsınız. Tıpkı bunun gibi başkalarına ulaştırdığınız mutluluğun arkasından o kişinin sizin için duyduğu hisleri onun yüzündeki minnet ışıltılarından derhal sezersiniz. Mutluluğunu hissedersiniz. Arkasında siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Etrafınızdaki insanları mutlu ettiğiniz zaman onların o mutluluk havasını siz teneffüs edersiniz asıl. Bütün bunlar nefsinizi ona dur diyerek devre dışı bırakmanız, ruhunuzu öne geçirmeniz ve başka insanlara yardım için seferber olmanızdır. Hep Hazreti Ömer'i hatırlamanızı istiyorum. Ben bugün Allah için ne yaptım dermiş her gece yattığı zaman. Kaç kişiye hizmet götürdüm? Kaç kişinin gönlünü aldım? İnsanlara daha başka nasıl hizmet edebilirim? İşte Hazreti Ömer'in bilançosu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aynı imkanlar hepinize verildi. Sakın boş şeylerle oyalanmayın. Ben başkalarına hizmet edemiyorum, onlara para veremiyorum. Allah bana çok para verseydi de ben onlara para verseydim ne kadar güzel olurdu diye hayallerle kendinizi aldatmayın. Allah'ın şu anda size verdiği şey neyse, ne kadar paranız varsa, ne kadar zamanınız varsa, elinizdeki vasıtalar ne olursa olsun, onlar etrafınızdaki herkese sizin hizmet etmeniz için yeterlidir. Olsaydı şöyle yapardım, böyle yapardım diye düşünmeniz şeytanın bir tuzağıdır. Sakın böyle bir tuzağa düşmeyin. Bilin ki şu an Allah'ın size verdiği her şey başkalarının mutluluğu konusunda en sağlam teminattır. Yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaşlı insana siz de geçerken hizmet ettiniz, koluna girdiniz, onun karşıya ulaşmasını sağladınız. Ne yaptınız? Birkaç dakikanızı onu karşıya geçirene kadar harcadınız. Onun bundan duyduğu mutluluğu mutlaka yaşayacaksınız. Davranışlarından onun mutlu olduğunu hissedip siz mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, düşenin dostu olmaz derler. Siz düşeni kaldırmak için harekete geçin.
Başkaları varsın, onu terk etsinler. Sevgili kardeşlerim, siz sakın öyle olmayın. O düşeni bırakıp da onun etrafından kaçanlar, onlar kaybedenlerdir. Siz düşenle beraber olun. Onu kaldırmak için bir gayretin içinde olun. Ona yardım edinizi uzatın. Sevgili kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. Herkes birbirine muhtaç olarak yaratılmıştır. Bir düşünün, şu dünyada yaşayabilmeniz için üstünüze elbise almak mecburiyetindesiniz. Ayağınıza ayakkabı almak mecburiyetindesiniz. Yemek içmek mecburiyetindesiniz. Her bir ihtiyacınızı başkalarından temin etmek mecburiyetindesiniz. Başkaları da sizin ürettiğiniz şeye muhtaçtır. Öyleyse her şeyden evvel düşünün ki insanlar sizin sevginize muhtaç. Neden onlara o sevgiyi vermiyorsunuz, hiç düşündünüz mü? Şeytan ve nefsinizin afetleri, nefret, kin, öfke, kıskançlık, haset, düşmanlık, bunlar şeytanın devamlı beslediği sizin mutsuzluk odaklarınızdır. Şeytan bunları beslemekten hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Bir tek maksada dayalıdır bütün davranışları. Sizi başkalarıyla düşman hale getirmek. İblis ister ki şu dünyada kim varsa hepsiyle ayrı ayrı kavga etsin. Hepsiyle ayrı ayrı ulaşarak, onların hepsiyle uğraşmak suretiyle hepsini birbirine düşman etmeye çalışır. Düşmanlık varsa, kin tohumlarını atmışsa insanların kalbine, orada düşmanlık vardır. Düşünün sevgili kardeşlerim, sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğu zaman hepsi kanlı katildiler. Her bir kabileden başkaları o kişilerin annelerini, babalarını, akrabalarını öldürmüşlerdi. Bu sebeple başka kabilelere karşı kin besliyorlardı. Ama onlar da başka kabilelerdeki insanları öldürmüşlerdi. Başka kabilelerdekiler, başka kabilelerdeki insanlar da onlara kin besliyordu. Böylece bitmek, tükenmek bilmeyen bir kan davası asırlardan beri cinayet denetimi görülen binlerce olayda onları devamlı birbirine daha çok, daha çok, daha çok düşman olmuştu. Allah Teala onların kalplerini telif etti. Geçmiş geçmişte kaldı. Bir belli günden sonra onlar birbirlerine kucak açtılar. Can dostları oldular. Allah Teala Fussilet Suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde diyor ki, Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranından daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiat ve hasenat bir olur mu? Siz seyyiatı hasenatla önleyin. Bu seyyiate hasenatla, kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi herkese verilmez. Onlar hazırladığının sahipleridir diyor Allah-u Teala. Sahabe için Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostları oldunuz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı hayata Allah-u Teala'nın dizaynıyla Asr-ı Saadet adı veriliyor. Saadet devri
mutluluk devri. Neden biliyor musunuz? Her sahabe başkası için yaşadı. Hayatını onlara vakfetti. Mutluluğun sırrını 14 asır evvel onlar çözmüşlerdi. Her peygamber devrinde yaşayan insanlar, o peygambere tabi olanlar, onların hepsi aynı mutluluğu yaşadılar. Her peygamber devrinde o peygambere tabi olanlar hepsi Allah'a ruhlarını, veçlerini, neslerini teslim etmeyi başardılar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizdeki afetler yok oldukça şeytanın tuzaklarını birer birer sileceksiniz. İblisin sizi nerelerde nasıl aldattığını, yokuşa sürdüğünü, başka insanlara kavga için kışkırttığını hemen yakalayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah için olun. Allah için olmak, Allah'a hizmetle gerçekleşir. İşte başkalarına hizmet mi ediyorsunuz? Allah Teala bu hizmeti kendisi için hizmet olarak kabul eder. Allah Teala diyor ki, hanginiz başka bir kardeşinize bir daha geri istememek üzere borç verir? Bu kardı hasendir diyor. Borçların ahsen olanıdır, en güzel olanıdır. Bu Allah'a verilmiş bir borçtur diyor Allah Teala. Ama siz onu Allah'a vermediniz. İhtiyacı olan bir insana verdiniz. Ama almamak kastıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman böyle bir şey yaparsanız, o zaman bu parayı siz o kişiye değil Allah'a vermiş olursunuz. Allah bunun kendisine verildiğini kabul ediyor. Allah'a verilen bir borç. Böyle bir güzelliği yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah her zaman size yardım için hazırdır. İnsanların arasındaki sevgi terazisinde severseniz sevinirsiniz muhtevası var. Ama dikkat edin sevgili kardeşlerim. Karşılığı mutlaka o kişiden almanız gerekmiyor. Siz kim olursa olsun insanlara sevgi ile yaklaşın. İnsanlara sevgiyle hitap edin. Onlar hangi yanlışı yaparlarsa yapsınlar, onlardan intikam almaya çalışmayın. Onlara acımayı öğrenin. İnsanlar başkalarına kötülük ettikleri sürece hep acınacak bir pozisyondadırlar. Sadece acınacak bir durum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onları bir tanısanız, o kötü insanların iç dünyalarını bir görebilseniz, sadece onlara acıyabilirsiniz. O kötü görünüşlerinin arkasında, öylesine karanlık bir dünyada yaşıyorlar ki, öylesine mutsuzlar ki, başkalarından intikam alarak, başkalarına kötü davranarak mutsuzluklarının azalacağı zihniyetindeler. Şeytan onlara öyle gösteriyor. Arkasından da her kötülüğü gerçekleştirdikleri zaman yeni bir huzursuzlukla daha tanışmış oluyorlar. Şeytanın her davranışı bir tuzaktır. Ulaşmak istediğinizi değil,
onun tam tersini size tattıracak olan bir tuzak. Sevgili kardeşlerim, başkalarının size saygı göstermesi için siz onlara karşı kuvvetli sizdeyse sert muamele ediyorsunuz ve onlara hakimiyetinizi ispat etmek istiyorsunuz. Öyle bir şey yaptığınızı düşünün. Mutlu mu olacağınızı zannediyorsunuz? Nefsinizin talebiyle olan bütün bu üstünlük iddialarınız, davranışlarınız onlara karşı sizi sadece huzursuz kılar. Onlara karşı her yaptığınız üstün olduğunuz mesajını verme gayreti, nefsani bir davranışın sizden onlara ulaşmasını temin eder. Bu onlarda aynı standartlarda size cevap verme eğilimini oluşturur. Üstünlük iddiasında bulunduğunuz ve bunu ispata yeltendiğiniz her noktada etrafınızdaki insanlardan aynı cevabı alırsınız. Nefsin bir afetine karşılık bir başka afetle cevap. Onlar sizden nefret ederler. Onlar sizi sevmezler. Sizin üstünlük tasladığınız her davranışınızdan etrafa yayılmaktadır. Siz boşuna bir gayretin içindesiniz. Emek harcıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz, para harcıyorsunuz. Başkalarını mutlu etmek için değil, mutsuz etmek için. Siz şeytanın negatif dünyasında, şeytanın üçgeninde yaşıyorsunuz. Bir kenarı nefsinizin afetleri olan, bir kenarı şeytan olan, üçüncü kenarı da kaybettiğiniz dereceler olan bir karanlık dünyada karanlık hedeflerin arkasından koşturuyorsunuz ve şeytanın ülkesinde hep mutsuzluğu yaşıyorsunuz. İnsanlar her şeyi yaparlar. Para kazanmak için çeşitli Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerler. Arkasından duydukları şey hep mutsuzluktur. Hep huzursuzluktur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün bu güzellikler sizin için, sizin mutluluğunuza dayalı. Ne ekerseniz sadece onu biçersiniz. Bu Allah'ın kanununu hiç unutmayın. Bütün insanlar sadece bir aynadır. Onlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Size nasıl davranıyorlar? İşte o davranış sizin onlara davranışınızın bir karşılığıdır. Aksetmesidir. Eğer sevilmeyen bir insansanız başkalarına kabahat bulmayın. Sevilmemenizin arkasında sadece sizin nefsiniz var. Ve nefsinizin arkasında da şeytan. Siz onlara kötü davrandığınız için, siz onlara sevecen davranmadığınız için onlar sizi sevmiyorlar. Arkasında sizin onlara karşı olan sevgisizliğiniz var. Sakın onları suçlamayın. Kendilerinden bir şeyler ilave etseler bile temelde baz olarak sizin onlara yaptığınız yanlış davranışların onlar üzerinde oluşturduğu karanlığı hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, neden? Diyelim ki öyle bir dünyada yaşadınız ki orada sadece nefret vardı. İnsanlar birbirlerine alabildiğine kötülük ediyorlardı. İnsanlar gruplara ayrılmıştı.
hatta birilerini öldürüyorlardı. O günler çok gerilerde kaldı. Siz nefrete dayalı, düşmanlığa dayalı bir dünyada yaşamamalısınız. Sevgiye dayalı, dostluğa dayalı, başkalarına bütün gönlünüzü açtığınız, onlara kucak dolusu sevgiler ulaştırdığınız bir dünyada yaşamaya çalışın. Yüzünüz her zaman gülmeli. Onlara onları mutlu edecek olan güzel şeyler söyleseniz, böyle davransanız ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Sorumluluklarınız bile başkalarına kötü davranmaya sizi itmemeli. Allah uğrunda yaşantınızda başkalarından hizmet isteyebilirsiniz. Böyle bir zorunlulukla Allah Teala sizi karşı karşıya bırakabilir. İnsanlardan beklediğiniz hizmeti alamayabilirsiniz. O zaman dahi onların kalbini kırmamalısınız. Sevgili kardeşlerim, burada bir hususa mutlak dikkat etmeniz gerekiyor davranış biçimlerinizde. Eğer insanların nefsani istikametteki davranışlarına devamlı müsaade ederseniz onların yozlaşmasına sebebiyet verirsiniz. Bunun düzeltilmesi konusunda davranış biçiminizin onları üzmesi gerekmiyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Ne zaman bir insanı üzecek bir davranışta bulunsanız arkasında mutlak olarak şeytan vardır. İkinizi de kullanır. Sizin ona karşınızdakine yaptığınız, o anda öfkenize kapılarak yaptığınız bir negatif davranışın şeytan ondaki etkisini arttırmaya çalışır. Öfke spiralini devamlı yükseltmek istikametinde bir gayetin sahibidir. İki tarafa da tesir eder. Birinci taraf bir yanlışlık yapmıştır. Karşısındaki de öfkelendirecek olan bir davranışla bulunmuştur. Şeytan hemen ikinciye ulaşır. Onun yaptığı hareketin negatif yönlerini onu öfkelendirecek bir biçimde kullanıp onun da karşısındakine daha kötü davranması için zemin hazırlar. İşte bu noktada şeytanın tuzağına düşersiniz. Öyleyse sakın şeytanın tuzağına düşmeyin. Ve bunları yaparken İblis hep etrafınızdaki insanların size karşı negatif davranacaklarını, sizi küçümseyeceklerini, bir mutsuzluk süreci içerisinde size söyleyecektir. Maksadı aynı öfke spiralinin içine sizi de alıp karşılığın size yapılandan daha şiddetli bir şekilde, daha intikam alıcı bir şekilde karşıya ulaştırılmasını sağlamaktır. Böyle bir gayretin içinde olan şeytan ikinci etapta karşınızdakinden size daha şiddetli bir olayı ulaştırdı diyelim. Şimdi sıra sizdedir, size ulaşacaktır. Onun yaptığını daha kötü göstermeye çalışarak sizin ona daha şiddetli bir cevap vermenizi isteyecektir. Böylece iki tarafı devamlı bir öfke zinciri içinde birbirine bağımlı kılarak insanların arasındaki kini, öfkeyi, haseti mutlaka canlandırmak isteyecektir. Körüklemek isteyecektir. İstediği tek şey insanların birbirlerine en üst seviyede düşman olması. Kanlı bıçaklı olması, insanları
katle ulaştırmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı en güzel standartlarda gerçekleştirebilirsiniz. Öyleyse nelerden bahsediyoruz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün söylediklerimiz sizin mutluluğunuza birer destektir. Unutmayın, Allah-u Teala sizi huzursuz olmanız için ve başkalarını da huzursuz etmeniz için bu dünyaya göndermedi. Bu dünyada Allah'ın sizi yaşatmasından murat, bütün insanlara dostluk kucağınızı açmanızdır. Dikkat edin, dostluğunuzun muhtevasında sakın şeytan sizi aldatmasın. Sevgi, nefsani dizaynda bir varlık değildir. Nefsin afetleriyle hiçbir zaman bağdaşmaz. Öyleyse sevginizi başka insanlara hasrettiğiniz zaman bu sevgiyi onların şeytani taleplerinin tatmini istikametinde kullanamazsınız. O zaman onları mutlu etmezsiniz. Daha çok mutsuz olmalarına sebebiyet verirsiniz. Öyleyse sevginizin dizaynında daima bir ölçünün olması lazım geldiğini bileceksiniz. İnsanlara yaptığınız bütün yardımlar onların ruhlarının mutluluk duymasını sağlayacak olan yardımlar olmalıdır. Nefsin hegemonyasına, şeytanın hegemonyasına kesinlikle kapınızı açmayacaksınız. Orada iblis sizi sakın tuzağına düşürmesin. Başka bir insanın nefsani taleplerinin tatmini doğrultusunda siz kendinizi ona hizmet etmiş sayarsanız yanlış bir hedefe yönelmiş olursunuz. Şeytana hizmet etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, bu nazik konuyu ait olduğu standartlarda yerlerine oturtun. Bir hırsız bir bankayı soymak istiyor diye siz de benim görevim insanlara yardım, ona yardım edeyim de beraber bankayı soyalım diye düşünür müsünüz? Böyle bir şey yaptığınız zaman siz ona yardım etmiş olmazsınız. Onu daha da aşağı öfke seviyelerine, daha da primitif bir noktaya, ilkel bir noktaya, nefsinin daha çok hizmetinde olacağı bir noktaya ulaştırırsınız. Öyleyse sevgi kötülükte birleşmez. Sevgi kötülükte meyve vermez. Kötülük varsa sevgi yoktur. Sevgili kardeşlerim, ışık karanlığın sona ermesi halidir. Öyleyse ışık varsa karanlık yoktur. Işığı ne kadar kuvvetlendirirseniz karanlığı o kadar yok edersiniz. İşte sevginin yeşerdiği her ortamda karanlığı temsil eden sevgisizlik, nefret, kin, düşmanlık yok olur. Öyleyse yakın geleceğin dünyasında bir yeni asr-ı saadet söz konusu sevgili kardeşlerim. Bunun meyvelerini ancak asr-ı saadeti yaşayan sahabe gibi davranabildiğiniz takdirde toplayabilirsiniz. Sevgi, sevgiyi
Nefret, nefreti celbeder. Başkalarına ulaştırdığınız her kalbinizin aydınlığı, nuru başkalarında da nur oluşturacaktır. Her kötü kalpli insanın başkalarına yaptığı kötülük, onları da kendisine karşı kötülüğe teşvik eden bir hüviyet taşır. Her yapılan iyilik, insanlara mutluluk ulaştırma gayreti. O insanlarda da bu eğilimi arttıran bir özellik taşır. Şimdi toplumun bütün üyelerinin birbirlerine karşı en güzel davranışları sergilediğini, birbirlerine karşı hep yardım etmek için yaşadıklarını düşünün. Herkesin başkaları için olduğu bir ortamda sonsuz bir saadet söz konusudur. Bu saadete dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu saadet sizi en güzele ulaştıracaktır. En güzele ulaşmanız sizin gayretinize bağlı. Etrafınızdaki insanların en güzele ulaşması gene sizin gayretinize bağlı. Öyleyse sevgi, sevgiyi çekerek bütün toplumu sevginin yerleşmesinin mimarları yapar. Nefret, nefreti çekerek bütün toplumu nefretin tohumlarının saçıldığı bir yer haline getirir. İnsanların rahatça öldürülebildiği, onların en basit haklarının bile kendisine verilmediği bir ortam düşünün. Böyle bir ortam varsa herkes birbirinin aleyhinde, herkes birbirinin mutsuzluğu için çalışıyorsa, mutsuzluk için çalışanların hepsi de zaten mutsuz insanlardır. Ve ektikleri şey mutsuzluk tohumlarıdır. Bunun karşılığında çıkan meyveler mutsuzluğu sadece daha çok arttırır. İnsanlar sözlerine sadık değillerse, sözlerine sadık olanlarda da sözlerine sadık olmamak eğilimini adım adım oluşturacaktır. Kişisel ahlak, toplumsal ahlakın sadece bir parçasıdır. Toplam bu ahlakın dejenerasyonuna paralel bir seviye gösterir. Sevgili kardeşlerim, bir ülke düşünün, bizim ülkemiz. Nüfusun dörtte biri birbiriyle davalı durumda. Her bir dava dosyasında 3 kişi mevcut diye düşünüyor genel ölçüde insanlar. Nüfusun 1/4'ü birbiriyle davalı ve davacı durumunda. Öyleyse hangi mutluluktan bahsedebiliriz ki? Sevgili kardeşlerim, toplumsal değerlere, etik değerlere, yani ahlaki değerlere öylesine uzak bir toplum olmayı başarmışız ki insanımız mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. İnsanlar birbirine yardım etmek yerine birbirine başkalarına duydukları kini başkalarından intikam almak suretiyle eritmek sevdasındalar. Toplumun fertlerinden birinin bir başkasına kötü davranması halini düşünün. O kişi kendisine kötü davranandan kuvvetlidir diye intikamını alamıyorsa başkalarına yönelip onlardan intikam almak isteyecektir. Her tarafında toplumun haksızlıklar varsa, her taraftaki negatif etkiyi alan insanlar bu negatif etkiyi başkalarına
negatif şekilde ödeyeceklerdir. Böylece kaos adım adım büyüyecektir. Ülkemizin kaderinde bir negatif zincir insanları daha çok musibetmek konusunda bir faaliyet sürdürmektedir. Sevgili kardeşlerim, siz bu negatif zincirin dışında kalın. Öfke ve intikam kaosu sakın sizi zincirleri içine almasın. Sakın şeytanın esiri olmayın. İnsanlar vaatlerini yerine getirmeseler, senetlerin, çeklerin %58'i ödenmese, gene de siz borçlarınıza sadık kalın. Mutlaka borcunuzu ödeyin. Herkes ödemiyor. Ben niye ödeyeyim demeyin. Sevgili kardeşlerim, siz bu toplumun geleceğinin güneşlerisiniz, nurlarısınız, ışıklarısınız. Her şey size bağlı. Başkaları kötülük yapabilir. Başkaları başkalarına kötü davranabilir. Onları dövebilir, yaralayabilir, öldürebilir. Onlardan bir şeyler çalar. Toplumun bu yapısının içinde o karanlık sahneleri siz aynı karanlıkla mukavele ederek daha karanlık hale getirmeyin. Unutmayın, gelecek güzel günlere gebedir. O güzel günler çok uzaklarda değil. Yeni bir devrede ikinci asr-ı saadet yaşanacaktır. Güzellikler sizin sağlam tutumunuzla yerleşecektir. Öyleyse başka insanlar hangi kötülüğü yaparlarsa yapsınlar, sakın siz onlara uymayın. Sahabe gibi olun. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele etmişlerdi. Onlar sahabeydiler. Kimdir kötülüğe iyilikle mukabele edenler? İşaret veriyor Allah Teala. Allah'a çağıranlar. Allah'a teslim olanlar. Siz Allah'a çağırın. Siz Allah'a teslim olun. Öyleyse toplumun yapısını değiştirebilecek olan özün ve Allah'ın yardımının sadece sizler sahibisiniz. Allah'ın yolunda olan, başkalarına her zaman en güzel davranışlarda bulunan sizler. Sakın bu güzelliğinizi, Allah ile beraber oluşunuzu şeytanın tuzağına düşerek zayıflatmayın. İnsanlar hangi kötülüklerinize vurur olurlarsa olsunlar, siz onlar için her zaman bir ışık olun, bir nur olun. Bütün davranışlarınız topluma yol gösterecek bir güzelliği sergilesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda üzerinize düşen rol öylesine önemli ki, geleceği en güzele ulaştıracak olan standartlar sizlerde. Öyleyse her şeyi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta ait olduğu yere oturtmalısınız. Muhtevaya dikkatle bakın. Bütün bir dizayn içerisinde hepiniz en iyinin temsilcileri olmalısınız. Topluma güzellikleri aşılayan,
örnek olan insanlar olmalısınız. Sizler Mir Batlı'nın müntesiplerisiniz. Allah'ın üniversitesinin öğrencilerisiniz. Öyleyse davranışlarınız da buna değer olmalı. Sizi tanımayanlar bile davranışlarınızdan onu çıkarmalılar. Bu insanda bir başkalık var. Başkalarının hangi kötü standartlarda davranışına muhatap olurlarsa olsunlar, onlar karşılarındaki gibi, muhatapları gibi davranmazlar. Onlar Allah'ın kendilerine emrettiği güzellikleri sergilerler. İşte sizi ilk defa tanıyanlar bile sizin davranışlarınızdan bu sonucu çıkartabilmeli. Allah'ın dostu olmanın onurunu ve şerefini sakın lekelemeyin. Allah'ın dostu başka insanların düşmanı değildir. Onların da dostudur. Onlar kendisine düşman olsa bile. Sevgili kardeşlerim, işte toplum devamlı çürüyor. Her geçen gün ahlaki değerler biraz daha sıfıra doğru iniyor. Böyle bir ortamda kirli akan suları temizleyebilecek olanlar o suların tesirini pozitife çevirmeye çalışanlardır. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette yapmanız lazım gelen şey dayanmak, gayret etmek, topluma Allah'ın güzelliklerini aşılayabilecek mesajları verebilmektir. Onlar yanlış yapıyorlar. Onlar nefslerine uymuşlar. Her türlü toplumsal yanlışlıklar onlar tarafından birer birer toplum içinde toplumu karartıcı bir hüviyette işleniyor. Siz toplumu karartan değil, toplumun yüzünü ağartan, kalbini aydınlatan, onlarda doğruluğu, güzel davranışı oluşturan bir dizaynın temsilcilerisiniz. Öyleyse unutmayın, topluma güzel davranışlarınızla yön vermek mevkiinde olanlarsınız. Size bakanlar, biz bu toplumu çürümüş zannediyorduk ama işte bu toplumda böyle misaller de var diyebilecekleri örnek kişiler olmanızı istiyorum sizlerden. Şartlar ne olursa olsun taviz vermeyin kötülüğe, şeytana, nefsinizin afetlerine. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman bu söylediğim tavsiyelere hiç ihtiyacınız kalmayacak. Çünkü içinizden gelen şey zaten iradenizi kullanmanıza gerek kalmadan bütün insanlara en iyiyi sunmak olacak. Onlar size yaptıkları kötülüklerin karşısında sizden aldıkları beklemedikleri güzellikteki davranış biçimleriyle size karşı sevgi duyacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde geleceğin nurları, geleceğin ışıkları, geleceğin güneşleri olan sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler geleceğin teminatısınız. Allah'ın huzurundaki yerinizi
iyi muhafaza edin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salatu ve selamı aleyküm.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat hocam.
1: El Fatiha ve az salavat. Allah'ına salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sana sıratel müstakim. Sıratel ezine. Elhamdülillahi aleyhim. Gayrim. Mahdurlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bu bir mutluluk sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizlerle baş başa olmak, sizlerle Allah'ın bir güzelliğini paylaşmak, mutluluğunu paylaşmak, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bugünkü konumuz başkalarının mutluluğu için yaşamak. Öyleyse başkalarının mutluluğunun bizimle alakası nedir? Çünkü biz başkalarının mutluluğu için yaşarsak asıl biz mutlu oluruz. Bir insanın mutluluğu başkalarına vereceği mutluluğa bağlıdır. Ne kadar mutluluk verebilirsek onun iki katını biz yaşarız. Aynı miktardaki mutluluğu Allah-u Teala bize yaşatır. Aynı miktardaki mutluluğu ruhumuzda, nefsimizde yaşatır. Biz bir mutluluk veririz, iki mutluluk geri alırız. İşte insanların bütün boyutlarıyla ters bildiği bir husus çıkıyor karşımıza. İnsanlar zannediyorlar ki nefslerinin afetleri doğrultusunda bir şeylere sahip oldukları zaman mutlu olacaklardır. Hayır, sadece mutsuz olurlar. Ne zaman bir insan kendisi için yaşarsa, kendi egosu için yaşarsa, nefsinin afetlerini tatmin etmek için yaşarsa, o kişi sadece mutsuz bir insandır ve arkasından da başkalarını da mutsuz edeceği için bir defa daha mutsuz olacaktır. Yani bir insanın kendi egosu için yaşaması ne demek? Başkalarını mutsuz etmek pahasına kendi egosunu tatmin, başkalarının duyacağı mutsuzluğun iki katını kendinin yaşamasına sebebiyet verecektir. Dikkat edin, biz ne zaman başka birine haddini bildirsek, başka insanların mutsuz olmasına sebebiyet versek, onlar hangi anlamda, hangi ölçüde mutsuzluğu yaşamışlarsa bizim yüzümüzden Allah bize o mutsuzluğu yaşatır. Arkadan da ruhumuz nefsimize yaşatır. Onların yaşadığı mutsuzluğun iki katını yaşarız. Öyleyse dikkat edin sözlerimize sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah sizden yana. Sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama siz şu doğru muhakemeyi yapmak mecburiyetindesiniz. Ne kadar mutluluk verebilirsiniz, o kadar mutluluk geri alabilirsiniz. Onun iki katı kadar. Öyleyse sevgili öğrencilerim, sevgili izleyenlerim, sevgili dinleyenlerim, sizlerle birlikte olmanın zevkini paylaştığımız şu anlarda daha güzele ulaşmanız söz konusu. Her yeni dizaynda siz olacaksınız. Sizin mutluluğunuz var olacak. Allah için olacaksınız. İnsanlar var, zengin olmak isterler, mutlu olmak için. Zengin oldular diyelim. 100 tane daireleri var. Ne ya sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir düşünün bakalım. Bu kişi ancak bir dairede oturur. Hadi bir de yazlığı olsun, 2. Ya geri kalan 98 daire, onların hepsinin kiraya verilmesi, kiracıların yaptığı tahribatın tamiri, ödenmeyen alacakların takibi, mahkemelerle uğraşmak, avukatlarla uğraşmak, daha neler neler. Size bir sorum var. Neresi bunun zevk? Daha ötesi de var. Bu kişi bu parayı ya helal kazanmıştır ya da haram kazanmıştır. Her neyse, ama hesabı, 100 dairenin hesabı, 100 daire için kazandığı paranın hesabı ondan sorulacaktır. Ama o daireleri, o dairelerin içinde oturanlar kullanabilecektir. Kendisi asla kullanamayacaktır. Öyleyse bütün kazançlarının hesabını Allah'a veren bu kişi, bunun sorumluluğunu taşırken onun verdiği dairedekiler, oturanlar sorumsuzca onu diledikleri gibi kullanabiliyorlar. Tamir etmek mi? Sahibinin işi. Alacakları tamir et, tabir alacakları takip etmek mi? Sahibinin işi. Mahkemelerde uğraşmak mı? Sahibinin işi. Öyleyse bu bir dert değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Düşünün bir defa, 100 tane apartmanınız var, 98 tane de kiracınız. Hadi bakalım çıkın işin içinden. Mutlu mu olacaksınız zannediyorsunuz? Bir deneyin bakalım. Ah, Allah Teala isterdim hepinize versin de görün bakalım neler olduğunu. Şu en zengin insanlara, doruktakilere dikkatle bakın. Mutlu olduklarını mı zannediyorsunuz? Bir yaklaşın bakalım iş dünyalarına, aile hayatlarına. Ne göreceksiniz? Biraz kısın şu telefonu ses. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin egosunu tatmin etmek konusundaki bütün gayretleriniz sizi mutsuzluk çukurlarının daima bir başkasına atacaktır sadece. Ama hiçbir zaman mutlu olamayacaksınız. Nefsinin istikametinde insanlar, nefs ne ister? Sayılmak ister. Başkaları tarafından itibar görmek ister. İnsanlar zengin olmak isterler. Eğlence yerlerine giderler. Varsa onlara çok fazla bahşiş verirler ki onlar kendilerine saygılı davransınlar diye. Parayla kazanılan bir saygı. Sevgili kardeşlerim, bunlar mutluluk mu Allah rızası için? Yani bir düşünün. Egonuz için çalışıyorsunuz. Sizin için sadece nefsinizin afetlerinin tatmini var. Zannediyor musunuz ki onları bir defa tatmin ettikten sonra yeniden azmayacaklar? Hayır. Her seferinde daha azgın bir nefsle karşılaşacaksınız. İşte psikolojinin açmazı burada sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Başta Freudizm olmak üzere psikanalizin ve psikiyatrinin temel faktörlerinde bütün hedefler nefsin afetlerinin tatminine dönüktür. Baştan aşağı yanlış, baştan aşağı hatalı bir davranış biçimleri dizisi. Sizi sadece şeytana esir kılan, nefsinizin afetlerine esir kılan bir zavallı davranışlar bütünlüğü. Ve de bütün psikoloji buna göre dizayn edilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Bir yanlışlıklar komedyası oynanıyor dünya üzerinde. Biliyor musunuz? Streslerin çözümünü insanlar yogada, streslerin çözümünü insanlar transandantal meditasyonda arıyorlar. Ve bütün ilim bunu, bu saçmalığı kabul etmiş durumda. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar yaşamadıkları için bilmiyorlar. Doğruyu yaptıklarını zannediyorlar. Ama düşünün, psikolojinin de psikiyatrinin de bütün temel dönüşümleri sadece insanların nefslerinin afetlerini

hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde %100 mutlu bir insan olursunuz. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Peki daimi zikirden evvel bu işin bir yolu yok mu? Var. İşte bugünkü dersimizin konusu o. Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Kendinizi, hayatınızı başkalarına adamak. Hayatınızı başkalarına vakfetmek. İşte o zaman mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikrin sahibi olmasanız da başkaları için yaşadığınız müddetçe zikirdesiniz. Zikretmeseniz de başkaları için yaşadığınız sebeple zikirde sayılıyorsunuz. Bunun sayısal zikrinize bir fizik tesiri yok tabii. Ama mutluluk mu? Zikirle aynı. Öyleyse ne olur? Siz başka insanlar için kendinizi vakfetmek kararı aldınız. Ve bir başkasına mutluluk ulaştırmak üzere düşünmeye başladınız. Ben falancaya acaba nasıl bir mutluluk ulaştırabilirim? Acaba ne yaparım da onu memnun ederim? Acaba hangi davranışım ona mutluluk verir? Bir hediye mi alayım ona? Gideyim ziyaretin, bir ziyaret mi edeyim? Hastaymış bugünlerde. Yoksa hangi tarzda bir davranış biçimi, neye ihtiyacı var, nasıl bir çözüm getirebilirim? Sevgili kardeşlerim, hayır, sahip olduklarınızın dışında başka şeylere ihtiyacınız yok başkalarına mutluluk verebilmek için. Allah Teala sizlere şu anda ne vermişse Allah'ın verdikleri sizin için full yeterlidir. Onlar sizin için yeterlidir. Sizi mutlu etmek için, sizi saadete ulaştırmak için. Yani başkalarına mutluluk vererek saadete ulaşmanız için sizde olanlar yeterlidir. Hangi noktadaysanız biliniz ki sahip olduğunuz şeyler sizin için yeterlidir. Peki bunun arkasında ne var? Bakınız arkasında ne var? Siz Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanınızı, vücudunuzu, düşüncenizi, iradenizi, Allah'ın size verdiği her şeyi bir başkasına hizmet etmek için kullanıyorsunuz, seferber ediyorsunuz. Her şeyinizle başka bir insana mutluluk vermek üzere varsınız. İşte bu Allah için yeterlidir. Siz o anda kendinizi Allah'a adamış durumdasınız. Başkalarına kendinizi vakfettiğiniz andan itibaren kendinizi Allah'a adamış durumdasınız. Allah size ne vermişse her şeyinizle kendinizi seferber etmişsiniz. Allah'ın size verdiği bütün değerleri kendiniz için, kör nefsiniz için değil, bir başkasını mutlu etmek için kullanıyorsunuz. Siz bu noktada bir kölesiniz. Başkasının mutluluğunun anahtarısınız. Başkalarının mutluluğuna açılan bir kapısınız. Bir ışıksınız, bir renksiniz, bir güzelliksiniz. Başkaları için yaşayan bir insan. Bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu sadece başkaları için yaşayan insanlar bilirler. O büyük saadeti onlar yaşarlar. Öyleyse bu başkaları için yaşamak ne demek? Oradan başlayalım. Evvela dünyalardan bahsedelim. Absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği bir yer var. Burası sıfır noktası. Sıfır noktasının aşağısındaki rakamlar eksi birden başlayarak eksi iki, eksi üç diye sonsuza kadar uzanan negatif değerler. İşte absis ekseninin altındaki bütün alem şeytana aittir. Negatif alem. Bütün değerler negatiftir. Bütün dalga boyları negatiftir. Bütün sistemler mutsuzluğa dönüktür. Ve bu absis ekseninin üst tarafı

Yatay eksenin üst tarafı pozitif alemdir. Bütün dalga boyları pozitiftir. Orası Allah'ın ülkesidir. Aşağıdaki alemin şeytanın ülkesi olmasına karşılık yukarısı Allah'ın ülkesidir. Öyleyse hangi ülkede yaşıyorsunuz? Sorun bakalım kendinize. Şu anda sorun. Dün ne yaptınız? Kaç kişinin mutluluğuna sebebiyet verdiniz? Ya da kaç kişiyi mutsuz ettiniz acaba? Bu suallerin başlangıcında kendinize bir sual sormanız lazım. Dün ben mutlu muydum? İkinci sual. Dün başkaları için, yani Allah için ne yaptım? Defteriniz hep boş sayfalar gösteriyorsa, siz boşuna yaşayan bir insansınız. Hedefi olmayan, kendisini Allah yolunda zanneden ama Allah yolunda olmayan bir zavallı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar birbirine muhtaçtır. Etrafınızda şu anda kim varsa hepsi sizden sevgi besliyor, bekliyor. Hepsi sizden ilgi bekliyor. Ne olur onlara bir gülücük gösterseniz, birkaç kelime söyleseniz, gönüllerini alsanız, gülümsemenizle onların gönüllerini fethetseniz ve size onlarla ilgilendiğiniz için sempati duysunlar. Mümkün değil mi? Bir düşünün bakalım. Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyorum? Sormayacaksınız hiç kendinize neden ben mutsuzum diye. Arkasında ne yattığınızı biliyorsunuz. Sadece sizin negatif davranışlarınız. Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. Onlara dikkatle bakın. Size nasıl davranıyorlar? Sizden kaçıyorlar mı? Onların size güler yüz göstermemesinin arkasında ne yaptığını zannediyorsunuz? Onların arkasında sizin gerçek cepheniz var. O aynadan, o insanların yüzlerinden gerçek cephenizi okuyabilirsiniz. Sakladığınız cephenizi değil. Onlar size kötü mü davranıyorlar? Ve bunu hak etmediğiniz konusunda mısınız? O zaman kendinize dikkatle bakın, ibretle bakın. Eğer öyle olsaydı onlar size karşı öyle davranmayacaklardı. Etrafınızdaki insanların tümü, hepsi ayrı ayrı cephelerden sizin aynanızdır. Niçin böyle söylüyorum? Çünkü herkes sizin davranışlarınızdan başka bir açıdan etkilenir. En çok etkilenme alanı bütün insanlarda mutlaka farklılıklar gösterir. Sadece 19 tane afetiniz değil, 19 tane afetiniz binlerce parçaya bölünmüştür. Her afetinizin her sayfası, her safhası, her cephesi mutluluğu veya mutsuzluğu aksettiren bir aynadır. Öyleyse etrafınızda 100 insan varsa, 100 insan da kendi nefslerinin afetleri doğrultusunda en hakim unsurları itibariyle ayrı ayrı unsurlardan üzüntü duymaktadırlar. Bunların bileşkesi sizin onlara topyekun gösterdiğiniz davranış biçiminin kesin ölçüsüdür. Size kötü mü davranıyorlar? Arkasında hiç hak etmeniz halde size böyle davrandıklarını zannettiğiniz sürece düzelemeyen, iyileşmesi mümkün olmayan bir hastasınız. Sözlerime dikkat edin. İyileşmesi mümkün olmayan bir hastasınız. Çünkü siz içeriden kapıyı Allah'a kapatmışsınız. Size yardım etmesine mani oluyorsunuz. Kapının arka kapıyı şeytana açmışsınız. Şeytan size bütün davranışlarınızda sizi mutluluğa ulaştıracak değil, mutsuzluğa ulaştıracak ne kadar nokta varsa hepsinin üzerinde ayrı ayrı durup devamlı sizi işler. Devamlı daha çok
Daha çok mutsuz olursunuz. Daha çok mutsuz oldukça etrafınıza karşı onları daha çok mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Bir karanlık dünyanın içinde kaybolup gidersiniz. Ve tasavvufu yaşadığınızı zanneden de tasavvufu yaşamadığınızı zanneden de hepinize birden sesleniyorum. Mutsuzsanız tasavvufu yaşadığınızı zannetmeniz sadece bir oyalanmadır. Gerçekten bahsetmiyorsunuz. Kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Tasavvuf, bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane çözümdür kainat üzerinde. Sadece bizim bu zavallı dünyamızda değil, sadece bizim aramızda değil, bütün kainatta geçerlidir. Yaratan Allah, yaratma sisteminin bütün faktörlerini en ince standartlarda dizayn eden Allah, yanlış işleyen her sistemin çözümünü bilen Allah. Diyor ki size, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onlar sizin aynanızdır. Siz onlara karşı nasıl davranıyorsanız size onu reflekte ederler. Her biri de başka bir cepheden reflekte eder. Ne kadar çok insan sizin yüzünüzden mutsuzsa o kadar çok cepheniz hastadır. Çözümü yoktur. Siz çözüme ulaşmadığınız sürece. Madde bir. Başkalarını suçlamayacaksınız. Bileceksiniz ki başkalarının size yaptığı her kötü davranışın, her ters davranışın, her beğenmediğiniz davranışın arkasında mutlaka siz varsınız. Onu hak ettiğiniz için size öyle davranılmaktadır. Öyleyse Allah'ın ülkesinde yaşamıyorsunuz. Şeytanın ülkesinde yaşıyorsunuz. Ve İblis size hep sizi bu standartta tutabilmek için sizin hatalarınızı gizleyerek başkalarının size karşı davranışlarındaki sizi üzen muhtevayı gösterecektir. Bilmem anlatabiliyor muyum sevgili öğrenciler ve dinleyenler? Allah bize bunları sizi mutlu etmemiz için öğretiyor. Siz kendinizi mutlu veya mutsuz edebilecek olan kainatın, sizin kainatınızın merkezindeki kişisiniz. Sadece kendi davranışlarınız sizi ya mutluluğa ya da mutsuzluğa getirecektir. Geri kalanlar mı, bütün insanlar mı? Birer figüran. Birer ayna. Sizin pozitif davranışlarınızın aynası. Sizin negatif davranışlarınızın aynası. Bilmiyorum bunları size ne zaman anlatmayı başaracağım. Ne zaman idrak edeceksiniz? Hataların etrafınızdaki insanlarda olmadığını, hataların sizde olduğunu, size bağımlı olduğunu ne zaman anlayacaksınız? Biliniz ki başkalarının size karşı yaptığı her davranış sizin ona veya başka birisine daha evvel yaptığınız bir davranışın karşılığıdır. Hesaplar tamı tamına ödenir. Elde kalan daima sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Dışınızdaki bütün insanları sizinle onlar arasında, bütün insanlar ve siz terazinin iki ayrı kefesini teşkil ediyorsunuz. Ne verirseniz onu geriye alırsınız. Onlar size ne verirlerse onlar da aynı şeyi sizden geriye alırlar. Öyleyse bir eşitlik var ki kainatın temel dengesini oluşturuyor. Verilenler ve alınanlar her zaman sayısal olarak birbirine eşittir.
Öyleyse insanlar var, mutsuzum diyor, çok mutsuzum diyor. Bana falanca böyle davranıyor, feşmekan böyle davranıyor. Ben bu davranışlara dayanamıyorum. Çok güzel, harika. Peki, acaba siz başkalarına nasıl davranıyorsunuz? Kendinizi boşuna müdafaa etmeye kalkmayın. Allah her şeyi biliyor. Neleri sakladığınızı, neleri başkalarına göstermek istemediğinizi, iç dünyanızdaki her şeyi Allah Teala biliyor. Allah'a göre o eşitlik hiçbir zaman bozulmaz. Her zaman netice sıfırdır. Ama sizin başkalarına gösterdiğiniz terazide hep sizin tarafınız ağırlıkta. Ben ona şöyle davrandım ama o bana bunun cevabını çok ağır bir şekilde ödedi. Şöyle şöyle şöyle yaptı. Çok güzel. Şimdi bir tarafta etrafınızdaki herkese karşı yaptığınız davranışları hesap edeceksiniz. Öbür tarafta da etrafınızdaki herkesten size geri dönen karşılıkları hayretle bakacaksınız ki sonuç sıfırdır. Öyleyse ne demek istiyorum? Tabiatta bozulması mümkün olmayan bir muhteşem denge var. Bileşik katlar kanunu. Hani bir sistemle birbirine bağlanmış olan iki tane su deposu, bir engel yoksa hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar suyun yüksekliği birbirine eşittir. Acaba anlatabiliyor muyum? Bir tarafındaki sizsiniz, öbür taraftaki sizin dışınızdaki bütün insanlar. Ama eşitlik hiç bozulmaz. Sizin davranışlarınızla onların size davranışınızın bileşkesi bu paralelliği oluşturur. Öyleyse davranışlarınıza dikkat edin. Ne zaman siz başkalarına huzursuzluk veren bir davranışın içindeyseniz, siz toplumun içinde yaşıyorsanız, onun dışında yaşıyormuş gibi davranıyorsanız, etrafınızdaki insanları hiçe sayıyorsanız, özellikle tasavvufun içinde bunu yapıyorsanız, o zaman kendinize dikkatle ve ibretle bakın. Nasıl tasavvufu yaşayacaksınız? Göreviniz davranışlarınızla başkalarına huzursuzluk vermek değildir. Göreviniz bunu yaparak başkalarından da aynı yıldırımları üzerinize çekip mutsuz olmak değildir. Göreviniz başka insanlara her an mutluluk dağıtabilecek olan bir dilekle hareket etmenizdir. Bunun tabii sonucu olarak siz etrafınızdakilere mutluluk vermeye başlarsınız. O zaman hayretle görürsünüz ki dünya değişmiştir. O size sert davranan insanlar, size göre yanlış davranışlarda bulunan insanlar, size karşı sizin değişen çevrenizin gereğini tam olarak aksettirmektedirler. Daha iyi olabilirseniz daha iyi sonuçlara ulaşırsınız. Bunu hiç unutmayın. Ne verirseniz onu geriye alacaksınız. Öyleyse boşuna başkalarını suçlamayın. Buradan bir neticeye varamazsınız. Bir çıkmaz sokağın içinde hiçbir zaman çıkış bulamazsınız. Başkalarına bakmayacaksınız. Onların yanlışlarıyla kendinizi ferahlatmaya çalışmayacaksınız. Hatalarınızı arayacaksınız. Bakış alanınız kendi dünyanız olacak. Acaba ben nerede, etrafındaki insanlardan hangilerine ne yaptım ki bana hiçbir şey yapmadım halde falanca böyle bir davranışta bulunuyor. Muhatabınız sadece o kişi değil. Etrafınızda kimler yaşıyorsa hepsi. Dikkat edin sözlerime.
dizaynı bütünleştirin. Siz etrafınızdaki bütün insanlarla beraber iki kanat temsil edersiniz. Birinde sadece siz varsınız. Kainatın merkezinde siz varsınız. Etrafınızda bulunan, sizin tesir sahanızda, sizin tesir alabileceğiniz veya sizin tesir edebileceğiniz ne kadar insan varsa onların hepsi diğer tarafı teşkil ederler. Aranızda Allah'ın kanunlarına göre değişmesi mümkün olmayan bir eşitlik vardır. Hiç bozulmaz. Ne verirseniz onu alırsınız, ne alırsanız onu verirsiniz. Vermek mi evvel almak mı, bu hesaplanması gereken bir husus değil. Ama aldıklarınızla verdikleriniz daima birbirine eşittir. Hiç kendinize bu olay falanca tarafından şöyle başlatıldı meselesini dert etmeyin. Sonuç önemli. Sonuçta etrafınızda ne kadar insan yaşıyorsa onların size karşı olan toplam davranışları, sizin onların hepsine karşı, onların dışındaki diğer insanlara karşı da davranışlarınızın bütününü temsil eder. İki esas davranış biçimlerinin reel kesimi ve bunun reaksiyonu daima birbirine eşittir. Davranış biçimi size ait. Sizin etrafınızda bulunan bütün insanlara verebildiğiniz, ulaştırabildiğiniz şeyler. Reaksiyon onların cephesi. Aynı eşitlikte size ulaştırmışlardır. Öyleyse şikayet ettiğiniz zaman şunu bilin evvela. Kendinizden şikayet ediyorsunuz. Gizlemeye çalıştığınız şeylerle şikayet unsurunuz tamamlanıyor. Bütünü Allah-u Teala'dan saklayamazsınız. İblis sizi sadece aldatır. İblisin şu dünya üzerinde yapabildiği, yapabileceği tek şey sadece aldatmaktır. Dikkat edin. Sizin düşüncenizi taklit eder. Kendi düşüncenizden edersiniz. Oysa ki o iblistir. Gayreti hiçbir zaman sizi mutlu etmek istikametinde değildir. Sadece mutsuz kılmak istikametinde bir gayretin sahibidir. Hiç kimse şeytana dost olamaz. Şeytan hiç kimseye dost olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. İstediği şey bütün insanları kendisiyle beraber o acımasız dünyasında cehenneme götürebilmek. Ne kadar çok insan götürebilirse o kadar memnun olur. Kötülükten, eziyetten, işkenceden zevk alan bir yaratık. Ve size kendinizi hep başka türlü göstermeye çalışır. Size kendinizi haklı göstermeye çalışır. İsterseniz açıklayın bize size neler söylediklerini, hepsinin cevaplarını birer birer verelim. O ancak bir gazoz ağacıdır. Allah'ın ilim öğrettiklerinin yanında. Ama ilim öğrenmeyen o kadar çok insan var ki onların hepsini mutsuz etmek onun temel görevi. Sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, izleyicilerim, sakın kendinizi aldatmayın. Açık bir sayfa olarak bakın hayatınıza. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim olun. Kendiniz hakkında karar verin. Birinci sualiniz, mutlu muyum? Hayır, mutsuzsunuz. Öyleyse ikinci sualiniz neden? İşte burada araştırmaya başlayacaksınız. Hayır, başkalarının size yaptığı kötü davranışları düşünmeyeceksiniz. Siz onlara ne yaptınız? Ne yaptınız ki onlar size böyle bir davranış biçimini sergilediler? Böyle bir iç dünya mahkemesini başarabilirseniz, kendinize acımazsanız,
tarafsız bir hakim olarak kendinizi hakla yargılayabilirseniz, yanlışlıklarınızı birer birer yakalayacaksınız. Ben insanlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar düşüncesi Allah'ın kanunlarına yüz üzerinden yüzle ters düşen bir zavallı düşüncedir. Hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu hayalin içinde yaşayan zavallıların bütün ömürleri hüsranla geçer. Hiçbir zaman mutlu olamazlar. Ama kim? Ben eğer başkalarına verebildiğim kadar mutluluğun iki katını yaşayacaksam, o zaman ben neden başkalarına kötü davranayım ki? Bu kanunu bilen, kendisine pelesenk edinen kişi şu dizaynın içerisinde olacak. Ben başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırırsam, onlardan bana gelen tepki aynı miktardaki mutluluktur. Ama ilavesiyle Allah'ın verdiği yeni bir mutlulukla birlikte. Öyleyse araya Allah girdiği için denge bozulmuş gibi görünüyor. Ama negatif dengede de bozukluk var. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutsuzluğun geri dönüşünde şeytan da size ayrıca mutsuzluk verecektir. Öyleyse netice 0-0. Gene elde var 0. Şimdi açık konuşalım. Mutsuz musunuz? Bunun müsebbibi sadece sizsiniz. Borcuyla suçlu aramayın. Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Dilerseniz Allah'ın hedeflerini yerine getirmek üzere hareket edeceksiniz. Hep Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Ne demek Allah'ın ülkesinde yaşamak? Ne zaman başkalarına mutluluk vermeyi düşünmeye başlarsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü size ait olan her şeyi, aklınızı, zamanınızı, vücudunuzu, enerjinizi, iradenizi, paranızı, her şeyinizi başka bir insana veya insanlara mutluluk vermek üzere, onları mutlu kılmak üzere harcamaya başlamışsınız. Harcama başladığı andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Yani sıfır noktasının üzerindeki pozitif alemdesiniz. Bu alemde bütün insanlar bu alemde oldukları sürece bir mutluluk üçgeninin içinde yaşarlar. Bir kenarını Allah'ın, ikinci kenarını ruhunuzun hasletlerinin, ki ruhunuz deyince zaten ruhunuzun hasletleri anlaşılır çünkü değişmesi mümkün değildir. Üçüncü kenarını da böyle davrandığınız için aksiyonların bedeli olan pozitif derecelerin oluşturduğu bir üçgen. Dikkat edin, bu üçgen dörtgen olabilir, kare olabilir. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Çünkü o zaman bir kenarını Allah teşkil edecek, ikinci kenarını ruhunuz teşkil edecek gene, üçüncü kenarını gene kazandığınız dereceler teşkil edecek, ama bir de dördüncü kenar oluşacak nefsiniz. Ne demek istiyorum? Çünkü nefsinizin içindeki bütün afetler de yok olmuş olacak ve onun yerine nefsinizin hasletlerle dolu olan, ruhunuzun hasletlerle dolu olan kalbinin eşidi olan nefsinizin kalbi oluşacak. Hasletlerle değil ama faziletlerle dolu. İkisi de davranış biçimleri itibariyle %100 birbirine eşittir. Ama isimleri nefsinizin kalbinde afetlerin yerine afetleri değiştirerek girip yerleşenler fazlılardır, fazilet adını alırlar. Ama ruhunuz baştan aşağı hasletlerle doludur.
İkisinin de davranış biçimleri %100 birbirine eşittir. Ama birisi ruhunuzun içindedir. Öbürü Allah'ın katından gelmektedir. Öyleyse böyle bir değer yargısına vardığınız zaman şu dünyaya dikkatle bakın. Bu kadar mutsuz insanların mutsuzluğu, huzursuzluğu, bunca harfler hep insanların egosu yüzünden oluşuyor. Ne zaman dünya bu güzellikleri yaşamaya başlarsa, ki yakında yaşamaya başlayacak, o zaman yeni bir asr-ı saadet yaşanacak dünya üzerinde. Bu anlattığım standartlarda sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu anlattığım standartlarda. Öyleyse Allah'ın ülkesinde üçgen, dörtgen olabilir mi, kare olabilir mi? Olabilir. Daha aynı zikre ulaştığınız zaman. O zaman bir kenarını Allah teşkil edecek, ikinci kenarını ruhunuz, üçüncü kenarını kazandığınız dereceler, dördüncü kenarını da nefsinizin faziletleri. Ve bir üçgende yaşayacak, bir dörtgende yaşayacaksınız. Şeytanın ülkesinde nefsiniz, nefsinizdeki afetler, şeytan ve kaybettiğiniz dereceler. Dördüncü kenar hiçbir zaman oluşamayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ülkesindesiniz. Başka birine mutluluk götürmeyi dilediniz. Düşünmeye başladınız, ben ona bu saadeti, bu mutluluğu, onu memnun edecek olan bir mutluluk ögesini, vasıtasını nasıl ulaştırabilirim? Düşünmeye başladığınız andan itibaren her şeyinizi başka birine mutluluk vermek üzere seferber ettiniz. Allah sizinle beraberdir. Size derhal mutluluğu yaşatmaya başlar. Ne zamana kadar? Ta ki bu düşünce sisteminiz sizi o kişiye mutluluğu sağladığınız yere ulaştırabilsin. O noktaya kadar Allah sizi devamlı mutlu edecektir. Başkalarının mutluluğu için çalıştığınız cihetler. Peki sonra? Mutluluk vasıtasını ona ulaştırdınız. Sizin düşündüğünüz standartlarda onu mutlu etmek için son hamleyi yaptınız, ona ulaştınız. Sizin ölçülerinizde onu mutlu edecek olan hususları ona vasıl ettiniz. Buraya kadar Allah'ın size verdiği mutluluk söz konusuydu. Şimdi yeni bir aşamadasınız. Başka bir iradeyle karşı karşıyasınız. Karşınızda artık Allah yok, bir insan var. Öyleyse buradan size mutluluk da ulaşabilir, mutsuzluk da. Mesela o kişiyi mutlu etmek için seçtiğiniz vasıta yanlış. Kişi ondan mutluluk duymadı. Olabilir mi? Olur. İşte bunun için böyle bir sonuç oluşmasın diye, eğer başkasına vasıtalı bir mutluluk ulaştıracaksınız, bir hediyeye dayalı, bir dünya nimetine dayalı, o zaman araştırın birazcık. O kişiyi gerçek anlamda ne mutlu edebilir? Onu temin etmeye çalışın. Ama yapamadığınızı kabul ediyorum. Öyle de olsa, onu mutlu etmeyecek bir şey de olsa, siz o mutluluğu ona ulaştırana kadar Allah-u Teala size mutlaka mutluluğu yaşatır. Ne kadar saat, kaç saat sürerse bu düşünce standartlarınız, onu temin etmeniz, ona ulaştırmanız, o kadar süreç içerisinde siz mutlaka saadeti yaşarsınız Allah'ın ülkesinde. Eğer böyle bir sürprizi yaşamak istemiyorsanız, o zaman daha dikkatli olacaksınız. Daha dikkatle seçeceksiniz başkalarını mutlu edecek olan davranış biçimini. Ben kendim düşünürüm, onu şu mutlu edecektir der, harekete geçerim. Mutluluğu yaşarım, Allah Teala bana yaşatır. O kişi ister mutlu olsun, ister mutsuz olsun, beni alakadar etmez demeyin sakın. Onu biraz daha mutlu etmenin yolu, onu gerçekten memnun edecek olan bir hediyeyi ona ulaştırmanız. Davranış biçimini ona ulaştırmanız. Sizden beklediği bir şey olmalı bu. Bunu yaparsanız gene mutluluğu bir defa daha yaşayacak olan sizsiniz.
Bu noktaya kadar Allah-u Teala'nın verdiği mutluluğun ötesinde ona mutluluğa ulaştırdığınızda o sizin verdiğiniz şeyden, ona ulaştırdığınızdan mutluluk duyarsa aynı mutluluğu iki kat daha yaşayacaksınız. Öyleyse gene her şey sizin için. O kişiye mutluluk ulaştırmak dilediğiniz süre içerisinde Allah-u Teala'nın size verdiği mutluluğu yaşadınız. Ona mutluluğu ulaştırdığınızda eğer o kişiyi gerçekten mutlu ettiyse ulaştırdığınız şey onun o anda duyduğu mutluluğun iki katını birisi Allah size yaşatacak, birincisi ruhunuz nefsinize yaşatacak, ikincisi iki kat yaşayacaksınız. Neyse doğru bir seçim daha biraz dikkatli olur sizi daha çok mutlu etmeyecek mi? Öyleyse ben düşünürüm. O kişiyi mutlu edecek olan şeyi kendim seçerim. Çok da dikkat etmeye gerek görmem bunun için. Çünkü ben onu temin edene kadar, onu sağlayana kadar geçirdiğim süreç içerisinde Allah'ın bana verdiği mutluluk yeter. Dikkat edin, bu bir tuzak. Şeytan burada sizi aldatıyor. Bununla demek istiyorsunuz ki ben tevazu sahibiyim. Bu kadar mutluluk da bana yeter. Hayır değil. İblis sizin o kişiyi de mutlu ederek mutluluğa ulaşmanızı istemiyor. O kişiyi mutlu etmeyerek sizin de mutsuz olmanızı istiyor ikinci safhada. Öyleyse sakın aldanmayın. Bu bir aldanıştır. Öyleyse eğer seçiminizi dikkatle yapmışsanız, ulaştırdığınız şey o kişiyi gerçek anlamda mutlu etmişse, onun yaşadığı mutluluğun da iki katını gene siz yaşayacaksınız. Şimdi buradan hareketle ikinci kişiye ulaşalım. Bir saatinizi de onun için harcadınız. Gene mutluluğu yaşadınız. Üçüncü bir kişi düşünelim. Bir saatinizi de onun için harcadınız. Gene mutlu yaşadınız. Akşama kadar birçok insan var. Her birisi için veya toplum için, insanların mutluluğu için, insanların mutluluğunu sağlamak için yaptığınız bütün gayretlerin bedeli size eksiksiz olarak Allah-u Teala tarafından mutlaka ödenir, ruhunuz tarafından da mutlaka ödenir. Öyleyse mutluluklar, verilen mutluluklar, alınan mutluluklara davetiyedir. Sevgili kardeşlerim, şeytan ve nefsiniz size bu söylediklerimizin her zaman aksini söyleyecektir. Bir sen mi kaldın bu dünya üzerinde enayi diyeceklerdir size. O zaman onlara deyin ki bizim başımızda enayilerin en enayisi var. Ve mutlu. Sevgili kardeşlerim, biz hayatımızı size vakfettik. Ve Allah-u Teala bize saf bunun için sonsuz bir mutluluk dizaynı hediye etti. Onun için zamanımızı sizlere harcamak bizim için doyulmaz bir zevktir, mutluluktur. Her şeyimizle kendimizi sizlerin, insanların mutluluğuna vakfetmeyi Allah bize nasip kıldı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Başkalarına çile gibi görünen şeyler bize hiç çile gibi görünmez. Her an, sizinle konuştuğumuz an, daha neler sağlayabiliriz diye düşündüğümüz an, sizler için yaşıyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir uyduya sahip olmak konusunda hazırlıklar sona ermek üzere. Çok başarılı sonuçlara ulaştı kardeşlerimiz. Öyleyse zamanıdır. Artık fedakarlıklara hazır olalım. Allah için yaşamanın fedakarlıklarına ve inşallah uyduya ulaşmanın Allah-u Teala bizi
sahibi olsun. Unutmayın. Artık fedakarlık zamanıdır. Bütün dünyaya ulaşacak olan bir sistemi bilgisayarlar aracılığıyla hamdolsun ki kurduk. Şimdi pahalı bir vasıta olan bilgisayarlar yerine onları zaten kullanmaya ömrümüz oldukça devam edeceğiz. Bilgisayardan sizlere ulaşmayı. Ama onun dışında da diğer insanlara bilgisayarların ötesinde televizyonlardan da ulaşmayı Allah-u Teala bize yakın bir gelecekte inşallah nasip edecek. Pozitif noktalara da ulaşmış durumdayız. Öyleyse artık zamanıdır. Birçok kardeşimiz fedakarlıkları konusunda sorular sordular bize. Bekleyin diye cevaplar verdik onlara. Bekleme süresi bitmiştir. Öyleyse Allah için el ele, gönül gönüle yeni bir aşamaya geldik. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olması için, bütün hedeflere en güzel standartlarda ulaşmak için gönlümüzce hizmet verebilmek için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz ki yeni bir kapı açılmak üzere. Şu anda dünyanın her tarafına bilgisayarlarla ulaşmış olmanın bahtlılığını yaşıyoruz, mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah sizlere sadece bilgisayarlarla değil, televizyonlarla da çanak antenlerle ulaşmak imkanını yakalamak üzereyiz. Sizlerin sonsuz fedakarlıklarıyla şu anda bu noktadayız. Daha ötede bir noktada olmanın son aşamasındayız. Allah-u Teala'nın huzurunda bütün fedakar kardeşlerimizi selamlıyoruz, tebrik ediyoruz ve Allah-u Teala'nın bizi bir uyduya ulaştırması dualarımızı devam ettirerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yeni bir aşamada, yeniden bir dizaynın içinde olacağız. Birçok kötü niyetli insanlar zannediyorlar ki biz bir uyduya ulaştığımız zaman başka bir çehremiz varmış da o çehreyi ortaya koyacakmışız. Yakın bir gelecekte bunun inşallah sahibi olacağız. O zaman hiçbir şeyin değişmediğini göreceksiniz. Biz hep Allah'ın yolunda Allah için sizleri birbirinize en iyi davranışlar içinde mutlu insanlar yapmak üzere varız. Allah'ın bütün peygamberlerine verdiği emir budur. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin de bizlere ulaştırdığı emir budur. Allah-u Teala bu istikamette her şeyi en güzel şekilde hamdolsun ki dizayn etmiş. Allah-u Teala'nın hepinize bu mesaj doğrultusunda sonsuz mutluluklar ulaştırmasını, saadetlerin en büyüğüne sizi layık kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Müminler kardeştir diyor. Onlar uhuvveti yaşadılar, kardeşliği yaşadılar, kendi aralarında sülh ve sükûnu yaşadılar ve sevgiyi yaşadılar. Öyle bir sevgi ki kendi hayatları arkadaşlarının hayatının yanında değersizdi. İşte Hazreti Ömer. Savaştan sonra, Bedir Savaşı'ndan sonra şehit olmak isteyen, şehit olmak üzere bulunan sahabenin arasında elindeki su vatasıyla dolaşıyor. Biri diyor ki ya Allah su. Hazreti Ömer vatayla koşuyor. Tam dudaklarına vatayı değdirecekken bir başkası ya Allah su diyor. Şehit olmak üzere olan o kişi diyor ki ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer ikinci kişiye ulaşıyor elindeki matayla, suyu uzatıyor dudaklarına. Tam o sırada üçüncü bir kişi ya Ömer su diyor. İkinci kişi de aynı şeyi söylüyor Hazreti Ömer'e. Ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer koşarak üçüncü kişiye ulaşıyor. Üçüncü kişiye suyu veremiyor, şehit olmuş. İkinci kişiye koşuyor, ona suyu vermiyor, o da şehit olmuş. Üçüncü kişiye koşuyor, o da şehit olmuş. Anlıyor musunuz beni? Anlıyor musunuz? Onlar böyleydi ya. Onlar Allah'ın sevgilileriydi. Onlar şehit oldular Allah için. Bütün kadınlar şunlar tutmak. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Onların için arkadaşlarının hayatı onlarla daha kıymetliydi. Bir gün sizler için de öyle olacak. Bu güzellikleri yaşayacaksınız. Yaşadıkça Allah'a hamd edeceksiniz. Şükredeceksiniz Allah'ın yaratıldığı için. Size bu mutlulukları yaşattığı için. Ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Onlar böyle bir hayat yaşadılar. Dostluğun ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu yaşadılar. Siz de yaşayacaksınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim sabitlenen emin olarak onlardan, sabitlenen ahir olarak sizlerden bahsediyor. Sizler şu dünya üzerinde insanlara İslam'a hatırlayacak olan yegane toplumsunuz.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed neyzi billahi minneşşeytan elhamdülillah. Ayrı maktabı aleyhi ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri Allah'ın zikir sohbeti için bir araya getirdi. İslam nedir, tasavvuf nedir isimli serinin yeni bir bölümünde, İnsanın Yaratılması bölümünde bir aradayız. Allah Teala insanı وَلَكَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ ifadesiyle buyurduğu gibi şekillenebilen kurumuş bir balçıktan yaratıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala insanı yaratma müessesesini bizlere açıklarken bazen salsalin kullanmış, bazen tayin kullanmış. Her ikisi de balçıktan, balçık manasına kullanılıyor. Islak olan ama sonra kurumuş olan ve mikroorganizmaların gelişmesine müsait olan bir toprak türü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki, Allah bir şeye ol der, o da oluverir. Ama insanın yaratılması bir anda tahakkuk etmemiştir. Allah Teala insanı üç ayrı cephede oluşturdu. Bir fizik vücudu var, bir ruhu var, bir de nefsi var. Üç ayrı cephede var olan bir varlık. Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluk insan. Öyleyse yaratılan bu insan başka bütün mahluklardan üstün mü kılınmış? Elbette. Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. 13. ayet-i kerimesinde diyor ki وَسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O Allah ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizin ey insanlar sizin emrinize musahhar kıldı diyor Allah Teala. Allah'ın bütün göklerde ve arzlarda yarattığı her şey biz insanlara musahhar kılınmış, hasredilmiş, sihredilmiş, emrine verilmiş insanoğlunu. O zaman görünüyor ki şu kainat üzerinde en kıymetli mahluk insandır. Bütün göklerde ve bütün arzlarda olan her şey insan için yaratıldığına göre, her şey onun emrine verildiğine göre bunlar canlı ve cansız bütün varlıkları ihata ediyor. Öyleyse yaratılanlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Melekleri görüyoruz, insan için yaratılmış. Cinleri görüyoruz, insan için yaratılmış. Hayvanları görüyoruz, insan için yaratılmış. Bitkileri görüyoruz, insan için yaratılmış. Cansızları görüyoruz, kainatı görüyoruz, insan için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey insan için yaratılmış. Öyleyse insan nevi şahsına münhasır bir varlıktır. Kainattaki en üstün mahlukudur Allah-u Teala'nın. Allah-u Teala insanı yaratıyor ve yeryüzünün halifesi yapıyor. Bakara suresinin 30. ayet kerimesinde Allah-u Teala öyle söylüyor. Allah melekleri dedi ki, ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Onlar da Bakara 30 Allah Teala buyuruyor ve iskale rabbike lil melaiketi inni cailun fil ardı halife. O zamanki Allah Teala meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Kalu dediler ki etec alu fiha men yusidu fiha ve yesfikud dimâe. Sen onu yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birisini mi halife kılacaksın? Ve nahnu nusebbihu bihamdike, biz ki seni hamd ile tesbih ediyoruz. Ve nukaddisu leke, ve seni takdis ediyoruz. Kale inni elemu ma la ta'lemun. Allah Teala da diyor ki ben muhakkak ki sizin bilmediklerinizi bilirim. Demek ki Allah Teala insanı yaratmış. Dünya adı verilen bu gezegende yeryüzünün halifesi olsun diye. Yani Allah'ı yeryüzünde temsil etsin diye. Bu Allah-u Teala'nın ister adına tıyın desin, ister adına salsalin desin, bu çamur, ikinci toprak, muhakkak ki bir özelliğin sahibi olan bir toprak. Yani zamanla amino asitleri oluşturabilecek olan özellikle bir toprak. Allah-u Teala amino asitlerden bir dizayn kuruyor insanı yaratırken. Bu topraktan insanı Allah-u Teala şekillendiriyor.

insanı Allah-u Teala şekillendiriyor. Bu şekillendirmenin sonunda Allah-u Teala diyor ki meleklere ve meleklerin aralarında bulunan cin tayfesinden olan iblise, şimdi ona ruhumdan üfüreceğim. Ve ben üfürdükten sonra, o benim ruhuma sahip olduktan sonra ona secde edin. Allah-u Teala'nın yaratma faaliyetine baktığımız zaman Allah'ın Secde Suresinin 9. ayet kerimesinde söylediklerine beraberce bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala Sümme sevvahu, Allah onu şekillendirdi. Sonra Allah onu şekillendirdi.

Ete getirdi. Kalilen ma teşkürün, ne kadar az şükrediyorsunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala insana basar adlı görme hazzını veriyor. Sem'i isimli işitme hazzını veriyor. Fuat isimli idrak hassasını veriyor insana. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne görebiliyor, ne işitebiliyor, ne idrak edebiliyor. Neyi? Hidayet makamının söylediklerini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala insanı bir hüviyette yaratıyor. İşiten, gören ve idrak eden. Eğer bunları Allah açısından değil de dünya açısından değerlendiriyorsanız, bütün insanlar doğdukları andan itibaren bu vasıfların sahibi olarak yaratılmışlardır. İşitirler, görürler ve dünyaya ait olan şeyleri herkes kendi ölçüsü nispetinde, çapı nispetinde idrak eder. Ama idrakin Allah'ın muhteva taşıyan alanlarına yansıması o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümkün değildir. Ve Allah Teala böyle söylüyor ona, ruhumdan üfüreceğim, o zaman ona secde edin. Ne demek bu sevgili kardeşlerim? Allah Teala demiş oluyor ki onun fizik vücuduna secde etmeyeceksiniz. Benim ona üfürdüğüm benden olan, bana tekrar geri dönecek olan ruhunadır. Yani aslında gene bana secde etmiş olacaksınız diyor Allah Teala. İnsana verdiğim ve benim fizik vücudumda meknus kıldığım bir yaratığım olan ruhumu ona üfürüyorum. O ruhu ona üfürdükten sonra o secde edilmeye layık bir hüviyet kazanacak. Ona secde edin diyor. Olay böyle başlıyor. Ve Allah'ın yarattığı bu mahluk evvela Allah-u Teala'nın ona can verebileceği bir hüviyete ulaştırıyor Allah Teala onu. Yani yapısı yavaş yavaş Allah'ın verdiği o onu yarattığı tin veya salsalin olsun adı her iki açıdan da onu canlı kılabilecek olan hususları bünyesinde taşıyabilecek bir özellikle yaratılıyor insanoğlu. Sevgili kardeşlerim, insanı verilen bu mahluk 70 trilyon hücreden oluşuyor.
her hücresinde

birçok mitokondri var elektrik üretici ve her hücresinde 23 çift kromozom taşıyor. Her hücresinde dezoksiribonükleik asit sarmalları var. DNA sarmalları. Aynaya insan baktığı zaman bir kişi görüyor. Oysa ki onu her şeyle temsil edebilecek olan 70 trilyon çarpı 46 adet o kişi orada mevcut. 4.2 katrilyon o kişinin muhtevasını tayin ediyor. Allah Teala insanı bir oya gibi işlemiş ve yaratmıştır. Her şeyi ayrı bir mucize. Sevgili kardeşlerim, atomlar elektronlardan oluşmuştur. Bir başka ifadeyle elektronlar protonları ve nötronları oluşturmuştur. Bunlardan da atom yapısı vücuda gelmiştir. Ve atomlar molekülleri, moleküller hücreleri oluşturmuştur. Öyleyse böyle bir dizaynda hücre yapısı insanın temel taşıdır. Her hücre hayatın varlığını ifade eder. Ve Allah-u Teala insanı canlı kılıyor. İnsana hayat veriyor. Hayatı vermek ve almak sadece Allah'ın elindedir. Hayat veren sadece benim diyor Allah-u Teala. Sadece ben hayat veririm diyor. Allah'tan başka hayat veren hiçbir varlık yoktur diyor. Allah'tan başka öldüren de yoktur diyor. Öldüren de, hayat veren de benim diyor Allah-u Teala. Nahl Suresi 23. Ayet-i Kerime. Öyleyse Allah çamurdan bir mahluk şekillendiriyor. Ona muhteva kazandırıyor. Hayatı bünyesine alabilecek olan bir muhteva kazandırıyor Allah Teala. Ve ondan sonra o Adem Aleyhisselam'a hayat veriyor. Canlı kılıyor onu. Ve bütün meleklere ve iblise emrediyor. Artık ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin. Bütün melekler derhal secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor. Ve Allah-u Teala iblise soruyor. Ey iblis,
seni yarattığım bu mahlukuma, kendisine ruh verdiğim, bu sebeple secdeye layık kıldığım bu mahlukuma secde etmekten men eden nedir diyor Allah Teala. Şeytan, yani iblis cevap veriyor. Sen beni dumansız ateşten, enerjiden yarattın diyor. Oluysa diyor, çamurdan yarattın diyor. Çamur necis, necistir, pistir diyor. Ben ondan üstünüm ve ona secde etmem diyor. Buradaki dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Burada iblis Allah-u Teala'nın söylediklerini duymamış gibi davranıyor. Ne söylemişti Allah-u Teala? Ona ruhumdan şimdi üfüreceğim. Ben üfürdükten sonra beni temsil eden, benim bir parçam olan, neden benim bir parçam olan ifadesini kullanıyorum? Tekrar bana geri dönecek olan ruhtan ona üflüyorum diyor. Aslında ruh Allah'ın bir parçası değildir. Allah'ın bir yaratığıdır. Sadece Allah Halik'tir, yaratandır. Ve ruh Allah'ın bir mahlukudur. Ama Allah'ın zatında meknuz bulunan bir yaratık, bir mahluk. Ve dönüş yeri mutlaka Allah. Allah'tan gelmiş oluyor bize. Ve bizden tekrar Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım. Ruh bir emanet. Allah Teala diyor ki biz emaneti göklere, dağlara ve yere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahildir ve nankördür diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala'nın iki tane vasıf sarf etmesi niçin Allah-u Teala tarafından gerekli görülmüş? Şunun için. Emanetin insanın fizik bedeninden, emanetin insanın nefsinden farklı bir yaratık olduğunu ifade etmek için kullanmış Allah-u Teala onu. Ne demek istiyoruz? Nefsin bir afeti nankörlüktür. Bir başka afeti de cehalettir. İşte insan cahildir ve nankördür diyen Allah-u Teala bize şunu ifade etmiş oluyor. Biz emaneti teklif ettiğimiz zaman insanın fizik vücuduyla nefsine, ikisine birden teklif ettik. Yani emanet bu ikisi de değildir. Emanet bu ikisine verilen bir üçüncüdür. Üçüncü nedir? Ruhtur. Öyleyse insan fizik vücudu yaratılan bir varlıktır. Velakat halaknel insani min salsalin min hamiyin mesnun. Biz andolsun ki insanı şekillenmiş kuru bir balçıktan halk ettik diyor. Halk edilen bir fizik vücut. Ve nefsimizden bahsediyor Allah Teala. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Fe elhamaha ve fucuraha. Takvaha. Ona Allah'ın fücuru, ona şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir diyor Allah Teala.
Ama nefsimiz Allah Teala nefsimizi seva etmiş. Dizayn etmiş. Peki ruhumuzu demin okuduğumuz Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi nefsimizi üfürmüş. 3 ayrı fiil kullanıyor. 3 ayrı vücudumuz açısından. İnsan, insanın dışındaki bütün yaratıklardan farklı, bütün yaratıklardan üstün bir varlıktır. İnsanın üstünlüğünün birinci işareti, insanın bütün mahlukatın içinde sadece insanın Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a mutlaka dönmesi lazım gelen bir emaneti muhtevasında barındırmasıdır. İnsandan başka hiçbir mahluk böyle bir emanetin sahibi kılınmamıştır. Sadece insanlara has bir olgudan bahsediyoruz. Sadece insan ruh emanetinin sahibidir. Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a geri dönecek olan bir emanet sadece insanda var. Ne meleklerde var? Bir. Ne cinlerde var? İki. Ne hayvanlarda var? Üç. Ne bitkilerde var? Canlı olan hiçbir şeyde, uçan kuşlarda da, denizdeki balıklarda da hayır. Ruh adı verilen bir emanet insanın dışında hiçbir varlıkta yok. Ve o emanet ruh insanda olduğu için insan üstündür. Ve bu sebeple Allah Teala secde edilmesini emrediyor Adem Aleyhisselam'a. Adem Aleyhisselam'a o ruhu verdiği için bunu söylüyor Allah Teala. O emanet sebebiyle, verdiği ruh emaneti sebebiyle insanı üstün görüyor Allah Teala. Secde edilmeye layık görüyor. Öyleyse evvela kendisinde ruh olduğu için, Allah'ın bir emanetini taşıdığı için bir, kendisine Allah-u Teala'nın emriyle bir üstünlük nişanesi olan secde edildiği için insan üstündür. Üç, Allah'ın zatına geri dönme özelliği olduğu için ruhu Allah'a tekrar geri dönecektir. Allah'a geri dönme özelliği taşıyan tek mahluk olduğu için insan üstündür. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah Teala buyuruyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda ne yarattıysak hepsini sizin için yarattık diyor Allah Teala ey insanlar. Ve sizin için yaratmamız yetmez. Sizin emrinize musahhar kıldık diyor. Sadece insanın emrine musahhar kılınmış bütün gökler, bütün yerler, bütün göklerde ve yerlerde ve ikisinin arasındaki Allah'ın yarattığı her şey insanın emrine musahhar kılınmış. Öyleyse elbette üstün olan insan, göklerde yaratılan, yerlerde yaratılan her şey, melekler, hayvanlar, cinler, neler geliyorsa aklınıza, her şey Allah-u Teala tarafından yaratılmış yerlerde ve göklerde ve insanın emrine musahhar kılınmış.

ise görüldüğü gibi insan üstündür.

Allah'ın en sevgili mahlukudur. Allah Teala insanı yaratmış. Yeryüzünün halifesi kılmış. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi kılmış. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi. Öyleyse

Allah Teala sadece bununla yetinmemiş. Yeryüzünü insana miras bırakmış. İnsan diyor, yeryüzünün varisidir diyor Allah Teala. İnsanı yeryüzüne varis kılmış. Yeryüzünün mirası insana aittir diyor Allah Teala. Yeryüzünün halifesi kıldım insanı ve yeryüzünü onlara, bu insanlara, yeryüzünün halifesi kıldığım insanlara miras bıraktım diyor yeryüzünü. Onları varis kıldım diyor yeryüzüne. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala ile melekler arasında geçen konuşma, niçin sen yeryüzünde insanı halife kılacaksın? Biz seni tesbih ederken, takdis ederken, onu yeryüzünde kan döksün diye mi halife kılacaksın diyor melekler. Allah Teala insanın bir başka üstünlüğünü dile getiriyor orada. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyor. Ve Adem Aleyhisselam'a onu meleklerden üstün kılacak olan sırrı öğretiyor. 99 esmasının sırrını. Ve melekler onu imtihan etmek istedikleri zaman Allah Teala ona öğrettiklerini soruyor. O da isimleri sayıyor özellikleriyle. Yani Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman sır sahibi olarak yaratıldı. Allah'ın esmaları her biri ayrı bir cepheden kişiyi en üstün standartlara ulaştırır. Ve esmanın sahibi olan Adem Aleyhisselam meleklerden daha üstün olduğunu ispat etmiş oldu meleklere. Şimdi şeytanın söylediklerini bu açıdan değerlendirirsek şunu görüyoruz. Ne görüyoruz? İblis insanı fizik vücuduyla mukayese ediyor. Onu diyor topraktan yarattın, o benden necistir. Ben ondan üstünüm, ben onun önünde secde etmem. Ama Allah'ın söylediği Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna değil, Allah'ın ona üfürdüğü ruha secde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu şey, secdenin yapılmaması üzerine Allah Teala iblisi kovuyor huzurunda. Ey iblis diyor, sen emrime itaat etmedin ve kafirlerden oldun. Seni huzurumdan kovuyorum. Ebediyen cehennemde cezalanacaksın. Burada bunların arasında bulunmaya layık değilsin. Oradan aşağı in diyor Allah Teala. İblis yani şeytan Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı diliyorum. Ben bu madem ki beni onun yüzünden
cezalandırıyorsun anlamı var şimdi bu söylediklerinde. Açıkça bunu söylemiyor ama o çıkıyor ortaya. Ben diyor bu Adem Aleyhisselam var ya, beni kıyamete kadar yaşatırsan onun bütün zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmeye çalışacağım. Ve onların çoğunu kıyamet günü sana şükredenler olarak bulmayacaksın. Onları azdıracağım. Onları dalalette bırakacağım. Hidayete ulaşacakları sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım diyor İblis. Onların hidayete ermelerine mani olacağım diyor. Gerçekten İblisin kandırdığı insan şeytanlar bunu yapıyorlar. Yani insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oluyorlar. İşte Nisa 167 ve 168 ve 169. Allah Teala diyor ki: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani iblisin oturduğu sırat-ı müstakimden insanları men ediyorlar. Kim sırat-ı müstakimden men ederse o iblis gibi o insanların yoluna oturmuş olan, bir başka ifadeyle iblisin emri üzerine o insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olan bir insan şeytan. Ve Allah Teala hüküm koyuyor. Onlar kafirdirler diyor. Neden? Allah'ın yoluna girmedikleri için. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah Teala o insanla onları mürşitlerine ulaştıracaktı. Onlar da tabiiyetlerini gerçekleştireceklerdi. Çünkü mürşit sevgisi işlerine Allah Teala tarafından konulmuş olacaktı ve tabiiyetlerini gerçekleştirdiği anda kalplerine iman yazacaktı. Ne olacaktı onlar? Mümin olacaktı. Olacaklardı. Ama onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Yani kendileri mürşitlerine tabi olmamışlar. Bu sebeple de ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmamış. Başka insanların da oraya ulaşmasına mani oluyorlar. Sebilden men ederler diyor Allah Teala. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. Allah'ın sebilinden men ederler diyor. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Neymiş bu insanların yaptığı şey? Allah'ın sebilinden men etmek. Sırat-ı müstakimden insanları men etmek. Devam ediyor Allah Teala. İnnellezîne keferû ve zalimû. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için zalimdirler diyor Allah Teala. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için onlar zalimdirler diyor. Sonra mı? Sonra diyor ki: Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Eğer onlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, 10 ihsan alacaklardı Allah Teala'dan. Bu 10 ihsanla mürşitlerine ulaşacak, tabi olacaklardı. Tabi oldukları an Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti. Onlara mağfiret edecekti. Ama böyle bir şeyi yapmaya niyetleri olmadığı gibi
Başka insanların da bunu yapmasını engelliyorlar. Onun için mağfirete ulaşmaları mümkün değil. Ve la liyehdiyehum tarika. Allah onları tarika, tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla cehennem ediyor. Sadece cehenneme, cehennem yoluna ulaştırır. İlla tarik-i cehenneme, sadece cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Halidine fiha, ebeda orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte şeytanın buradaki muhtevasına baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'ın yaratıldıktan sonraki dizaynıyla karşı karşıyayız. Şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Ve bütün insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağını da baştan söylüyor. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşacağım ve onları sırat-ı müstakimden men edeceğim diyor İblis. Ama Allah-u Teala diyor, sen benim ihlas sahibi kullarıma bunu yapamazsın. İblis de söylüyor, ihlas sahibi kulların hariç. Neden yapamaz? Çünkü ihlas sahibi kullar daimi zikrin sahipleridir. Nefslerinde hiç afet kalmamıştır. Onları şeytanın Allah'ın yolundan saptırması mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolundan saptırılması mümkün olmayan insanlar daimi zikrin sahipleridir. Ve iblis böylece insana düşman oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan adı verilen bu mahluk Allah-u Teala tarafından görmek için gözlerle teçhiz edilmiş. İşitmek için kulaklarla teçhiz edilmiş. Düşünmek için zihinle cihazlandırılmış, teçhiz edilmiş. Ve insan kainatın en üstün mahluku. İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor, cennetten kovuluyor ve İblisin mekanı cehennem. Ama Allah Teala ona kıyamete kadar hayat veriyor. Kıyamete kadar Allah onun yaşamasına müsaade ediyor. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanları, o ve taifesi, kabilesi, yoldan çıkarmak için insanları, İnsanları daha doğru bir ifadeyle Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaştırmamak için faaliyette olacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Herkes kalbinde doğuştan itibaren küfür kelimesi yazdığı için küfürdedir. Bütün insanlar için başlangıç noktasında küfür müessesesi var. İşte
Adem Aleyhisselam şeytan tarafından bir düşman olarak kabul ediliyor. Ve şeytan kovuluyor cennetten. Ama Adem Aleyhisselam'dan intikam almaktan vazgeçmiyor. Sevgili kardeşlerim, İblis Adem Aleyhisselam'a ve Havva Anamıza diyor ki, ne yerseniz yiyin ama şu ağacın meyvesine sakın dokunmayın. Çünkü Allah Teala size sonsuz hayat verdi. Bu ağacın meyvesini yerseniz o zaman sonsuz hayata kavuşacaksınız. Allah Teala Adem Aleyhisselam'la onun kaburga kemiğinden yarattığı Havva anamıza diyor ki, sakın şu ağacın meyvesinden yemeyin. O sizin için çok tehlikelidir diyor. Ve o ağacın meyvesinden yemeleri için iblis onları kandırmaya çalışıyor. Diyor ki Allah size birkaç yıllık bir ömür verdi. Ama eğer bu ağacın meyvesinden yerseniz sonsuz ömrün sahibi olursunuz. Benim gibi sonsuz ömrün sahibi olursunuz. Adem Aleyhisselam da eşi Havva da ağacın meyvesinden yiyorlar. Ve ayıp yerleri kendilerine görünür oluyor. Allah Teala bunun üzerine Adem Aleyhisselam'ı da Havva Anamızı da dünyada verilen bu gezegene indiriyor. İblisin onları aldatması yüzünden. İblis kıyamete kadar bütün insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için kabilesindeki bütün şeytanlarla beraber yetmez. İnsan şeytanlarla beraber, insanlardan her kim Allah'ın yolundan başka insanları men ediyorsa onlar insan şeytanlardır. Cinlerden her kim cinleri veya insanları Allah'ın yolundan men ediyorsa onlar da cin şeytanlardır. Şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytanlar olarak, şeytan şeytanlar olarak toplam tağut adını alıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İblis kıyamete kadar insanlarla uğraşmaya devam edecektir. O ve tayfası. Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için çalışacaktır. Ve bunu başarmak için her yolu deneyecektir. Ne kadar hazin bir sonuçtur ki İblis insanların bütün devrelerinde onlardan 190'dan fazlasını cehenneme ulaştırmanın yolunu hep bulabilmiştir. İnsanların nefslerindeki afetler yüzünden onları devamlı tehlikeli standartlarda bırakmıştır. Sevgili
öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsan bir yaratılış itibariyle mucizedir.

bir ovumla bir spermden sadece iki tane hücreden başlayan hayat, insan hayatı, bu hücrelerin devamlı çoğalmasıyla tam 70 trilyon hücreye ulaşacaktır yaklaşık olarak. Ve anne karnındaki bebeğe, cenine plasenta önderlik edecek. Onun vücudunda gözleri, kulakları, bütün vücudu ve iç organlarını plasentanın direktifleriyle Allah'ın otomatik sistemleri oluşturacaktır. Kemikler ve bütün uzuvlar birer birer şekillenecektir. Aynı hücreler plasentadan gelen talimata uygun olarak vücudun bütün uzuvlarını vücuda getirecektir. Oluşturacaktır. Anne karnında bebek şekillenecektir. Ve iki tane hücreden 70 trilyon hücreye ulaşan bir insan oluşacaktır. Sevgili kardeşlerim, her hücredeki DNA sarmalları 20 çift kromozom hata eder. Öyle bir yapıyla Allah-u Teala insanı yaratmış ki ilminin içine insan girdiği zaman muhteşem olgularla karşılaşır. İnsanın genetik yapısındaki genlerin incelenmesinde çok değişik sonuçlarla insanoğlu karşılaşmıştır. Bir defa insan vücudunun bir genetik müdafaa sistemi var. Antikorlar ve ötesi. İnsanoğlunun her DNA sarmalı onu başkalarından ayıran bütün özellikleri taşır.

İnsanın fizik vücudunun müdafaa sistemini Allah Teala gene fizik vücudun içine yerleştirmiştir. Genetik dizayn bir mucizeler dizisidir. Allah Teala'nın yarattığı yaratış sistemine hayran olmak için men aleme geçmelisiniz. Yani milimetrenin milyonda birinden daha küçük sistemleri görmeyi sağlamalısınız. O zaman hayran olacaksınız Allah Teala'nın yaratışına. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala vücudun her noktasında ayrı bir dizaynla ilmini oya gibi işlemiş. Evvela insan adı verilen bu mahlukun kalbinde Allah yazıyor. Eğer anatomi atlaslarına, özellikle Almanların bir atlasına göz attığınız zaman kalpteki Allah yazısını, Arap harfleriyle Allah yazısını net olarak görüyorsunuz. Yani Allah Teala bunu ben yarattım, bu insan onu yaratan benim diye imza atmış oraya Allah diye. Bu insan denilen mahluka dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her uzvu bir ayrı mucize. Gözler bakar. Bakmayı sağlayan unsurlar gözlerdir. Ama gözler görmez. Baktıkları zaman görüntüyü zihne ulaştırmakla vazifelidirler sadece. Ama onları ulaştıramasa tabiatıyla insanın görmesi hiç mümkün olmazdı.

her an 70 trilyon hücrenin bütünlüğü içerisinde insanın bütün uzuvları muhteşem bir çalışma dizaynı sergiler. Hücrelerde genetik yapıyı tanzim eden her vücudun müdafaa mekanizmasını oluşturan 130 çeşitten fazla gen tespit edilmiştir. Sadece vücudun müdafaası için çalışan. Müdafaa mekanizmasını harekete geçirici unsurlar olarak müdafaanın dizaynı içerisinde. Şimdi burada gelin de şu ateist kardeşlerimize acımayın. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 70 trilyon hücreyle insanlar yaratılıyor. Ve bizim bu sevgili kardeşlerimiz de derler ki Allah yoktur. Yani bunun manası şu mudur diyoruz onlara? Yani siz bir yaratıcı olmadan bu kainat yaratılmıştır. Biz de yaratılmışız mı diyorsunuz? Evet diyorlar, Allah yoktur. O zaman her şeyin kendi kendine oluşması söz konusu. 70 trilyon hücrenizle her biri ayrı ayrı görevler yapan bunca usunuzla aralarındaki hayranlık uyandıracak ahenkle siz kendi kendinize mi oluştunuz? Sadece şu gen teknolojisi üzerinde biraz eğilip nasıl yaratıldığınıza bakarsanız siz de aynı hayranlığı duyarsınız sizi yaratan Allah'a. Böyle düşünüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsan genom haritası çıktıktan sonra elbette ona karşı hayranlığımız daha da arttı. Bu kardeşlerimiz bilmiyorlar mı ki görünen, yakalanan, teşhis edilen sistemlerin %95'i hala insanlar tarafından ne oldukları bilinemiyor. Bilinen %5'i her yeni bilgi oluştuğu zaman bunun %5'i anlaşılabiliyor. Geri kalan %95 bilinmeyenler hanesine kocaman bir ilave daha yapıyor. Yani her yeni bulgu ilmimizi arttırırken cehaletimizi daha çok arttırıyor. Bilemediğimiz şeyler hep Allah'ın yarattığı elzem olan insanın hayati unsuru olan ama bizim bilemediğimiz bugünkü algılamalarımızla sonucuna ulaşamadığımız şeyleri ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir durumda şu muhtevaya bakın. DNA sarmalları başlı başına bir mucizedir. Dezoksiribo nükleik asit sarmalları. Bunlar siz üretici ortamı, çoğaltım ortamı sağladığınız takdirde
onlara verdiğiniz devirlerden hareketle her sağ sarmaldan bir karşısını sol sarmalı vücuda getirirsiniz, getirebilirsiniz. Aslında mevcut olanı sistem tekrar eder. Siz sadece ortamı sağlıyorsunuz. O zaman sağ sarmalın bir kopyası sol sarmalına çıkıyor karşınıza. Sol sarmalın karşısında da sağ sarmal oluşuyor. Yani Allah'ın bu muhteşem sistemlerine hayranlık duymamak nasıl mümkün diye biz hayret içinde kalıyoruz sevgili kardeşlerim. İnsana da verilen bu mahluk Allah-u Teala tarafından en üstün mahluk olarak yaratılmış. Vücuduna göre beyin oranı en yüksek mahluk dünyadaki bütün canlı türleri için. Sevgili izleyenler, dinleyenler, işte bu insanın yaratılışında bir büyük hata da Darwin tarafından ortaya konulmuştur. Eğer genetik kodların ve genetik ilminin bu ışığı altında Darwin yaşasaydı, evrim teorisi hiçbir zaman tahakkuk edemezdi. İşte bu insanlar Allah'ın bu dizaynını açık bir şekilde inkar ediyorlar. Yaptıkları şey ne? Mutasyonlar vardır diyorlar. Ve Allah hayatı sudan başlatmıştır. Doğru mu? Evet, doğru diyoruz. Allah hayatı gerçekten sudan başlatmıştır. Tek hücrelerden başlatmıştır, doğru mu? Evet, tek hücrelerden başlatmıştır, doğru. Sonra denizde başlayan hayat karaya sıçradı, doğru mu? Doğru. Ve sonunda da insan oluştu mu? Doğru mu? Doğru değil. İnsanı bu sıralamanın içine koyamazsınız. Allah-u Teala insanı farklı bir hüviyette yarattığını söylüyor. Biz diyor Adem Aleyhisselam'ı çamurdan halk ettik diyor. Yarattık diyor onun fizik vücudunu ve onun içine ruhumuzdan üfürdük. Allah'ın ruh üfürdüğü başka hiçbir mahluk yok. İnsandan başka hiçbir mahluk yok. Bir defa olmaz cevabı evvela buradan geliyor. Sonra genetik kodlar bunun cevabını veriyor. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Darwinizm insanın maymundan oluştuğunu iddia eder ve birçok okulda sadece tartışma konusu olsun diye bu bilgi insanlara verilir. Ama artık insanlar öğrenmişlerdir ki Darwin'in nazariyesi artık geçerli değildir. Söylediğimiz gibi genetik kodların mevcut olduğu bu devrede, genetik mühendisliğinin olduğu bu devrede Darwin yaşasaydı böyle bir iddiada kesinlikle bulunamazdı. Maymun türleri üzerinde yapılan incelemenin sonuçları şöyle. 19 çift kromozomdan başlayan bir maymun nesilleri dizisi var.
19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27, 29, 31 ve 33 çifte kadar geliyor. 33 çiftin ötesinde bir maymun türü yok. Sevgili kardeşlerim, eğer insan maymun türlerinin bir devamı olsaydı, o zaman 35 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Ama 23 çift kromozomu var. Ve 23 çift kromozomda bir maymun türü zaten yaşıyor.

hiçbirisi böyle bir evrime muhatap olmamış. Ayakları ayak olmamış. Ayak hüviyetindeki kesimleri de el standartlarında. Ayağa dönüşmemiş. Maymun türlerinin hepsinde beyin maymunun vücuduna oranla insan beyninin insan vücuduna oranının 1/5 kadar. Her tarafı tüylerle kaplı olan bir hayvanla karşı karşıyayız neticede. Bu bir maymun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iddia bütün boyutlarıyla geçersizdir. Darwinizm konusunda da son zamanlarda ciddi vazgeçmeler söz konusu. Artık insanların ilim öğrenmiş olanları insanın maymundan oluşmadığı konusunda bir kesine yakın bir fikrin sahibi olmaya başladılar. Zaten biliyorsunuz ki evrim teorisi teori olmaktan öteye hiçbir zaman gidemedi. Sadece bir postülattır. Öyleyse hala bir takım masallar anlatan, inatla bunu sürdürmeye çalışan insanlar görüyoruz. Ama maymunun genetik yapısıyla insanın genetik yapısı karşılaştırıldığı zaman bir benzerliğin bulunamaması kesin bir olgudur. Ve sonuçta şunu görüyoruz ki Darwin teorisi artık okullarda sadece bir teori olarak okutulan ve hani böyle bir teori ortaya atılmıştır istikametinde öğrencileri artık şöyle bir göz gezdirdiği bir zavallı nazariye olmak durumundadır ve böyle kalacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi alim Allah'ın karşısına çıkıyorsa o sadece bir zavallıdır. Allah'ın kendisini de yarattığını unutmuş bir dizayn içerisinde hep küsranla geçecektir ömrü. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hangi Allah'ın söylediklerine aykırı teori ortaya atıldıysa hepsi neticede çürümüştür. İlim ilerledikçe sadece bir tek şey ortaya çıkar. Allah'ın söylediğinin doğru olduğu. Ve bu her zaman böyledir. Şimdi insana da verilen Allah-u Teala tarafından kainatın en üstün varlığı olarak yaratılan bu mahluka dikkatle bakalım. İnsan. İnsan yaratılış itibariyle 3 ayrı bedenin sahibidir. İnsanın bir fizik vücudu vardır. Hep ondan bahsettik. Ama bir de ruhu vardır. Ama bir de nefsi vardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın insanı

üç ayrı cesetle yarattığını görüyoruz. Bir nefsimiz var, bir ruhumuz var, bir de fizik vücudumuz var. Fizik vücudumuzun halk edildiğini beraberce gördük. Unutmayın ki hayat veren Allah'tan başka bir varlık yoktur. Hiçbir mahluk hayat veremez, hayatı geri de alamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir de nefsimiz var, bir de ruhumuz var. Onlar da birer yaratık. Birçok alime göre nefs ve ruh aynı şeydir. Eğer iyi olursa o nefstir, o ruhtur, kötü olursa nefstir. Evvela insanın nefsinin dizayn edildiğini görüyoruz. Sevva edildiğini görüyoruz. Ve nefsin dema sevvaha diyor Allah-u Teala. O nefse ve onu sevva edene. Sonra ruhumuzu görüyoruz. Ruhumuz da üfürülmüş Allah-u Teala tarafından. Ve nefaha fihi ruhi diyor Allah-u Teala. Onun insanın içine üfürdüm. Secde 9. Ve diyor üfürdükten sonra onu görmesi için göz verdim. İşitmesi için kulak verdim. İdrak etmesi için kalp verdim diyor Allah-u Teala. İşte şimdi böyle bir mahluk var. İnsan. Bu mahlukun nefsi ve ruhu insanların birbirine karıştırdığı iki tane mahluktur. Nefs ve ruhun aynı şey olmadığı Kur'an'da kesinleşmiş durumdadır. Nefs Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş olan bu varlığımız, biz öldüğümüz zaman berzah alemine gidecek ve orada kalacaktır. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Peki ruhumuz ne olacaktır? Eğer ruhumuzu Allah'a ulaştırdıysak oradan gelecek. Ölüm melekleri onu tekrar Allah'a geri götüreceklerdir. Eğer ruhumuzu Allah'a ulaştırmadıysak, fizik vücudumuzun içindedir. Fizik vücudumuzdan ayrılacaktır ruhumuz. Ne zaman? Ölüm melekleri geldikleri zaman 70 trilyon hücremizin her birindeki mitokondrileri durdururlar. Böylece fizik vücudumuzun elektrik üretimi sona erer. Elektrik üretimi sona erince elektrik enerjisinin vücuda getirdiği manyetik alanlar, elektromanyetik alanlar da yok olur. Böylece fizik vücudumuzun bir kutbuyla nefsi, bir kutbuyla ruhu kendisine çektiği manyetik alan yok olur. Ne ruhun ne de nefsin vücudumuzda kalması artık mümkün değildir. Çekim alanı yok olduğu için ikisi de vücudu terk ederler. Ve sağ tarafımızda ruhumuz başımızın üzerinde, önden arkaya doğru uzanan, sol tarafımızda nefsimiz yine başımızın üzerinde, omuzumuzun üzerinde, önden arkaya doğru uzanan bir özellikte yer alırlar. Sonra ruhumuz ölümü müteakip ölüm melekleri tarafından 7. gök katına kadar ulaştırılır. 7. gök katının 7. alemine kadar
Melekler oradan yukarıya çıkamazlar, yokluğa geçemezler. Ama ruh yokluğa geçebilir. Sitetini mintadan sonra ruhun Allah'a geri dönmesi söz konusudur. Nefsle ruhun en büyük farkı, ruhun Allah'tan gelmesi ve tekrar Allah'a geri dönmesidir. Nefsin ise Allah'tan gelmemesi, sadece bir mahluk olarak dizayn edilmesi söz konusudur. Bu kadar mı fark? Hayır, bu kadar değil. Nefsimizin kalbi afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık, her nevi negatif faktör nefsimizin kalbini doldurmuş vaziyettedir. Tam 19 tane afet, 19 tane Allah'ın yasaklarını mutlaka yerine getirmek isteyen, Allah'ın emirlerini çiğneyen, yerine getirmek istemeyen afetlerden mücehiz bir varlık nefs. Kalbi bu afetlerle dolu. Bu standartlardaki bir nefs şeytanın elinde oyuncaktır. Şeytan nefsin bütün afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsin afetlerle dolu olan kalbinin %100'üne şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. Onları davet etmek imkanının sahibidir. Ama şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine tesir edemez. Öyleyse nefs ile ruhun şeytan açısından en büyük farklılığı, şeytanın ruhunuza asla tesir edememesi, nefsinize tesir edebilmesi. Burada da aralarında derin bir farklılık var. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hasletlerle donanmıştır. Öyleyse birbirinin zıttı olan iki faktördür ve insanların mutsuz oluşlarının temel sebeplerinden bir tanesi nefsleriyle ruhları arasındaki devamlı kesintisiz kavgadır. Nerede kavga varsa orada mutsuzluk vardır. Nerede kavga varsa orada huzursuzluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzun sadece hasletlerden oluşmasının sebebiyle teskiye olmaya ve tasfiye olmaya, yani afetlerinden kurtulmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü afet yoktur. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Sadece hasletlerden oluşan bir mahluk. Ruh ve insanın bütün güzelliklere sevk edilmesi ruhunun hasletleri sebebiyledir. Ama nefs için Allah-u Teala diyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Nefsimizin içinde baştan aşağı afetler var. Ne zaman bu afetleri bir insan zikirle yok ederse, bir gün daimi zikre ulaşırsa kişi, bütün afetleri yok edecektir. Ne zaman böyle bir husus mümkün olursa, nefsin afetleri böyle bir dizaynda yok olursa, o zaman o kişinin nefsi de ruh gibi olacaktır. O zaman ahsene ulaşacaktır. Allah-u Teala nefsin tezkiyesini üzerimize farz kılmış ama ruhun tezkiyesi diye bir olay yok.
ruhun Allah'a geri dönerek ulaşmasını üzerimize farz kılmıştır. Dönüş yerleri itibariyle ruhumuz Allah'a dönecektir. Nefsimiz Allah'a asla dönmeyecektir. Nefsimiz biz öldükten sonra berzah alemine gidecektir. Kıyamete kadar orada kalacaktır. Kıyamet günü berzah aleminden ayrılarak fizik vücudumuzla birleşecektir. İkisi beraber kazandıkları dereceler kaybettikleri dereceden fazlaysa Allah'ın cennetine girecektir. Nefsimiz ve fizik vücudumuz beraberce. Ne zaman afetler hükümransa nefsimize, o zaman mutlaka kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla olacaktır. Ve o zaman nefsin ve fizik vücudun beraberce gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ruh Allah'tan gelir, Allah'a geri döner. Nefs Allah'tan gelmez. Nefs Allah'ın sevva ettiği, dizayn ettiği bir yaratığıdır. Ve biz de ruhun hasretlerine mukabil kulvara eşit şartlarda çıkmamız için afetlerle dolu olan bir vücudumuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsimizin Allah'a ulaşması da söz konusu değildir. Allah'ın zatında yok olması da söz konusu değildir. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, afetlerden temizlenmesi, tasfiyesi, afetlerden %100 temizlenmesi Allah-u Teala'nın emridir. Ama ruhumuzda afetler olmadığı için ruhumuzun bir tezkiyeye, bir temizlenmeye hiçbir şekilde ihtiyacı yoktur. Nefsin tezkiyesi emredilir. Ruhun temizlenmesine mütalik hiçbir emir Kur'an'da yer almaz. Ruhumuzun Allah'a ölmeden evine ulaşması üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Ve bu farzı yerine getirebilmemiz nefsimizin tezkiye olmasına bağlıdır. Öyleyse nefsimiz tezkiye olacaktır ki afetlerin yok oluşu %51'e ulaştığında yani nefsimizin afetleri %51 eksildiğinde ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Sığınağa sığınmıştır. Nefsimiz için böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değildir. Allah-u Teala nefsimizin bir rehine olduğunu söylüyor. Ruhumuzunsa emanet olduğunu söylüyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetür, rehinetün buyuruyor Allah Teala. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin fi cennet. Ama yemin sahibi olan nefsler cennette olacaklardır diyor. Şimdi buradan net ve kesin olarak anlıyoruz ki nefsimiz bir rehinedir.
ruhumuzsa bir emanettir. Bir. İkincisi, gene buradan kesin olarak anlıyoruz ki nefsimiz cennete veya cehenneme girecektir. Ama ruhumuz Allah'a dönecektir. Nefsimizin gireceği yerin cennet olacağı, eğer cennete girmeyi hak ederse, bu ayet açıkça bunu ifade ediyor. Müddessir 30. 28, 29, 30. Külli nefsin bima kesebet vehinetin illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceleri itibariyle, ama yemin sahipleri olan nefsler cennette olacaklardır. Bu ayetten bir başka olay daha ortaya çıkıyor. Nefsler Allah'a yemin vermişler. Nefslerini tezkiye edeceklerine ve tasfiye edeceklerine dair. Oysa ki ruhlarımız Allah'a misak vermişler. Müddessir 30, nefsimizin Allah'a verdiği yeminin yemin olduğunu söylüyor ve yeminlerini gerçekleştirenlerin gidecekleri yerin cennet olduğu da ifade ediliyor. Ama ruhumuzun yemini yemin değildir, misaktır. Allah Teala bu hususu Rad 20, 21, 22'de şöyle anlatıyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar ahdlerini, Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak, ve misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse misakimiz, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmamızmış. Allah Teala 12 defa farz kılmış. Ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaştırılmasını. Öyleyse görüyorsunuz ki nefsimizin ve ruhumuzun dizaynına baktığımız zaman her şeyin farklı olduğunu görüyoruz. Birisi Allah'a ait olan bir varlık, Allah'tan emanet olarak gelmiş, üfürülmüş, tekrar Allah'ın zatına geri dönecek. Öteki ise bir rehine. Yetmez, ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlanmış. Nefs tezkiye olmazsa, temizlenmezse, arınmazsa, o zaman fizik vücudumuzun bir kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Öyleyse nefsimize baktığımız zaman nefsimizin şeytanla işbirliği halinde bir mahluk olduğunu görürüz. Ruhumuzunsa Allah ile işbirliği halinde bir mahluk olduğunu görürüz. İşte bütün mesele şeytanla işbirliği halinde olan nefsimizi şeytanın elinden kurtarmak ve bunu yaptığımız zaman da ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Öyleyse fonksiyonları itibariyle, varılacak hedefleri itibariyle nefsin hedefi tezkiye olmak, daha sonra da tasfiye olmaktır. Yani afetlerinden kurtulmaktır. Öbür taraftan cennetle müjdelenecek veya cehennemle cezalandırılacaktır fizik vücudumuzla birlikte. Ama ruhumuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a dönecektir. Ne var ki Allah'a dönebilmesi nefsimizin tezkiyesine bağlıdır. O zaman Allah-u Teala ruha
nefsimizin bir rehine olarak kendine düşen görevi yapmasını istiyor. Rehine kendine düşenleri yapar da adım adım tezkiye olursa ruhumuz Allah'a ulaşacaktır. Allah-u Teala öyle bir dizayn kurmuş ki nefsimizin her %7 nur birikiminde ruhumuz gök katlarından bir tanesini aşar. Ruhumuz için Allah-u Teala diyor ki biz emaneti yerlere, göklere, dağlara teklif ettik de onlar emaneti üstlenmediler, yüklenmediler. Ama insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir diyor. Acaba burada Allah-u Teala'nın muradı ne? Burada Allah-u Teala ruh adı verilen emaneti insan, fizik vücut ve nefs olan bir ikiliye teslim ettiği. Öyle mi durum? Zalim olmak ve cahil olmak, nankör olmak nefsin 2-3 grup afetidir. Fizik vücutla beraber nefsin de orada bulunduğunu, fizik vücutla nefs beraberliğine ruhu teslim ettiğini söylemiş oluyor Allah-u Teala. Cahil ve nankör veya zalim ve nankör. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki nefsle ruh arasındaki ilişkiyi dizayn ettiğimiz zaman bakıyoruz ki birbirine benzemedikleri gibi birbirine tamamen zıt hüviyette iki tane mahluk. Birisi şeytanla işbirliği halinde olan, öteki Allah'la işbirliği halinde olan ve daha ilginç bir ilişki, nefs tezkiye olamazsa ruh Allah'a ulaşamaz. Bu sebeple ruhumuzun nefsimize azap yetkisi var. Ve ne zaman nefsimiz bir hata işlese, ruhumuz nefsimize azap ediyor. Allah da fizik vücudumuza. Öyleyse bütün yapıları birbirinden farklı olan bir özelliğin sahibi nefs ve ruh. Ama eğer nefsimiz daimi zikre bulaşırsa ne olur? O zaman nefsimizin kalbinde hiç afet kalmaz. Kalmazsa ne olur? O zaman nefsimiz ruhumuzun hüviyetini alır. İşte Allah-u Teala'nın söylediği, biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık sözü orada gerçekleşir. İşte Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Dinde halisler olmakla emrolundular. Dinde halisler olarak Allah'a kul olmakla emrolundular. Dinde halis kullar olmak. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla sadece liyabudullahe, Allah'a kul olmak için, muhlisine, muhlis kullar olmakla, olmak için, lehuddine, onun dininde, hünefaya, hanifler olarak. Öyleyse muhlis kul olmak ne demek? Nefsin kalbini bütün afetlerden temizleyerek halis kılmak demek.
Ruh mu? Ruh halis olarak yaratılmıştır. Ruhun kalbinde en ufak bir afet söz konusu değildir, mevcut değildir. Ruhunsa, ruhun bu statüsüne karşı nefs %100 afetlerle doludur. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? 3 tane vücutla yaratılan insanın nefsiyle ruhu arasındaki standartlar her açıdan birbirine tamamen ters düşüyor. Hiçbir benzerlikleri yok. Ama Allah'ın nefse verdiği emir ruh gibi olması. Ruha verdiği emir de zaten halis olduğu için sahibi olan Allah'a geri dönmesi, geri dönerek Allah'a ulaşması. Öyleyse ruhla nefsin aynı şey olduğunu iddia etmek, Kur'an'ı, Kur'an hakikatlerini hiç bilmemek demektir. Allah-u Teala'nın insanlardan aldığı yemin 2 tane değil, 3 tane. Yeminler açısından ruhumuzun Allah'a verdiği yemin misak adını alıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, Allah'a verdiği yemin ahd adını alıyor. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin de yemin adıyla geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte bakınız fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdin ne kadar güzel anlatmış Allah-u Teala. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum adun mübin. Ve eni buduni. Hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanız için ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala nefsimizden ahd almış. Affedersiniz, fizik vücudumuzdan ahd almış. Şeytana kul olmaktan kurtulsun da Allah'a kul olsun diye. Nefsimizden yemin almış. Söyledik Müddessir suresinin. Otuzuncu ayet-i kerimesinde ve 40. ayet-i kerimesinde ve ruhumsa Allah'a misak vermiş. İşte Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesinde misaki bir defa da anlatıyor. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen vuslatı keserler, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ruhumuz, ama nefsimizin Allah'a ulaşmakla uzaktan yakından hiç ilişkisi yok. Ve hala insanlar iddia ederler ki nefsle ruh aynı şeydir. Sevgili kardeşlerim, bir cehalet denizi içerisinde insanlar istikrar ve kendilerine gerçekten yazık ediyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala bir üçlü yaratmış, oluşturmuş, dizayn etmiş, sevva etmiş ve üfürmüş. Bu üçlü tam bir ahenk içinde en güzele doğru bir yolculuk yapmak durumunda. Böyle bir dizaynda bunların arasındaki ahenktir ki neticeyi sağlar. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak
ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Nefsimizin tezki olduğu noktada ruhumuz Allah'a ulaşır. 21. basamak. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, Allah'a fizik vücudumuzun teslim olması, yani Allah'a kul olması. 25. basamakta olgunlaşır. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin, nefsin tezkiyesi ve arkadan da tasfiyesi. Tezkiyesiyle ruhumuz Allah'a ulaşır. Tasfiyesiyle de nefsimiz pir-i pak olur, halis olur ve bu noktada 3 tane yeminimiz de yerine gelir. Öyleyse yaratılan 3 vücudumuzun 3'ünden de Allah-u Teala yemin, misak ve ahd adı altında yeminler almış. Ve ayrı ayrı fonksiyonlar eda etmek üzere ruhumuz, veçimiz ve fizik vücudumuz yaratılmış Allah-u Teala tarafından ve bizim fizik vücudumuzun içinde bunlara bir fizik vücudumuzun mekan olduğu bir üçlü oluşturmuş Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, insanın yaratılışı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Her şey Allah-u Teala tarafından en güzel bir biçimde dizayn edilmiş. Dizayna yaklaştıkça bundan büyük mutluluk duyuyorsunuz. Sırlara vakıf oldukça. İşte Allah ile kulları arasında en çok geçer akçe olan şey kulların Rablerine dua etmesidir. Kullar hep Allah'tan bir şeyler isterler. Allah müracaat makamıdır. Kullar Allah'a dua ederler. Bütün yaratıklar için Allah'a dua etmek asıldır. Dua ve davet kelimeleri aynı kökten gelir. Bu akşamki konumuz bu. Dua. Allah'tan talepte bulunmak. Allah'a yalvarmak, yakarmak. Allah'a müracaat etmek, münacaat etmek. Hepsi dua adı verilen bir sistemle gerçekleşir. Dua. Allah'tan talepte bulunmanın, Allah'tan dilemenin adıdır. Bizler netice itibariyle sadece birer kuluz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece Allah'ın yaratıkları, Allah'ın yarattığı yaratıkız, mahlukuz. Allah yaratandır. Yani Arapça adıyla Halık'tır. Biz insanlarsa yaratıkız, onun yarattıklarıyız. Bizler mahlukuz, yaratılan. İşte yaratılanın yaratıcısına yakarışı, yalvarışı, bunun adı duadır. Öyleyse dua müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Dua bir taleptir. Allah-u Teala'dan talepte bulunursunuz. Ya Rabbi, senden şunu istiyorum. Bana bunu nasip kıl. Ya Rabbi, sana dua ediyorum ki bana şunları, şunları, şunları veresin. İnsanlar hep eğer inanıyorlarsa Allah-u Teala'ya, Allah'tan hep talepte bulunurlar. Allah'ın müşrikleri de Allah'tan talepte bulunanlarla beraber onlar da o kişiler için talepte bulunurlar. Bir kişinin dua etmesi yerine iki kişi birden dua ediyor o zaman. İki kişinin duası elbette bir kişinin duasından daha makbuldür. Sevgili öğrenciler,
İzleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah her zaman sizden yanadır. Allah sadece verir. Yoktan var eder ve her talep sahibinin talebini yerine getirir. Bu Allah'ın duayı kabulüdür. Bir başka ifadeyle davete icabetidir. Dua Allah'ın zatına yapılan müracaattır, münacaattır, yakarıştır, yalvarmadır. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kullarım sana benden sual ederse, sana beni sorarlarsa ben onlara yakınım diyor. Ondan sonra diyor ki, ucibu davete da'i iza de'ani. Onların davetine, bana dua edenin davetine icabet ederim. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Böylece aminu olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Dua ve sonuçları bu ayet-i kerimede net olarak veriliyor. Siz Allah'tan bir şeyler istediğiniz zaman Allah Teala sizin muhtevanıza bakar. Acaba siz hangi seviyedesiniz? Eğer amini olmamışsanız Allah Teala'nın duanıza icabet etmesi söz konusu değildir. Dikkat edin ki bu dua, burada Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesindeki dua, pozitif istikametteki dualardır. Yani kişinin manevi kemalatı istikametindeki duaları Allah-u Teala'nın kabul edilmesi için kişinin asgari seviyede amin olması lazım. Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Biz diyor Allah-u Teala, dua edenlerin davetine icabet ederiz. Ama şartlı icabet ederiz. Onlar da eğer bizim davetimize uymuşlarsa, amin olmuşlarsa, mümin olmanın başlangıcı amin olmaktır. Mümin olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, o zaman onların davetine icabet ederiz. Ve bizim bundan hedefimiz şudur ki diyor Allah-u Teala, bu amin olanlar irşada ulaşmalılar. Öyleyse Allah-u Teala'nın duaya icabeti söz konusu. Allah'ın duaya icabeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala pozitif istikamette, yani manevi tekamül istikametinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dualarını kabul eder.
insanları daha üst noktalara ulaştırır. Bir başka ifadeyle insanlar üzerinde Allah'a tevekkül müessesesi Allah'ın daveti icabetini ifade eder. Tevekkül varsa Allah davete icabet eder. Tevekkülün başlangıç noktası kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah emrediyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilerseniz eğer mutlaka sizi kendime ulaştırırım diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala icabet ediyor. Onun Allah'a ulaşma talebine Allah'ın icabeti söz konusu ve bu duaya icabet bir yere ulaştırıyor kişiyi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ve sonuç. Neden bahsediyoruz? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden. Dilemiyor. O zaman onun manevi alandaki taleplerine Allah Teala icabet etmez. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Allah onlara gadab eder diyor. Allah'ın gadabı kafirlerin üzerindedir diyor. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi küfürde kabul ediyor. O kişinin Allah'a inanması Allah'a göre bir şey ifade etmiyor. Kişinin kalbinde küfür yazılı ve o kişi mümin olmanın standartlarına sahip değil. Ne zaman sahip olur müminin standartlarına, mümin olma standartlarına? Kalbinde gene küfür yazsın ama kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilediği andan itibaren Allah Teala'nın yaptığı bir şey var. Kişinin kalbindeki ekinleti almak yerine ihbat koymak.

Allah Teala'nın kişinin kalbindeki ekinleti alması noktasında otomatik olarak işlenen bu müessesede kişinin mümin olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir kişinin kalbindeki ekinleti Allah-u Teala alıyorsa o kalpten,

Allah-u Teala'nın o kişinin kalbindeki küfrü de almış olması söz konusu olur. Bir otomatik işlevle. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala'nın insanları mümin kabul ettiği bir gerçek. Öyleyse bu noktada kişinin kalbindeki ekinnet, küfrün temsilcisi. Ekinneti alıyor Allah-u Teala, küfrü temsil eden temel mekanizma. Bu küfrü temsil eden temel mekanizma alınırken, kişinin kalbindeki küfür kelimesinin de bu noktada alınmış olması kuvvetli bir ihtimaldir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim şunu kesinleştiriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren o kişi mümindir. Dilediği andan itibaren o kişi artık dalalette değildir. Dilediği andan itibaren o kişi aminudur. Mümin olmanın ilk kademesi. Ve bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama bu kademede eğer kişinin kalbinde küfür yazılıysa onun cennete girmemesi lazım. Böyle bir tersliğin yok edilebilmesi ancak bir standartta mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi dilediği noktada onun kalbindeki ekinneti Allah-u Teala'nın aldığı kesin. Yerine ihbat koyduğu da kesin. İşte o ekinnet kelimesi, ekinnet müessesesi, idraki önleyen müessese küfür kelimesini de muhtevi.

Allah-u Teala eğer üçüncü basamakta ikinleti alırken küfrü de alıyorsa kişi o noktada gerçek anlamda bir mümin olur. Ve zaten kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cennete gireceği kesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişinin kalbinde Allah-u Teala otomatik işlemleri yaparken gözlerdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalpteki ekinleti de alıyor. Ekinletin alınması, ekinlete bağlı bir unsur olan küfrün de alınmasını icap ettiriyor. Böyle bir hüviyetin var olması lazım. Ki bu noktadan sonra ölen kişi eğer kalbinde küfür yazılı olsaydı o zaman Allah'ın cennetine giremezdi. Bu noktayı bu istikamette aydınlığa kavuşturmak gerekiyor. Bu noktada Allah'ın vücuda getirdiği hüviyete baktığımız zaman bu noktadan itibaren kişinin kalbinde küfür kelimesinin olmaması lazım. Peki o zaman Allah Teala'nın kişinin kalbinde oluşturduğu sistemlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'ın kişinin kalbinden ekinleti alması, kalbindeki küfür kelimesini alması. Kalbine nur yolu açması, kişiyi huşuya ulaştırması,

kalbin mührünü açması ve kalbin içine iman kelimesini yazması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Allah'ın o kişiyi kurtardığı nokta, kişinin mümin olduğu nokta, aminu olduğu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Orada kişi Allah'a ulaşıyor, Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'a inanıyor ki Allah'a ulaşmayı diliyor. Yetmez, hemen arkasından bu kişi Allah'a mutlaka ulaşacağına kesin olarak iman duyacak. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin kalbindeki işlemler onun duasına paralel bir gelişme gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Allah'ın yardımını istemektir. Böyle bir kişi Allah'a inanan bir kişidir. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına inanan bir kişidir. Bunun mutlakiyete ulaştığı nokta neresi? Muhakkak ki Allah benim ruhumu kendisine ulaştıracak dediğimiz nokta neresi? Kişinin huşuya ulaştığı nokta. Bu kalbin Allah'a döndüğü nokta. Bu kişinin nefsinin kalbinde %2 nur biriktiği, rahmet nuru biriktiği nokta. Öyleyse sızma yoluyla nefsin kalbine girebilen nurlar sadece rahmet nurları ve %2'den fazlasına mühür açık değil, müsaade etmiyor. Kişinin kalbindeki 7 işleme baktığımız zaman ekinnetin alınması, küfrün alınması, ihbat koyulması kalbe, 3 kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılması, 4 kişinin

bir kısmını otomatik olarak oluşturuyor. Bir kısım işlemler ard arda gerçekleşiyor. Bunların muhtevasına baktığımız zaman kişinin kalbindeki ekinetin alınmasının küfrün de alınması manasına geldiğini görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dua öyle bir müessesedir ki Allah'ın mutlaka icabet etmesini gerektirir. Ama bunun için pozitif istikamette dualar vardır. Allah mutlaka icabet eder, şartlı. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı Allah-u Teala tevekkülün temel standardını Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesiyle veriyor. Kulumuz diyor, bize dua ettiği zaman davetine icabet ederiz. Bağlıyor Allah Teala kendisini bu ayetle. Ama diyor, burada davetine icabet ederiz. Bu davete icabetimiz diyor, o kişinin muhtevasına bağlıdır. Pozitif istikamette davete icabet icabetimiz kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlar. İrşada ulaştığı zaman sona erer. O kişi irşada ulaştığı zaman bizden sadece bir tek davette bulunabilir. İrşada ulaşan kişi iradesinde teslimini ister. Sadece ona icabet ederiz. Yani davete son icabet edeceğimiz yer, kişi davet ederse Allah-u Teala'ya, bulunduğu noktadan ötesi için davet eder. Allah'ın davete icabetinin, pozitif davete icabetinin nerede başladığı ve nerede bittiği Bakara 186'da kesin olarak ifade edilmiş. Başka bir ayet-i kerime kafirlerin davetine icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Allah'ın davete icabet ettiği kişiler, amin olan kişiler. Mümin olmanın amin olma standardı. Amin olmadan başlıyor. Amin olma. Mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak. İrşada ulaştıktan sonra, irşada ulaşınca sadece irşada ulaşanların davetine icabet ediyor. Ondan sonra davete icabet yok. İrşada ulaşanların daveti ise zaten son davet. Allah-u Teala'yı iradenin teslimine davet ediyor kişi. Öyleyse son derece ihtişamlı bir dizayn sevgili kardeşlerim. Allah'ın davete icabeti amin olma noktasında başlıyor ve 7 kademe davete icabet mekanizması. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin davetine icabet ederim diyor. Amin olanların davetine icabet ederim diyor. Nereye kadar devam ediyor? İrşada ulaşan insanların davetine kadar devam ediyor. İrşada ulaşanın da davetini kabul ederim. Ondan sonra diyor olmaz. İrşada ulaşan neye davet edecek Allah-u Teala'yı? Hangi konuda dua edecek? İradesini teslim etmek konusundaki dua. Onun da zaten kişinin tekamülü son buluyor. Allah-u Teala neden iradesini de Allah'a teslim edenlerin davetine icabet ederim demiyor? Bu davet tekamül kademeleri itibariyledir. Bakara 186'daki davet tekamül kademeleri ise irşada ulaştıktan sonraki son davet icabet ettiği zaman Allah Teala icabet edeceği noktaların sonuna geliyor. Kişi hakkul yakin takvasının sahibi, icabet müessesesi bitmiştir. Onun yukarısında

Artık Allah'ın Resulleri vardır. Bütün insanlar için davet, bütün insanlara açık olan davet, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada amin olma seviyesindeki bir mümin olma standartında başlar ve irşada ulaşma noktasında sona erer. İrşada ulaştığınız zaman son daveti yapacaksınız. İradenizi Allah'a teslim etmek. Onun da kabul edeceği kesin. İşte Allah Teala'nın kafirlerin duasını icabet edilmez dediği olaya dikkat edin. Bunların hepsi pozitif davetlerdir. Pozitif davet, pozitif davete icabet şartlıdır. Ama negatif davete icabette Allah Teala şart koşmuyor. Kişi diyor ki Allah Teala'ya, ya Rabbi diyor, bana para ver. İster helal ver, ister haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de benim bu parayı nasıl yiyeceğime de karışma. Ben barlarda, pavyonlarda bu parayı yemek istiyorum. Allah Teala diyor ki, o kişiye, böyle bir daveti olan kişiye, bizden dünya malını isteyen kişiye onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Bu bir pozitif davet değildir. Negatif davettir. Kişiyi mahva götüren bir davettir. Ama Allah Teala kullarını serbest bırakmış, veriyor. Kim diyor Allah Teala bizden dünya hayatında da hasene, ahirette de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Dünya hayatında hasene, ahiret hayatında hasene. Hasene nedir? Kazanılan dereceler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir insanın hasene istemesi Allah-u Teala'dan, kim bizden dünya için hasene, ahiretin için hasene isterse ona da ondan veririz diyor. Ne demek bu? Hasenenin arasında para da istemek söz konusu. Kişi derse ki Allah Teala, ya Rabbi bana para ver. Ben senden para istiyorum. Yetmez. Beni imtihan et. Bu parayı bana verdiğin, çok para istiyorum senden. Bu çok parayı kimlere, nasıl, bu paradan kimlere, nasıl ve ne kadar pay vereceğimi bana bildir. Davetine icabet ediyorsam beni bununla mükafatlandır. Ama bu imtihanın neticesinde ben senin emirlerine riayet etmezsem o zaman beni dünyada da ahirette de cezalandır. Böyle bir talepte bulunan kişiye de veriyor Allah-u Teala. Bu kişi niyetinden emin, niyeti halis. Sen bana bu parayı verirsen diyor, ben bu parayı senin emrettiğin kişilere bölerim, dağıtırım. Benim de ne kadar harcamamı istersen o kadar harcarım. Ben senden beni imtihan etmeni istiyorum. Gerçekten sözüme sadık mıyım? Sadıksam o zaman bana ver bu parayı. İşte eğer bu kişi dünyada Allah-u Teala'dan helal para istiyorsa Allah-u Teala ona helal para verecek ve onu ölçecektir. Bu kişinin birinci şartı, ya Rabbi bana helal para ver diyor. Ondan sonra diyor ki, ve beni imtihan et. Ben senden çok para istiyorum diyor. Çok para istememin sebebi de diyor açgözlülüğüm değil. Bu çok parayı sen bana verirsen ben emin kişi olmak istiyorum. Senin emrini yerine getireceğim için, senin emrinin yerine getirilmesi açısından ben emniyetli birisi olarak görev almak istiyorum. O zaman bana çok para ver, emrini de gönder. Bu parayı kimlere nasıl dağıtacağım? Bu paradan kimlerin ne kadar payı olacak? Hangi kişilere hangi hayrı yapacağım? Beni imtihan et.
Eğer o imtihanı başaramıyorsam, o zaman beni de cehennemine gönder. Ama eğer emrini yaparsam, o zaman bana çok para ver, çok insana senin emirlerini ulaştırabileyim. Çok insanı senin emrine mutlu edebileyim. İşte, eğer kişi böyle bir talepte bulunuyorsa Allah-u Teala'dan, duada bulunuyorsa, Allah-u Teala ona parayı vermişse, o da Allah'ın kendisine emrettiği herkese, oradan Allah'ın emrettiği oranda pay vermişse, miktarda pay vermişse, o zaman o kişi Allah'ın katında makbul bir kişidir. Hasene almıştır, parayı hasene olarak almıştır, hasene olarak dağıtmıştır. Dünyada da haseneleri yaşar. Yani hem parayı kazanırken helal kazandığı için derecat kazanır, hem parayı dağıtırken Allah'ın emirlerine uygun olarak dağıttığı için derecat kazanır, hem de bu kişi temiz kalbini Allah'a yaptığı ibadetlerle kazanmış bir kişidir. O ibadetler sebebiyle de devamlı Allah-u Teala'dan derecat kazanıyor kişi. Daimi zikrin sahibi. Dünyada da hasenenin sahibi, ahirette de hasenenin sahibi. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle. Kim bizden dünya malını isterse onlara dünya malını veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar dünya malını Allah'ın emrine itaat etmek için değil, nefslerin istikametini kullanmak için isteyenler. Onların ahirette nasibi yok. Ama gene dünya malını isteyen, dünyada da ahirette de haseneyle bunu, parayı kazanırken de hasene sahibi olacak, derecat kazanacak olan, harcarken de derecat kazanacak olan, dağıtırken de derecat kazanacak olan birisi var. Birinin ahirette nasibi yok, ötekinin var. İkisinde istediği şey para, duaları aynı ama neticesine dikkat edin. Kişi Allah'a dua ediyor, ya Rabbi benim günahlarımı affet diye. Allah Teala bu konuda bir garanti vermiyor. İki ayet birbirinden farklı şeyler söylüyor. Birinci ayette Allah Teala diyor ki, büyük günahları işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. İkinci ayet tamamen tersini söylüyor. Sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Öyleyse iki ayeti yan yana getirdiğiniz zaman affın muhtevasının, duanın kabulünün şarta bağlı olduğunu, hangi şartın olduğunun belirsiz olduğunu, Allah-u Teala'nın duayı dilerse kabul edeceğini, dilemezse kabul etmeyeceğini söylüyor. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al, fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime bu ayet-i kerime.
duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amini olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu istikametteki dua standartlarına dikkatle bakın. Bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her ne kadar Allah-u Teala dua konusunda bir garanti vermiyorsa da insanlara, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin pozitif duasını Allah-u Teala'nın kabul edeceğine dair hiçbir işaret yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun günahlarını affetmek konusunda Allah'ın garantisi yok. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği an Allah'ın duasına icabet alanına giriyor kişi. Allah mutlaka o noktadan itibaren kişinin duasına icabet edecek. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi, Allah'a ulaştırıyor. Fizik vücudunu teslim al diyor, fizik vücudunu teslim ediyor. Arda arda bütün teslimlerde Allah-u Teala kişinin duasına icabet edecek. Ama kişi günahlar işlemiş, Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama gece gündüz yalvarıyor Allah-u Teala'ya ki benim günahlarımı affet diye. Allah-u Teala diyor icabet etmem. Onun duasına icabet etmem. Azıcık kişi akıl edebilse Allah-u Teala'nın neden o kadar çok Kur'an-ı Kerim'de hala akıl etmeyecek misiniz ifadesini, neden o kadar çok kullandığını o zaman anlayacak. Sır, Bakara 186. Günahlarının affedilmesini isteyen kişi, günahlarının affedileceği standarda ulaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dinemedikçe, Allah onun günahlarını affetmiyor, duasına icabet etmiyor. Günahlarımın, büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümidini kesmesinler deyince Allah Teala, şartlı bir olay bu. Bana ulaşmayı dilerlerse mutlaka onların günahlarını affederim. Onların talepleri olmasa da affederim demek bu. Öyleyse bir insanın Allah'a duasında barikat var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinci ve ikinci basamakta olan hiç kimsenin pozitif istikametteki dualarını Allah'a icabet etmiyor. Pozitif istikametteki dua ne? Günahların affedilmesi. Yok, kabul edilmiyor. Duaya icabet ederim diyor ama amin olursa, amin olduğu noktadan ta irşada ulaştığı noktaya kadar hem farz emir koymuş Allah Teala amin olmaktan irşada ulaşma noktasına kadar hem de dualara icabetin safhalarını gösteriyor. Amin oluştan irşada ulaşıncaya kadar. Onun evvelinde pozitif istikametteki duaları kabul etmem diyor Allah Teala. Şartlı kabul ederim. Kişi amin olacak illa kabul etmem için. Ama söylediğimiz gibi negatif dualarda saha açık. Kişi eğer cehenneme gitmek istiyorsa istediği kadar negatif dua eder. Bu kişiyi kişinin kendisini alakadar ettiği takdirde geçerlidir. Eğer kişi Allah'a beddua ediyorsa, başka kişilere zarar verme istikametinde Allah-u Teala'nın onu kabul edip etmemesi, o kişinin hakkında dua edilen kişinin o duanın gerektirdiği vasıflarda olup olmadığına bağlı. Birisi başka birinin parasını çarpmış, parası çarpılan kişi biliyor ki o adam aldı,
Ve o adamdan parayı istiyor. Adam vermiyor. Hayır diyor, ben senin paranı falan çalmadım. Onun üzerine o kişiyi Allah-u Teala'ya havale ederse, bu para çalan kişinin parasının cezasını vermesini, Allah-u Teala'nın mutlaka o kişiyi cezalandırdığını görüyoruz. Ama ceza sistemi kendisine ait. Allah'a havale etmek bu sebeple bir intikam almaktır. Onun için kardeşlerimizin hiçbirine böyle bir talepte bulunmalarını tavsiye etmeyiz. Bu, o kişinin kazandığı sevabı tekrar geriye göndereceği için. Yani bir nevi kendinin günaha girmesi için davette bulunuyor kişi. İyi ama diğer kişi de ona kötülük etmiş, parasını çalmış, ona bir zarar vermiş. Evet, ama parasını çaldığı zaman, zarar verdiği zaman, parası çalınan kişinin amel defterine kaybettiği derecat kadar derecat kaydediliyor. Eğer Allah-u Teala'ya havale eder de Allah-u Teala o kişiyi cezalandırırsa, parasını çalan, ona zarar veren kişiyi cezalandırırsa, bu kişinin amel defterindeki o sebeple kazandığı derecat da yok oluyor. O zaman arasındaki irtibatı dikkatle yer yerine oturtun. Her şey karşılıklı, bir nizam içerisinde, bir kanun içerisinde, hiç kimsenin hakkı kimsede kalmıyor. Kim bir başkasının nesini çalarsa çalsın, çaldığı anda olay sıfırlanmıştır. İki taraf haklarını almıştır. Birisi çaldığı malı almıştır. Karşılığında o çaldığı mal kadar mala tekabül eden dereceyi kaybetmiştir. Kaybettiği derecede çaldığı malın Allah katındaki dengesi eşittir. Daima her olay anında sıfırlanır. Aynı anda malı çalınan kişinin bir kaybı olmuştur. Bu bir zarardır onun için. Ama aynı anda o zararı telafi edecek kadar derecat, puan o kişinin amel defterine girmiştir. Kaybettiği şeyin seviyesiyle kazandığı derecenin seviyesi Allah katında gene aynıdır. İkisinin de amel defteri sıfırlanmıştır. Amel defteriyle fiiller, birinin kaybettiği, birinin kazanç saydığı hırsızlık mal birbirlerini dengelemiştir. Kaybettiği derecelerle çaldığı mal diğerini de dengelemiştir. Kazandığı derecelerle çaldırdığı mal. Böyle bir durumda malını çaldıran Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Diyor ki benim malımı çaldı, sana havale ediyorum. Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. O malı çalan kişiyi bir cezayla, öyle bir cezayla cezalandırır ki bu ceza o kişinin çaldığı malın derecesine mutlaka Allah katında eşittir. Ama bunu yaptığı zaman o kişinin amel defterindeki o fiili siler Allah-u Teala, öbür tarafın amel defterindeki kazançhanesindeki rakamı da siler. O zaman muhtevaya dikkatle bakın. Bu silmek dediğim olay oradan fiili silmek değil, onun karşı tarafına rakamı, aynı rakamı koymak demek. Kişinin kazançhanesindeyse, pozitif derece ise onu silip negatif derecede yazmak. Yani malı çalınan adam Allah-u Teala'ya müracaat eder de sen bu o benim malımı çaldı, vermiyor bana malımı, sana havale ettim ben onu dediği zaman Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. Cezalandırdığı zaman da onun amel defterindeki negatif olan, kayıp olan, nakıs, negatif rakamla yazılmış olan değeri pozitif tarafa kaydeder. Yani kişinin suçunu nasıl sıfırlıyorsa ona verdiği cezayla, hayatta verdiği cezayla, malı çalarken Allah katındaki kaybettiği derecat neyse, aynı ağırlıkta bir cezayı Allah-u Teala mutlaka ona tatbik eder. Kişinin sevinciyle kayıptan duyduğu keder birbirine eşit olur. Ama
Kaybettiği derecatı tekrar kazanır, amel defteri de eşitlenir. Öbür taraf için de aynı şey söz konusudur. Kim bir derecatı kazandıktan sonra bir hırsız kendisinden mal çaldığı için bir derecatı kazandıktan sonra Allah'a havale ederse, bu havalenin neticesinde Allah hırsızı mutlaka cezalandıracaktır. Ama talep eden kişinin de amel defterindeki pozitif rakam ne kadarsa, amel defterinin negatif hanesine o kadar negatif rakam yazacaktır. Kiramen katibi melekleri. Her ikisinin de fiilleri sıfırlanacaktır. Amel defterindeki rakamlar da sıfırlanacaktır. Allah'ın adaleti amele karşı derecat, derecata karşı derecat şeklinde, amele karşı amel, derecata karşı derecat şeklinde de ifade edilir. Birinci işlev, amele karşı derecat. İkinci işlev, derecata karşılık amel. Netice, derecatın, artı ve eksi derecatın birbirine eşitliği, ameller açısından pozitif amelle negatif amelin birbirine eşitliği. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, peki ama o adam, Allah-u Teala'dan talepte bulunan adam, o hırsıza bir şey yapmadı. O yapmadı ama onun talebi üzerine Allah yaptı. Allah hırsızı cezalandırdı. Ve Allah bu görevi vekil olarak yaptı. Bu sebeple vekaleti verenin amel defterine bu rakam otomatik olarak kaydedilir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça ona hayran olmamanız mümkün değildir. Adım adım hoşlanmak sevgiye, sevgi aşka, aşk hayranlığa dönüşür. Bu söylediğim şeyleri en ince teferruatına kadar düşündüğünüz zaman nasıl hayran olmasınız onun o muhteşem dizaynına? Öyleyse Allah'ın dualarına icabet etmediği kimseler kimdir? Kafirlerdir. Yani kalplerinde küfür yazanlardır. Kim bu kalplerinde küfür yazanlar? Gözlerinde hicab-ı mestürü olanlar, kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar. Sadece onlar kafirler. Kalplerinde küfür yazarlar, yazanların tarifinde sadece bu kadar tarif var. Gözlerinde hicab-ı mestürü var, kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var ve kalplerinde küfür yazıyor. Bu insanların sadece kalplerinde küfür yazıyor. Allah-u Teala kalplerinde küfür yazanlar için bu vasıflardan başka vasıf vermiyor. Öyleyse kimin kalbinde, gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldıysa, kulaklarındaki vakrayı aldıysa, kalbindeki ekinneti aldıysa Allah-u Teala, onun kalbinden mutlaka küfrü de alıyor. Küfür kelimesini de alıyor. Aldığı zaman ne olur? Aldığı zaman Allah aldığı an o kişinin kalbine imanı yazmaz. O kişinin kalbine imanı yazdığı nokta 14. basamaktır. Ne zaman o kişi Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, o zaman kalbinin mührünü açar Allah Teala ve kalbinin içine imanı yazar. Devrim imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman. Ve Allah Teala o noktada devrim imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ama kalplerindeki küfür alınır demiyor orada. Kişinin mümin olarak kabul edildiği nokta, kalbindeki küfrün alındığı nokta. Ama o insanlar Allah'a inanarak kalplerine iman yazılmadan evvel mümin olanlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri için mümin olanlar. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı
dilediği anda Allah-u Teala gözlerdeki icab-ı mesturayı, kulaklardaki bakrayı, kalplerdeki ekinneti alıyor. Ekinneti aldığı zaman küfür kelimesinde beraber oluyor Allah-u Teala. Ki o zaman o kişi o noktadan itibaren ölse kalbinde küfür yazısıyla gitmeyecek. Kalbindeki küfür kelimesi yok. İman kelimesi de yok. Ama küfür kelimesi yok kalbinde. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için küfür kelimesi alınıyor. Kişi amini olma seviyesinde bir mümin. Dikkat edin ki bir insan Allah'a inanır ama Allah'a ulaşmayı dilemez. O zaman Allah Teala onun duasına icabet etmez. O kişinin kalbinde de zaten küfür yazılıdır. Gözlerinde icab-ı mestire vardır, kulaklarında bakra vardır, kalbinde ekinnet vardır. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişinin gözlerindeki icab-ı mestireyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekinneti alıyor. Alırken orada küfür kelimesinin de alınmış olması söz konusu. Bu kişi de mümindir ama kalbine henüz iman yazılmamış olan bir mümindir. Allah-u Teala onları kalplerine iman yazılmadan evvel mümin kabul ediyor ve otomatik olarak mümin olmak seviyesine getiriyor onları. Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gönderecek, kalbinde küfür yazan bir kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Şartları birleştirdiğimiz zaman muhteşem bir tablo görüyoruz. Dua müessesesi Allah'ın indinde bütün insanları en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üzerindeki Allah'ın ilk tatbikatı o kişinin sevaplarının günahlarını aşmasıdır. O kişinin kalbindeki küfür kelimesini de bu noktada alınmış olması lazım ki kişi kalbinde küfür yazmayan bir insan olur. Kalbine Allah-u Teala henüz iman kelimesini yazmamıştır. Ama cennete girebilmesi için küfür kelimesinin de alınması asıldır. Kafirler bizim cennetimize giremez diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişi küfürde olmayan birisidir. Ama amin olma kelimesi mümin olmayı içerir. Hem de sadece mümin olmayı değil, yani inanç açısından sadece Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmayı değil, Allah'a ulaşmayı da içerir, Allah'a ulaşacağına imanı da içerir. Öyleyse dua Allah ile aranızda bir köprüdür. Bu köprüyü dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama Allah'ın duaya icabeti mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar ve sizi son mertebeye götürünceye kadar da duaya icabeti devam eder. Ve siz Allah-u Teala'ya dua ettiğiniz zaman o icabet etmek mecburiyetinde sayar kendisini. Öyleyse görüyorsunuz ya, siz dua edin. Biz icabet edelim diyor Allah-u Teala. Dua bizden, icabet Allah'tan. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan itibaren Allah'ın duamıza icabet edeceği kesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir müşterek beraberlik burada sona erdi. Dua konusundaki konuşmamız,
Sizlerle beraber geçirdiğimiz nadide zamanların, mutlu zamanların gene bir parçasını oluşturdu. Biz her konuşmamızın, sizlerle sevgili kardeşlerim yaptığımız her konuşmanın başından sonuna kadar muhteşem bir mutluluğu yaşarız. Sizlere hitap ettiğimiz zaman, Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere aktardığımız zaman o büyük mutluluğu hep yaşarız. Bir mutluluk burada inşallah sona eriyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada dua ile tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Onda Allah'ı hiç nükretmeyen bir kişinin durumundan bahsetmiyorum. Beklentinin iç dünyamıza, dış dünyamıza ve Allah ile olan ilişkilerimize göre farkı var mıdır? Tabii. İç dünyamızın beklentileri farklıdır. Dış dünyamızın beklentileri farklıdır. Allah ile olan ilişkilerimizin beklentileri farklıdır. Dış dünyada ne beklersiniz? Birçok kardeşimizden talep alıyorum. Hepsi işsizlikten şikayetçi. Daha kötü günler bekliyor Türkiye'yi. İşsizler ordusunun daha büyümesi söz konusu. Devletin borçlarının daha çok büyümesi söz konusu. Neyse, tabloyu karartmayalım. Ama dış dünya bu beklentiyi veriyor. Herkes çalışmak istiyor ama iş yok. Dış dünyanızın beklentisi. İç dünyanızın beklentisine kiminiz kalp gözünün açılmasını istiyor, kiminiz tayin mekana ulaşmak istiyor, kiminiz daimi zikrin sahibi olmak istiyor. İç dünyanızda böyle beklentilerin sahibi. Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi istiyorsunuz ve beceremiyorsunuz. Öyleyse iç dünyada da dış dünyada da Allah ile olan ilişkilerde de farklı beklentileriniz var. Üç alemde nasıl olmalıdır beklentilerimizin diyor. Beklentilerimiz nasıl olmalıdır? Üç alemde de hep Allah ile olan ilişkili olan şeyler isteyin. Allah ile olan ilişkilerinize ışık tutmak isteyin. Zikrinizi arttırmayı isteyin. Allah'ın size hep başkalarına hizmet eden imkanlar sağlamasını isteyin. Sizi zikrinizi arttırarak daimi zikre ulaştırmasını isteyin. İnsanların sahasına girmemek için sizi ölçülü kılmasını isteyin. Çoğunuz başka insanlardan devamlı bir beklentinin içindesiniz ve bu yüzden mutsuzsunuz. Başka insanlardan bir şey beklemeyeceksiniz. Siz onlardan beklemeyecek, siz onlara bir şeyler vereceksiniz. Sevgi, şefkat, yardım. Allah Teala size ne verdiyse, şu anda elinizde bulunan her neyse, elinizde bulunan, size ait olan her şey, şu anda pek çok insana yardım etmeniz için bir hazır malzemedir. Neden başkalarından bir şeyler bekliyorsunuz? Ben ona şöyle davrandım ama o bana davranmadı. İşte size alım bir üzüntü konusu. Ben kaynanamla geçinemiyorum. Ben gelinimle geçinemiyorum. Çocuklarımla babasının arasında problem var. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep olacak. Tasavvufun dışındaki insanlardan sizin gibi davranış biçimlerini beklemekte devam ederseniz hiç mutluluğu yaşayamazsınız. Beklemeyeceksiniz. Siz almaya değil, vermeye çalışanlar olacaksınız. Unutmayın, sizler geleceğin ümitlerisiniz. Başkalarının sahasına girmeyin. Sadece başkalarından beklentiniz olduğu takdirde başkalarının sahasındasınız. Ben ona şöyle şöyle şöyle davrandığım halde o bana öyle davranmıyor. Diyelim ki davranmıyor. Peki siz ona hala o söylediğiniz gibi o güzelliklere davranmaya devam ederseniz ne kaybedersiniz ki? Nefsinizin gurur afeti Kibir afeti inciniyor bundan. Onları kırın. Nefsinizin kibir afetini, gurur afetini kırın. Toprağın içine bir çukur açın, onun içine gömün. Beklentilerinizi sıfırlamayı öğreneceğiniz güne kadar gerçek mutluluğu yaşayamazsınız. Tekrar ediyorum. Beklentilerinizi sıfırlayacağınız güne kadar mutluluğu yaşayamazsınız. Her zaman başkalarından bir şeyler bekleyeceksiniz. Hayır, beklemeyin. Onlar kendi yapacaklarının hesabını size vermeyecekler. Allah'a verecekler. Öyleyse içinde bulundukları durumun gösterileri dışa vuran aksileridir. O dışa vuran taraflarıyla siz üzüntüye kapılıyorsanız yanlış bir şey yapıyorsunuz. Her seferinde kendinize bakın. Acaba ben bana böyle ters davranılması için o kişiye ne yaptım diye düşünün. Eğer bir şey yapmamışsanız, o kişi de size sert davranmışsa buna sevinin, üzülmeyin. Çünkü siz kazandınız. Onun kaybetmesini de düşünmeyin. Siz kazandığınızı düşünün sadece. Sizi mutlu edecek olan bu olmalı. Hep kazanmalısınız. Başkalarına onları mutlu edecek bir şeyler vererek derecat almalısınız. Bir şeyler vererek karşılığında derecat kazanmak, bir şeyler vererek karşılığında mutluluğu kazanmak, bir şeyler vererek başka insanları mutlu etmek. İşte bunlar mutluluğun temelini teşkil ederler. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Allah Teala etrafınıza şu anda kimleri vermişse onları mutlu ettiğiniz takdirde asıl mutlu olan siz olacaksınız. Yapamıyorsunuz. Çünkü arkasında şeytan var. Şeytanın size devamlı telkinleri var. Sen ona böyle böyle davrandın, tamam da bak o sana nasıl davranıyor. Şeytanın böyle söylemesine cevap vermeyecek misiniz? Ona deyin ki o bana nasıl davranırsa davransın, sen beni kandıramazsın. Ben ona en iyi davranışla cevap vereceğim. Allah Teala'nın bana emri bu. Sen şeytansın ve beni Allah'ın güzelliklerinden senin o mutsuz dünyana çekmek istiyorsun. Sen şu anda dünyadaki en huzursuz mahluksun. En sıkıntılı mahluksun. En çok günah işleyen mahluksun. Öyleyse ben neden senin gibi olayım? Allah Teala bana mutluluğun yolunu öğretmişken, bu mutluluk başkalarına hizmetten, başkalarına yardımdan geçerken, gururumu, kibirimi yok etmekten geçerken, sen bana bunların tam aksini söylüyorsun. Sen şeytansın, bana tesir edemezsin, benim mürşidim var. Başımın üzerinde onu taşıyorum diyeceksiniz ve senden korkmuyorum diyeceksiniz ona. Hiçbir şey yapamaz size. Bütün sözleri sadece yalandır, yalanlarıyla kandırabildiğini kandırır. Kıyamet günü bütün o kandırdığı insanlar ne diyecek biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. O Allah vaadini yerine getirdi. Ben şeytanın vaadimi yerine getirmedim. Bitti diyor. Ben size zorla mı yaptırdım diyor. O işlediğiniz günahları ben size zorla mı işlettirdim? Hayır diyor. Ben size günah teklif ettim. Siz de seve seve koşa koşa benim size teklif ettiğim günahları işlediniz. Ve benimle beraber şimdi cehennemdesiniz. Bana niye kızıyorsunuz? Kendi nefsinize kızın diyor. İblis kıyamet günü bütün kendisiyle beraber onun sebebiyle ne kadar insan cehenneme gitmişse hepsi şeytan sebebiyle cehenneme gitmiştir. Ve hepsine aynı şeyi söylüyor. Ben size zorla mı yaptırdım diyor bu yaptıklarınızı. Ben teklif ettim, siz de onları süslü gösterdim, siz de benim söylediklerimi yaptınız ve burada benimle berabersiniz. Öyleyse ben size bunları zorla yaptırmadığıma göre bana kızmayın, kendi nefsinizde kızın diyor İblis. İşte üç alemde istediklerinizi en güzel şekilde dizayn etmelisiniz. Her şey en güzele döner, dönmelidir diye düşünüyorum. Allah'tan bir şeyler beklemeliyiz. Allah'tan her şeyi bekleyebilirsiniz. Hayır, bekleyebilirsiniz değil. Bekleyin, isteyin. Allah'tan istemekten hiç çekinmeyeceksiniz. Ne kadar çok isterseniz onunla o kadar çok meşgulsünüz demektir. O bundan sadece hoşlanır. O Allah, onunla meşgul olmanızı istiyor. Ondan talepte bulunmanızı istiyor. Eğer diyor Allah-u Teala, sizler bana müracaat etmeyen insanlar olsaydınız sizi yok ederdim diyor. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaat etmeniz ne demek? Onu kendinizden üstün görmeniz, onu Rab mevkine oturtmanız, talep makamı olarak ondan sizin bütün dertlerinize cevap verebilecek olan, bütün dertlerinizi sıfırlayabilecek olan, size sonsuz mutluluğu verebilecek olan Allah'a müracaatınız söz konusu. Gece, gündüz, istediğiniz zaman, istediğiniz standartlarda her zaman Allah'a müracaat edin. O bundan sadece hoşlanır. Ve her zaman sizin kendisiyle temasta olmanızı ister. Her zaman ona müracaat etmeniz onu sadece memnun eder. Ve size her zaman yardım hazırdır. Ne var ki yardımı sizin liyakatinizle paralelendir. Öyleyse liyakatinizi arttırmanızı isteyin. Öyleyse liyakatinizi oluşturacak olan iştiyakinizi arttırmasını isteyin. Öyleyse başka insanların dizaynlarına girmemeye çalışın. Allah razı olsun. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediklerine bakın. O size yardım etmek istiyor. Hepinizden ama hepinizden bir tek dileği var, sizi mutlu kılmak. Dünyada da mutluluğunuzu istiyor, ahirette de mutlaka cennete gitmenizi istiyor ve cennete gitmenizin standartını bir kelimeyle vermiş, Allah'a ulaşmayı dilemek bir cümleyle vermiş. Dilediğiniz anda meseleyi çözdünüz. Allah'ın cennetine mutlaka gideceksiniz. Dünya saadeti ise bunun devamını da istemenize bağlı. Mürşidinize ulaşmak, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, nefsinizi Allah'a teslim etmek vesaire. Her biri için yardıma her zaman hazır. Ve sadece sizin mutlu olmanızı ister, başka hiçbir talebi yoktur. Bütün ibadet emirleri sadece birer vasıtadır. Sizin mutlu olmanızın vasıtasıdır. Öyleyse Allah'a çok müracaat edin. Sonsuz şekilde her an müracaat edin. Bir şeyler isteyin, hep verecektir liyakatiniz açısından. Beklenti müessesesini, beklenti müessesesi pozitif yöne kanalize edilebilir mi diyor. Evet, işte bu söylediğim beklenti müessesesinin pozitife kanalize edilmesidir. Allah'tan her şeyi isteyin ve göreceksiniz ki sizi o seviyelere adım adım ulaştıracaktır. Mutlaka yardım edip sizi o noktaya götürecek, ondan sonra istediğiniz şeyi teslim edecektir. Sizi layık kılmak için önce size yardım edecektir. Layık olduğunuz anda beklediğiniz şeyi mutlaka teslim edecektir. Allah razı olsun. İki, ibadetler varsa bir niteliği muhtevası olmalı. Ve biz tasavvuftakilere doyumsuz zevkler vermeli diye düşünüyoruz. Yanlış. Bu bir devamlı betire değildir. Başlangıçtan itibaren adım adım artacaktır. Tasavvufun daha başındayken sonsuz zevklere ulaşmayı düşünüyorsanız bu hatalı bir düşünce. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsanız O zaman sonsuz zevkin sahibi olacaksınız. Ondan evvel zikrinizin boyutunca mutlu olabilirsiniz. Ama mutluluk hepiniz için vardır. Ama bazen bu zevki yaşayamıyoruz. Yaşayamıyorsunuz çünkü o zevki yaşayamadığınız sürece zikir yapmıyorsunuz da onda. İbadetleri ve Allah ile olan ilişkilerimizi her zaman öne çıkarıp o sonsuz zevkleri daimi zikre ulaşmadan evvel de sürekli yaşamak için neler yapmalıyız? Daimi zikirde olan bir insanın yaşadığı zevki daimi zikre ulaşmadan yaşamak istiyorsanız geriye bir tek yol kalıyor. Hayatınızı başkalarına yardıma adayın. Başkalarını mutlu etmeye adayın. O zaman üzülemezsiniz. Kendinizle meşgul olamayacağınız için huzursuzlukları hiç yaşamazsınız. Allah razı olsun. Üçüncü sualini AB diye ikiye ayırmış kardeşimiz. Diyor ki bir an önce daimi zikre ulaşmak istiyorum. Güzel. Bu da bende biraz ümitsizlik yaratıyor. Çok normal. Hiç kimse daimi zikre ulaştığı zaman daimi zikre ulaşmayı diliyor diye bir çırpıda daimi zikre ulaşamaz. Yıllarınızı bu konuda harcayacaksınız. Size bundan bir sene evvel saat metodunu vermiştim. Hala daimi zikre ulaşan kimseden hiçbir işaret gelmedi. 20 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 15 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 5 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz oldu. Ama daimi zikre ulaşan olmadı. Öyleyse şeytanın ne kadar büyük bir düşmanınız olduğunu görmüyor musunuz? Neden buna ona bu imkanı veriyorsunuz? 15 dakikaya düşen kişi 15 dakikaların 10 tanesini birleştirmeli ard arda. Ve şeytanla mücadele etmeli. Bir tarafta Allah var demelisiniz. Benim daimi zikre ulaşmamı istiyor. Ey iblis diyeceksiniz. Bir tarafta da sen varsın. Sen benim ulaşmama mani olmak için her şeyi yapıyorsun. Ama ben seninle mücadele edeceğim. Bu mücadelenin neticesinde Allah benimle beraber olduğuna göre mutlaka ben kazanırım bu savaşı diyeceksiniz. Cehd ederseniz ve Allah'a güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Hepiniz daimi zikrin sahibi olabilirsiniz. Öyleyse sadece Allah'ın bu konudaki emirlerine dikkatle bakın, tatbikatınızı sağlam zemine basarak çok çalışmak suretiyle devam ettirin. Öyleyse öbür yol hayatınızı başkalarına vakfetmektir. Başkalarının mutluluğu için yaşadığınız sürece ister düşünce platformunda olsun, kuvvet platformunda olsun, ister tatbikat platformunda olsun, yani vermek istediğiniz mutluluğu o kişiye ulaştırdığınız noktada olsun, her ikisinde de mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikirde olan bir kişinin yaşadığı mutluluğun aynını yaşarsınız. Öyleyse önünüzdeki iki yolda bunları sağlar. Ama nefsiniz ve şeytan ikisini de size yaptırmamaya çalışacaktır. Nefsinizdeki afetler zaten şeytanın mercegahıdır. Oralara saklanıp sizi devamlı Allah'ın yolundan saptırmaya çalışır. Mutsuz kılmaya çalışır. Tek zevk aldığı şey budur. Sizin mutsuzluğunuz, huzursuzluğunuz, sıkıntınız. Burada sabırsızlık afeti mi ortaya çıkıyor diyor kardeşimiz. Yalnız sabırsızlık afeti değil, daha ötesinde, daha ötesinde sebatsızlık afeti. Sebat etmiyorsunuz, gayret göstermiyorsunuz. Gayrete sımsıkı sarılacaksınız ve hangi şartlar içinde olursa olsun devam edeceksiniz. Yarın söylediğimi yapın. Deyin ki ben bugün bir saat süreyle kesintisiz zikir yapmak kararındayım. Elinizi nabzınıza koyun, sesle zikir yapın, nasıl yaparsanız yapın. Ama bir saati mutlaka tamamlayın. Hangi şartların içinde olursanız olun, nerede eksiği görürseniz hemen yüklenin. Şeytanla savaşı yarın ilk defa kazanın. Bir saatlik bir zikirden başlayın. adım adım hedefe doğru gideceksiniz. Düşmanınızın çok güçlü bir düşman olduğunu, asla vazgeçmeyeceğini bileceksiniz. Bütün daimi zikir için çalışan sizlerin hedefe varamamalarının arkasında hep o var. Bizim dualarımız sizin gayretlerinizin üzerine bina edilir. Gayret yoksa dua hükümran değildir. Yani siz gayretin sahibi değilseniz himmet size yetişmez. Allah'ın nusretine yetişmez. Bizim himmetimiz, Allah'ın nusreti size amellerinizin üzerine bina edilmek suretiyle fayda sağlar. Kısaca siz bir bodrum katı inşa etmeden Allah size 700 katlık bir saray inşa etmez. Bir derece kazanmazsanız eğer Allah Teala size 700 derece vermez. Allah'ın evliyası olduğunu düşünün, olduğunuzu. 700 katını kazanacaksınız. Ama 700 katını kazanabilmek için o dereceyi kazanmak mecburiyetindesiniz. İşte zikir de böyle. Zikri yapmalısınız ki, cahit etmelisiniz ki, şeytanla devamlı bir savaşın içinde olmalısınız ki, bizim sizin için olan himmetimiz, bir yardım hüviyetine, Allah Teala tarafından siz layık olduğunuz için kabul görülen bir hedefe yürüsün ve Allah Teala o zaman nüsretini esirgemez. Öyleyse gayret sizden, himmet bizden, nüsret Allah'ta. B şıkkında da diyor ki kardeşimiz, daimi zikre ulaşmada irademizin hangi yöndeki zayıflığı ve şeytanın hangi yöndeki kandırmaları bizim hedefimize ulaşmamızda etkili olmuştur. Allah razı olsun diyor kardeşimiz. Ulaşmamızda değil, ulaşmamamızda etkili olmuştur demek istiyor kardeşimiz. Sizin sebatsızlığınız, şeytanın da sizi kandırma konusundaki o büyük gayretleri. Dikkat edin, o bir tek şeytan hepinizle ayrı ayrı meşgul olur ve hepinize başka şeytanları musallat eder ama daima vazgeçmezler, çalışırlar. Neden onların çalışmalarına bakmıyorsunuz? Altı defa savaşı kaybeden bir general yedincisinde kazanıyor. Ve kazandığının neticesini söylüyor arkadaşlarına. Son savaşta diyor, kaçıp saklandığım mağarada bir örümcek ağ örüyordu diyor. O örüyordu, ben bozuyordum. O örüyordu, ben bozuyordum. Bunu diyor, ben o mağarada bulunduğum sürece vazgeçmeden gece gündüz tekrarladı diyor. Yüzlerce defa ağ ördü, yüzlerce defa

noktasında faaliyete geçince sonuca ulaşabiliyor. Bazen de başarısız oluyoruz. Hiç farkında olmadığımız bir sürü yanlışımız vardır diye düşünüyorum. Biz hiç farkında olmasak bile birçok kez insanları kırıyoruz gibi. Burada duruyorum. Sevgili kardeşlerim, gibi kelimesi fazla. Neden fazla? Çünkü bunun ölçüleri sizde. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Etrafınızda kim varsa yakın çevrenizde, onlara dikkatle bakın. Onlar size nasıl bakıyorlar? Onlar sizden korkuyorlarsa, onlar size güler yüz gösteremiyorlarsa, onlar size yaklaşamıyorlarsa, onlar size surat asıyorsa, arkalarını dönüyorsa, bütün bunlara siz sebebiyet vermiş oluyorsunuz, unutmayın. Etrafınızdaki bütün insanlar sizin davranışlarınızın aynasıdır. Onlara ne verirseniz onu geri alırsınız. Siz, etrafınızdaki insanlar ve Allah bir üçlü oluşturursunuz her zaman. Sizinle bütün çevrenizdeki insanların arasında bir bileşik kaplar sistemi vardır. Onlara ne verirseniz onlardan onu geri alırsınız. Onlardan ne alırsanız onlara onu geri verirsiniz. Öyleyse sizin davranış biçimlerinizin temelinde siz varsınız. Onlara negatif bir şey ulaştırdığınız zaman o kişiden değil ama toplumun bir başkasından onun geri tepkisini göreceksiniz. Öyleyse müşahhas deliller elinizde. Etrafınızdaki herkes sizin ne tarz bir davranış sahibi olduğunuzun kesin göstergesine sahipler. Öyleyse kılavuzunuz etrafınızdaki insanlar, onlara bakın. Bir gün onların size güler yüzle baktıklarını, sevgiyle baktıklarını, sizi çok sevdiklerini hissedebilecek misiniz? İşte o zaman siz işini yaptınız demektir. Sevildiğinizi bileceksiniz. Her hareketlerinden bellidir insanların sizi sevdikleri. Onlar sizi boşuna sevmezler. Siz onları sevdiğiniz için onlar sizi sever. Öyleyse başkaları tarafından sevilmek istiyorsanız bunun yolu onların sizi sevmesini beklemek değildir. Bunun yolu onları sevmektir. Onları sevdiğinizi her davranışınızla belli etmelisiniz. Onlara sevgiyle yaklaşmalısınız. Sizi bir bütün dizayn içinde Allah görmek istiyor. Allah'ın yolunda daimi zikre varmış bir sevgi yumağı, bir nur yumağı, başka insanlara sadece sevgiyle yaklaşan, onlara her an sevgi üreten, sevgi dağıtan, mutluluk dağıtan bir insan. Hepiniz sahabe gibi olmalısınız. Hepsi böyleydiler. Sahabenin her biri etrafındaki herkese mutluluk dağıtırdı. Etrafındaki herkes de kendisine mutluluk dağıtırdı. Her bir sahabe için aynı şey söz konusuydu. Onlar dünya üzerindeki asr-ı saadeti yaşadılar. Zengin mi oldular? Hayır. Her devrede fakirdiler. Mutsuz muydular? Hayır. Çok mutluydular. Hayatlarını hep bir başkalarına hizmet etmekle geçirdiler, harcadılar ve bütün bu süreç içerisinde sonsuz bir mutluluğu yaşadılar. Öyleyse insanları kırıyoruz gibi değil, insanların yüzlerinden onları kırıp kırmadığınızı hemen anlarsınız. Kırmışsanız hemen gönüllerini alın. Arkasından onları ne kadar sevdiğini ispat eden davranışlarda bulunun. Yapabilirsiniz. Böyle olacağına inanıyorum. Bizim farkında olmadığımız hatalarımızı teşhis etmemiz ve çözebilmemiz için nasıl bir faaliyet içinde olmamız gerekiyor? Çok basit.
etrafındaki etrafındaki

etrafınızdaki insanların yüzlerine ve davranış biçimlerine bakın. Size karşı nasıl davranıyorlar? Onlarda sevgiyi okuyamıyorsanız, siz onlara size geri dönecek olan sevgiyi verememişsiniz demektir. Verin ki size geri gelsin fazlasıyla. Unutmayın, etrafınızdaki 10 insan varsa, 10 insana da bir iyilik yapmaya çalışıyorsanız, ulaştırmanız da gerekmiyor. Şartlar müsait olmayabilir. Ama çalışıyorsanız, sadece bu bile yeterli. 10 insanın sizin tarafınızdan onlara yaşatılmış olan mutluluğunun her birinin 2 katına siz sahip olacaksınız. Bir günde 10 insana mutluluk veriyorsanız, bunu başarmışsınız. Siz her bir insanın ortalama mutluluğunun 20 katı mutlu olacaksınız. Her birinin 20 katı siz mutlu olacaksınız. Sırf onlara o mutluluğu verebildiğiniz için. Anlıyor musunuz sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler? Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini, sizler için her güzelliği Allah-u Teala'nın gerçekleştirmek için hazır olduğunu, sadece bunun için size düşen gayreti göstermeniz gerektiğini yerlerine oturtun ve başlayın. Allah razı olsun. İkinci sualle, dik yokuşu çıkarken mürşidimizin himmetini en üst düzeyde nasıl olabiliriz? En çok layık olarak, sebat ederek, daha çok zikre çalışarak, şeytanın bütün gayretlerine rağmen yaptığınız her şeyi yıkması söz konusu olsa bile siz vazgeçmemelisiniz. O örümceği hiç unutmayın hayatınız boyunca. Eğer bir örümcek bunu yapabiliyorsa, ben bir insanım, Allah-u Teala da üstelik benim mutlu olmamı istiyor, sırf şeytan benim mutsuz olmamı istediği için ben mutsuzum. Düşünün sevgili kardeşlerim, siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah sizin mutlu olmanızı istiyor, biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz, bunun için yalvarıyoruz Allah-u Teala'ya devamlı ve siz mutsuzsunuz. Sırf şeytan sizin mutsuz olmanızı istiyor diye. Yoksa siz mutlu olmayı istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız onu yenmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Biliyor musunuz Tarık bin Ziyad İspanya'ya gemiler ulaştığı zaman ilk işi gemileri yakmak oldu. Dedi ki gemiler yandı. İşte bakın artık geminiz yok. Zaferi burada kazanmak veya ölmek mecburiyetindesiniz. Sizler için de aynı şeyi söylüyorum. Ya Allah'ın ve sizin mutlu olma talebinize, Allah da sizi mutlu etmek istemesine rağmen biz de mutlu kılmak için bütün gayretimize gayret ettiğimiz halde, siz de mutlu olmaya çalıştığınız halde şeytan galip geliyorsa onun galip gelmesine müsaade etmemelisiniz. Bu sizin elinizde. Öyleyse örümceği hatırlatın. Şimdi size söyler miyim? Bir örümcek kadar olamadınız diye. Ne diyorsunuz? Mürşidimize teslim olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Bunun başında zikir var. Her şeyden evvel. İkincisi ibadetlerinizi, bütün ibadetlerinizi en güzel şekilde gerçekleştirmeniz, esvâl-i hüsnânınızı çekmeniz ve başka insanlara mutlaka hizmet etmeniz. Daimi zikre ulaşamazsanız da hizmet ettiğiniz sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, tasavvufta bazen yaşantı ve mutluluk açısından dışarıdaki insanlardan pek farkımız yok gibi geliyor. Bazen de pencereleri açtığımız geliyor. Yani pencereleri açıp da mutluyuz diye bağırmak geliyor kardeşimizin de içinden. Bağıran. Düşünce boyutunda ve yaşantıda sürekliliği ve Allah ve Resulü ile birlikte olmayı nasıl sağlayabiliriz? Çok çalışarak, çok zikrederek, çok ibadet ederek, çok hizmet ederek. Başkalarına hizmet, yani Allah'a hizmet ederek. Önünüzde çok geniş bir alan var. Hepiniz
insansınız. Aktivite sahibisiniz. Öyleyse Allah için çalışın. Bir şeyler üretmeye çalışın. Allah rızası için çalışmanız lazım. Allah Teala siz Allah yolunda hizmet ettikçe size sonsuz mutluluğu o hizmet boyunca elinden ihsan edecektir. Beraber olduğunuz zaman diğer kardeşlerinizle en iyi ilişkilerin içinde olmaya çalışın. Ve etrafınızdaki herkesi onlar nasıl davranırlarsa davransınlar, öyle gözlüklerle onlara bakın ki onların negatif taraflarını görmeyeceksiniz. Onların pozitif taraflarını göreceksiniz. Negatif taraflarını pozitife çevirip sanki size pozitif bir davranışta bulunmuşlar gibi pozitifin karşılığını onlara ulaştırmalısınız. Görmezlikten gelemez misiniz onların yaptığı yanlışları, hataları? Herkesin hatasının yüzüne vurmak mecburiyetinde misiniz? İnsanları sevemez misiniz? Sevdiğinizi onlara birazcık hissettiremez misiniz? Ne kaybedersiniz? Öyleyse çalışın. Allah yolunda ibadetleriniz, sizi aklar, gayretiniz, kendi mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Allah razı olsun. Düşünce boyutunda ve yaşamında sürekli ve Allah Resulü ile birlikte olmayı böyle sağlayabilirsiniz. Allah razı olsun. Denizli'den Musa kardeşimiz der ki, bizler zikir yaptıkça kalbimize nur geliyor ve karanlıkların yerini alıyor. Karanlıkların çıkıp yerine nurların, faziletlerin yerleşmesi sadece zikir yaptığımızda mı gerçekleşiyor? Evet, sadece zikir yaptığınızda gerçekleşiyor. Karanlıkların çıkıp yerine nurların girmesi. İster Esma-i Hüsna ile zikir yapın, 99 esmadan herhangi birini kullanın, ister Allah kelimesini kullanın, hepsinde aynı şey olur. Nefsinizin kalbine nur girer. Esma-i Hüsna kullanırsınız, sadece o afette azalma olur. Allah'ın zikrini yaparsanız bütün afetlerde birden azalma olur. Yoksa diğer ibadetlerimizi yaptığımızda da mı nurlar kalbimize girip yerleşiyor? Hayır, yerleşmiyor. Hangi ibadeti yaparsanız yapın, zikir ibadetinin dışında hiçbir ibadet nefsinizin kalbindeki afetleri yok edip faziletleri onların yerine yerleştiremez. Zikir dışında yaptığımız ibadetler bize sadece derecat mı kazandırıyor? Evet, sadece derecat kazandırıyor. Mesela bir infakta bulunduğumuzda kalbimizin içine nurlar yerleşiyorlar mı? Yerleşmiyorlar. Bir infakta bulunduğunuzda güzel bir işlemi yaptığınız için huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Ama nefsinizin kalbindeki afetler azalıp yerine nurlar gelip yerleşmez. Çünkü bu bir prosedürdür. Zikir yaptığınız zaman Allah kelimesini tekrar eder ki Allah'ın katından rahmeti fazla ve salavatı göğsünüze getirir. Bu kelimeyi kullanıp zikir yapmıyorsanız, gerekli şartlara da sahip değilseniz hiçbir zaman nefs tezkiyesi yapamazsınız. Hangi ibadeti yaparsanız yapın. Gerekli şartlara sahipsiniz, yani mürşidinize ulaşmışsınız, 10 tane ihsanına ulaşmışsınız, nefs tezkiyesi yaptığınız zaman nefsinizin kalbine nurlar doluyor, faziletler doluyor iman kelimesinin etrafında. O zaman zikir yapacaksınız ve bunu gerçekleştireceksiniz veya Esma-i Hüsna'dan bir tanesini çekeceksiniz. Yine aynı şey olur, yalnız o Esma için. Ama bunun dışında nefs tezkiyesini sağlayacak olan bir husus gerçekleşmesi mümkün değil. Bu konuda bilgi verir misiniz diyor kardeşimiz. Bu konudaki bilgiyi böylece vermiş olduk. Sevgili öğrenciler,

0: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin değerli mensupları, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak, sözlerimize inşallah buradan başlamak istiyoruz. Konumuz ilmi ledun. İslami ve tasavvufi konulardan 3.1.11.32 kod numaralı konu. İlmi ledun. Allah'ın gizli ilmi, Allah'ın herkese vermediği ilmi. Öyleyse bu konu önemli mi acaba? Allah-u Teala'nın bu gizli ilmi. Dikkat edin ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin Allah katındaki mevkiiyle Allah'ın gizli ilmi paralellik göstermeyebilir. Allah'ın herkese vermediği ilim, kişiyi marifet sahibi yapan ilim, ilmi ledun. İlmi ledundan Kur'an-ı Kerim'de bahis var mı? Çok yerde bahis var. Bir, Allah'ın gizli ilminde olan ilahi gizli ilim var. Bir de şeytanın kudretinde olan süfli gizli ilim var. Gizli ilimler muhteveya müstevasında bulunan sırlar sebebiyle insanlar için çekici olmakta ve bir kısım insanlar zülmani ilimleri takip etmeye başlamaktalar ve zülmani ilimlerin içinde kaybolmaktalar, kendilerini şeytana satmaktalar. İlmi ledun Allah'ın gizli ilmidir. Allah'tan talep edilirken bize de ilmi ledunundan ver diye talep edilir. Allah'tan talep edilen gizli ilim, ilmi ledun, ilahi ilmi ifade eder. Ama şeytanın ilmi zülmani bir ilimdir. Öyleyse kişinin Allah katında sahip olduğu rütbeyle ilmi ledununun bazen paralellik göstermediğini görüyoruz. Bunun en güzel misali Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ile Hızır arasındaki olaylarda ifade ediliyor. Hızır Aleyhisselam ilmi ledunun
1: sahibiydi.
0: Ama bir peygamber değildi, sadece Allah'ın bir evliyasıydı. Ama bir peygamber olan, nebi olan Hazreti Musa aynı ilmin sahibi değildi. Ve Allah-u Teala'dan talepte bulundu Hazreti Musa. Ya Rabbi, bana senin gizli ilminden ver. Böyle bir talebi oldu. Allah-u Teala'ya çok yalvardı. Ya Rabbi, bana bu ilmi kim öğretecekse ben onun kulu kölesi olurum. Senin gizli ilmini, ilahi ilmi bana öğretsin. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın teklifini kabul etti. Sen dedi yola çık, biz onunla seni, ilmini dünü verdiğimiz kişiyle seni karşılaştırırız. Hazreti Musa yola çıkarken Harun da benimle beraber gelebilir mi diye, Hazreti Harun için de kardeşi için de müsaade istedi Allah-u Teala'dan. O da kabul edildi. İkisi kuru balıkları yanlarına alarak dağcıklarına biraz da ekmek koyarak yola çıktılar. Ve Allah-u Teala'nın dediği yerlere bir bir gittiler. Ve tabii aradan zaman geçti. Acıktıkları zaman yemek yediler. Ve bir yerde durdular. Hazreti Musa Harun'a dedi ki hadi çıkar balıklarımızı yiyelim. Hazreti Harun da dedi ki balıklar yok. O zaman Hazreti Musa sordu. Ey Harun dedi, balıklar ne oldu? O da dedi ki balıklar canlandılar ve denize geri döndüler. Hazreti Musa dedi ki nerede? İki denizin birleştiği yerde. Birdenbire Hazreti Musa'nın bir şimşek çaktı içinde. Tamam dedi, iki denizin birleştiği yerde o ağacın altındaki ihtiyar adam işte oydu. Hedefimiz oydu. Hemen geriye dönelim. Hemen Hazreti Harun'la Hazreti Musa geriye döndüler. Şimdi burada ilmi ledunun orada mevcut olduğunu nereden anlayacağız? Orada bir zaman olayı tahakkuk etmiş. Zamanın geçmişe dönüşü. Zaman ya ilmi ledunun göründüğü olayda geçmişten geleceğe doğru gider veya gelecekten geçmişe doğru. Bu olayı tekrar devam etmek üzere burada bırakalım. Ve Kehf suresindeki mağaradaki kişilere gelelim. Allah-u Teala Kehf suresinde o insanlardan bahsediyor. Onlar diyor, gençler mağaraya sığınmışlardı diyor, düşmanlarından kaçmışlar ve mağaraya sığınmışlardı. Bize dediler ki diyor Allah-u Teala, ya Rabbi bize ilmi ledunundan bir mürşit tayin et. Allah-u Teala da buyuruyor ki biz onları uyuttuk diyor. Onlar ashabı